0: bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bi senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: kâne yenâmu hattâ yenfukha sümme yekûmü feyusalli ve lâ yetevadda. Peygamber Efendimiz uyurdu. Nefes alışları böyle muttarit hale gelirdi. Solukları belli olacak şekilde uyuyormuş gibi nefesi o hale gelirdi. Sümme yokumu sonra kalkardı. Feyusalli velâ yetevadda. Namazı kılardı, abdest almaya lüzum görmezdi. Bu şöyle izah edilmiş. Ey yutimmu salatehu li enne aynayhi yenamani velâ yenamu kalbuhu. Ve min hasaisihi enne vudu'ahu la yenkudu bin nevm. Bunlar izah okuduğum şeyler. Hazreti Ayşe anamız, Ayşe-i Sıddık'a validemizden Allah şefaatini erdirsin, böyle rivayet edilmiş. Demek istiyor ki izahta, Peygamber Efendimiz namaz içinde böyle nefesi muttaritleşirdi, böyle uyuyormuş gibi öyle ses o tarzda duyulur gibi olurdu. Kalkar namazı tamamlardı. Çünkü uyumazdı. Çünkü onun gözleri kapansa da kalbi uyumazdı. Peygamber kalbi olduğundan, ondan dolayı abdesti bozulmadığından namazını tamamlardı. Uzun namaz kılardı. Peygamber Efendimiz gecede iki rekat namaz kılardı. Yarı gecede bir rekatı tamamlardı. Öteki yarı gecede ötekini tamamlardı. Tahammül edemezdi ona uyanlar. O Allahu Ekber diye namaza durduğu zaman kendinden geçerdi. Fatiha'yı okurdu, Bakara suresini okurdu, Amener Resulü'yü okurdu, ondan sonrasını geçerdi. Arkasındaki insanlar namazı bozmayı düşünürlerdi. Ayakta durmaya tahammül edemezlerdi. Efendimiz aşktan, şevkten, Resulullah'ın hali bu, salatı, namazı bu böyle. Allah'ın huzurunda olmanın verdiği şevkten vakitlerin, saatlerin geçtiğini aldırmazdı. Kimse dayanamaz. Secdeye vardığı zaman acaba öldü mü diye zevcat-ı tahirattan merak edenler olurdu, ayağını şöyle tutanlar olurdu. Yani acaba sağ mı? Yoksa vefat etti de böyle mi secdede kaldı filan diye. Kıpırdayınca anlarlardı ki, ha uyumamış, dua ediyor. Allahümme erham, efendim ümmete Muhammed'in rahmetine amme vesaire. Böyle ümmeti için şey için dua ettiğine dair o mübarek gecelerde rivayetleri var. Bir de efendim, insan bir yere dayanmadığı zaman, uyusa da, kendinden geçse de, mesela şurada namazı bekliyor, bağdaş kurmuş veya diz çökmüş, kendinden bir geçti, hatta rüya bile gördü, uyandı, silkindi, abdesti bozulur mu? Bozulmaz. Bir yere dayanmadığı zaman bozulmaz. Çünkü bir yere dayanmaması abdestini muhafaza etmesinin garantili alameti oluyor. Yatmış olsa kaçırmış olur, kaçırır, kaçırdığının da farkına varmaz. Ama oturarak durmak, böyle dik bir vaziyette bir yere dayanmadan durmak, bir çeşit abdesti kaçacak bir hal olmamasının garantisi olduğundan büyüklerimiz bu hükmü vermişler. Efendimizin hallerini anlatan rivayetlerden birisinde böyle söylemiş oluyoruz. Kâne yenzilu minel minberi yevmel cumaati feyükellimuhu racülü fil haceti feyükellimuhu sümme yetekaddemu ilâ musallâhu feyusalli. Peygamber Efendimiz cuma günü oldu mu minberden inerdi, önüne birisi çıkıp bir şey sorduğu zaman soru sorardı kişi, ihtiyacını söylerdi. O da cevabını verirdi, sonra geçip namaz kılardı. Yani minberle cuma namazı arasında konuşmasında bir mahsur görmezdi, bir mahsur yoktu. Konuşabilir, konuşulabilir, ondan sonra namaz kılabilirdi diye o rivayet edilmiş. Kâne âhiru kelâmihi es-salâte es-selâh. İttakullaha fima meleket eymanüküm. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü nihayete erip ahirete göçmesi yakın gelince vefatı zamanında en son sözü efendim şuydu. Es-salah, es-salah. Aman namaza dikkat, aman namaza dikkat. Efendimizin en son sözleri. Namaza dikkat edin. Efendim İttakullaha fima meleket eymanüküm, emriniz altında köleniz olan, mülkiyetinizde bulunan kimseler konusunda da Allah'tan korkun. Onlara zulmetmeyin diye esirlerin, kölelerin hukukuna riayeti tavsiye etmiş. En son sözleri böyle vefatından evvel, ahirete teşrifinden evvel efendim sözleri bunlar olmuş. Aziz ve muhterem kardeşlerim, namaz dinin direğidir, İslam'ın şiarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye kadar, namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmak emrolundu bana. Yani namaz çok önemli. Kılmayanla savaşmak emrolunmuş Peygamber Efendimiz'e. Onun için ben de size şunu hatırlatmak isterim vesileyle. Namaz, Peygamber Efendimiz'in bize vefatına yakın o telaşlı zamanda en son tavsiyesidir. Namaza riayetkar olun. Aman namazı terk eden dininden çok şey kaybetmiş demektir. Çok büyük tehlikede demektir. Ondan sonra çok daha fena durumlara düşebilir. Namazı kılın. Tamam hocam kılıyoruz diyebilirsiniz. Zaten kıldığınızda da ben kaniyim. Şu beni dinleyen kardeşlerim namazı kılıyorlardır da. Bir de aziz ve muhterem kardeşlerim, çevrenizdeki insanların, akrabanızın, yakınlarınızın, çocuklarınızın, aile fertlerinizin de namaza müdavim olması hususunda şu benim söylediğim rivayetleri hatırınızdan çıkartmayın. Acımayın çocuğunuza namaz kılmıyor diye. Varsın uyusun zavallıcık, çok yoruldu, okula da gidecek, kalkmasın. Olmaz. Orada acımak yapmıyorsun. Senin yaptığın acımak değil. Sen onu ateşe atılmasına razı oluyorsun. Sen onu namaz kılmayan bir insan olarak yetiştirmeye razı oluyorsun. O büyüyünce namazı hiç kılmayacak. Sen şimdi ona engel olmuyorsun. Kalk yavrum. Sabah namazının vaktidir. Bu sabah namazı bu vakitte kılınır diye onun kaldırmıyorsun, uykusunu bölmüyorsun, kıyamıyorsun ama cehenneme atılmasına razı oluyorsun. Onun için aman namazın Peygamber Efendimizin savaş mevzu olduğunu, yani namaz kılmayanlar savaştığını ve en son sözü namaz olduğunu hiç unutmayalım. Hanımlarımız namaz kılacak. Kimisi kaytarıyor, kılmıyor. Duyuyorum, biliyorum. İmam Hatip talebesi namaz kılmıyor. Neden? Ruh kazanamamış. İmam Hatip okuluna gitmiş ama İslam'ın inceliklerini öğrenememiş, yüreğine İslam'ın sevgisi yerleşmemiş, nefsini yenemiyor, şeytanı yenemiyor, etrafta çok sıkıştırmıyor, bu onu gösterir. Bir taraftan da ikna edeceksin, bak namaz şöyle güzeldir, böyle emretmiştir Allah, Allah'ın emrini tutmayanlar şu cezayı çekecek, bir namaz kılmayan bir insanın efendim sonra ahirette 80 bin yıl yanarak bunun cezasını çekecek filan diye cezasını öğretmek lazım. Namaza müdavim etmek lazım. Küçükten alıştırmak lazım. Çocuk küçükten uyanmaya alışsın. Küçükten kılmaya alışsın. Ondan sonra ona mükafat verin, para verin, hediye verin. Benim hatırıma gelen şöyle renkli işlemeli güzel takke alıverin. Kızsa güzel başörtü alıverin. Cebine para koyverin. Bak ben sen namazları kılıyorsun diye bu hediyeleri sana aldım diye hediye getiriverin. İşlemeli seccade. Bak bu senin seccaden, özel seccaden. Hadi bakalım yavrucum diye seccade verin filan. Yani onore edin. Gönlünü alacak şeyler söyleyin, namaza alıştırın. Namaz dinin direğidir. Bu namaz insanı ibadetlere bağlıyor. İbadetler insanı Allah'a bağlıyor. Böylece dünya ve ahiretin fitnelerinden, şerlerinden insan kurtulmuş oluyor. Kılmadığı zaman da şeytanın ağına düşmüş oluyor. Şeytan onu avlayacak, yiyecek, parçalayacak, cehenneme gitmesine sebep olacak diye bir tehlike belirmiş oluyor. Onun için namaza dikkat edin. Namaza dikkat edin. Es-salah, es-salah. Aman namaza dikkat. Aman namaza dikkat demiş Efendimiz. Ahirete göçerken bize bu tavsiyesi var. Ondan sonra da elinizin altındakilerin hukukuna riayet edin diye tavsiye etmiş. Yani kölelerinizin efendim hukukuna riayet edin. Yani aç bırakmayın, açık bırakmayın. İhtiyaçlarını görün. Dövmeyin, sövmeyin, zulmetmeyin, haksızlık etmeyin. Hani ne zulümler yapmışlar efendim köle diye. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a çölde efendim ateşler yıkıp sırtını bastırmışlar, efendim işkence etmişler, Allah'a inanma, bizim putlarımıza inan diye zorlamışlar. O ehad, ehad, ehad, tektir Allah, tektir diye efendim bütün işkencelere karşı durmuş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kat kat fazla para ödeyip onu kurtarmış kölelikten, Allah rızası için azat etmiş. İşte hani köledir diye, karadır diye, efendim mevki makamı yoktur diye insanlar maalesef elleri altındakilere zulmederler. Zulmetmesin kimse kimseye. Beyler aile fertlerine zulmetmesin. Valiler belde ahalisine zulmetmesin. Devlet başkanları ülke ahalisine zulmetmesin. Kimse kimseye zulmetmesin. Güç sahibi güçsüze zulmetmesin. Çünkü bir gün gelecek hak sahibi hakkını alacak. Boynuzsuz koyun bile boynuzlu koyundan hakkını alacak diye büyüklerimiz böyle bildirmiş. O günde ana baba birbirinden kaçacak, evlat kardeş, karı koca birbirinden kaçacak. O günü unutmamak lazım. Ati Babel cenneti. Bak nasıl başı sonuna uygun düşüyor. Ati Babel cenneti yevmel kıyameti.

يَسْتَفْتِحُ فَيَكُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَكُولُ مُحَمَّدْ فَيَكُولُ بِكَ اُمِرْتُ اَنْ لَا اَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ Sadaka Resulullah fi makal. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel ve İmam Müslim rahmetullahi aleyhime rivayet etmişler bu hadisi şerifi. Burada da buyuruluyor ki Ati Babel cenneti yevmel kıyameti. Kıyamet koptuğu zaman, kıyamet günü ben cennetin kapısına geleceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennetin kapısına geleceğini bildiriyor. Gelecek kapının önünde. Kapısı var. Bekçisi var. Rıdvan. Cennet bekçisi melek var orada. Efendim fe estehtihu. Açılsın şu kapı diye kapının açılmasını talep edeceğim. Cennetin kapısına gelince açılsın şu kapı diye talep edeceğim diyor Peygamber Efendimiz. Fe yekulul hazin. O kapının bekçisi olan melek diyecek ki o zaman men ente. Kimsin sen ya mübarek? Aç kapıyı diyorsun ama gelmişsin arkanda böyle bir gayri hesap cennete gelecek insanlarla. Buraya kapıya dayanmışsın. Kimsin sen ya mübarek diye soracak o melek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuracak ki feekul ben diyeceğim ki Muhammedun. Ben Muhammed'im. Ben Allah'ın efendim has kulu, has peygamberi, ahir zaman peygamberi, seyyidül evvelin vel ahirin, Muhammedül eminim diyecek. Ben Muhammed'im diye ismini tanıtacak. Muhterem kardeşlerim, burada birazcık durup bir şey söylemek istiyorum. Zil çalınıyor. Bir eve gittiniz, zil çaldınız. Efendimizin terbiyesini biliyorsunuz. Ne yapardı? Ya arkası dönük dururdu kapıya, ya yan dururdu. Yani direkt kapıya bakmazdı. Doğrudan doğruya bakmazdı. Çünkü kapıyı açan bir kimse kadın olabilir. Kendi kocası geldi sanırım, çocuğu geldi sanırım, saçı açık olabilir, göğsü bağrı açık olabilir. Onun için şöyle dururdu Efendimiz, kapı çalındığı zaman bizde edep öyledir yani. Kapıda yan veya arkası dönük duracağız çaldıktan sonra. Buyurun kim o filan deyince, falancayla görüşmek istiyorum filan denilecek de. Yalnız kim o deniliyor mesela bizim lisanımızda. Kapı çalındığı zaman bir ses geliyor içeriden. Kim o? Ben. Fesubhanım. Herkes ben. Yani ben sözü bir şey ifade etmiyor ki. Adını söyleyeceksin. Kim olduğunu söyleyeceksin. Ben ismim Esat. Efendim filancayım, falancayım. Böyle ismini söyleyeceksin. Ben sözü doğru değil. Burada da Efendimizin o cevabından onu hatırladım. Sen kimsin ya mübarek? Men ente diye sorunca melek o da diyor ki Muhammed'im. Ben Muhammed'im. Güzelce edep öğreniyoruz yani buradan. İsmini söylüyor. Bakın melekin cevabına. Feyekul, melek onun üzerine diyecek ki bike ümirtu en la efteha li ahadin kableke. Senden önce bu kapıyı başka hiçbir kimseye açmamak üzere emrolunmuştum ya Resulallah. Emir böyleydi Allah'tan. Ey meleğim, sen bu kapının bekçisisin. Bu kapıdan önce Muhammed-i Mustafa'm geçecek. Ondan önce bu kapıyı sakın kimseye açmayasın. İlk önce o geçecek. O giriş, ilk giriş şerefi, ilk geçiş şerefi ona ait olacak diye efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle tavsiye edilmiş olduğu için melek de diyecek ki Allah bana böyle emretmişti, böyle tavsiye etmişti ya Resulallah. Senden önce bu kapıyı zaten kimseye açmayacaktım. Madem ki sensin buyur diyecek ve cennete Peygamber Efendimiz girecek. Cennete Peygamber Efendimizle girenlere duhul-i evvelin derler. Duhul burada fuul vezninde ama mastar değildir. Yani girmek manasına gelmiyor. Dahil kelimesinin çoğuludur. Dahale gibi. Yani ismi failin cem'idir burada. Duhul demek sücud gibi, rükka gibi efendim. Yani sacidin cem'i sücud geliyor. Raki'in cem'i rükka geliyor. Onun gibi duhul de ne demek? Dahil olanlar. Duhul-i evvelin ne demek? Yani cennete ilk girecek kimseler. Bunlar nasıl kimseler? Bir gayri hesap girecekler cennete. Hepsinin kalbi aynı kalp, aynı pırlanta gibi kalbe sahip, aynı pırlanta gibi insanlar, tamamen tepeden tırnağa nur insanlar, 70 bin kişi cennete bir gayri hesap girecek. Böyle Allah'ın lütfuyla defter açılmadan, divan kurulmadan, hesaba çekilmeden, zahmet çekmeden, ter dökmeden duhul-i evvelin ile cennete girecekler. 70 bin kişi. Girecek diye Peygamber Efendimiz'e böyle bildirilince Peygamber Efendimiz diyor ki ben arttırılmasını istedim Rabbim'den. Ya Rabbi daha da arttırsan, daha fazla kul girse diye istedim.

şeyler var. Avuçla bakalım bir avuç. Hop bir avuç avuçladım. Yani bir avuçta. Rabbimin, Rahman olan Rabbimin avuçlarıyla bir avuç kul daha diyor. Yani 4.900.000 artı ilave bir de bir avuç kul daha ama kimin avucu? Rahman'ın avuçlamasıyla bir avuç kul daha. Yani bir büyük miktar daha girecek. 4.070.000 kişi has kulu olarak girecek. Her birine 70.000 kişi bağışlamış olarak 4.900.000 girecekler. Bir de bir miktar daha artık yani her şeyin gene esrarını Allah-u Teala Hazretleri bilir. Öyle bir gayri hesap cennete girecekler. Sıkıntı çekmeden, zahmete uğramadan, efendim eza cefa görmeden, hesabın telaşına düşmeden. Zaten bazı insanlar hesaba çekilirken Allah'ın bazı has kulları nerede olacak? Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde olacak. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde sefa sürecekler. İnsanlar onları aşağıdan bizim yıldızları seyrettiğimiz gibi yukarıya bakıp bakıp seyredecekler. Kim bu mübarekler diye böyle hayran kalacaklar, imrenecekler, gıpta edecekler. Bunlar kimlerdir biliyor musunuz? Bunların hakkında hadis-i şerifler var. Efendim, seb'atun yuzillahumullah diye efendim sahih Buhari'de de hadis-i şerif var. Efendim sayılıyor şunlar diye. Onlardan bir kısmı birbirlerini Allah rızası için kardeş edinmiş olanlar, ihvan olanlar, az kardeş olanlar. Bizim kardeşliğimiz ondan. Yani biz niye birbirimizin ihvanıyız, kardeşiyiz? Niye ben derse başlarken "Halemu eyyuhel ihvan" diyorum size hitaben. Bilin ki ey ihvanım diye başlıyorum. Neden? Biz ihvanız. Birbiriyle ihvan oldu mu, kardeş oldu mu insanlar? Allah onları Arş-ı Âlâ'nın gölgesine gölgelendirecek. Bir başka zümre tenhalarda Allah'ı zikredip Allah Allah deyip gözlerinden yaşlar boşanan aşıklar. Öyle bir gayri hesap cennete girecekler. Arş'ın gölgesine gölgelenecekler. Yani erbabı zikir. Neden zikir yapıyoruz? Öyle olalım diye. Neden birbirimizle ihvan olmuşuz, kardeş olmuşuz? Öyle olalım diye. Bir grup mescitlere aklı takılı olup da hep namaz kıldığından tekrar namaz kılıncaya kadar mescide böyle gitmek isteyen insan. Niye mescitleri dolduruyoruz? Öyle olalım diye. Namusunu iyi koruyan insan. Kendisine birisi bir teklifte bulunsa bile ben Allah'tan korkarım diyen bir insan. Yaptığı hayrı sadakayı gösteriş için değil de sağ eli verdiği zaman sol eli duymayacak gibi efendim gizli veren, gösterişsiz veren insan. Küçüklüğünden beri küfre sapmamış, günaha girmemiş, batmamış, bulaşmamış, sakalını bırakmış, namazını kılmış. Elhamdülillah harama kuşak çözmedim, elhamdülillah haram lokma boğazımdan geçmedi diye, elhamdülillah bir namazımı kazaya bırakmadım diye bazı insanlar böyle duyuyoruz. İşte öyle insanlar, adaletli hükümdarlar, efendim gençliğinde böyle şey yapan kimseler, aklı mescide takılı kimseler, efendim birbirini Allah için seven, kardeşlik eden insanlar, efendim böyle bir kadın kendisini kötü bir yola çağırsa namusunu koruyup efendim günaha girmemek hususunda dayatabilen, diretebilenler, gizli sadaka verenler, tenhalarda gözyaşı dökenler, doğru sözlü, doğru özlü tüccarlar, aldatmayan, yalan söylemeyen, efendim emniyetli, güvenilir tüccarlar ve böyle bazı kimseler bir gayri hesap cennete girecek. Allah-u Teala Hazretleri, biz eksikli, kusurlu, aciz, naçiz kullarını da öylece cennete girenlerden, cemalini görenlerden, rızasına erenlerden eylesin. Allah Teala Hazretleri bizi zikriyle meşgul olan ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirât diye methettiği efendim yolunda daim zikrinde kaim sevdiği razı olduğu kullar eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah-u Teala Hazretleri innemel müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir, başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle cihan halkı, tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, diyanet olmasa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurma dar çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa istemez misin? Hayal, hayal değil, olmuş bir ara bizim bu memlekette gelmişler Avrupalılar, dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar. Bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım der. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş, mesut bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Yaktı aşkın narı, dilde bir çera. Urdu sinem başına dağ üzre dağ. Yandı ten, pişti kebap oldu ciğer. Can eridi, kalmadı cismimde yağ. Kendi canımdan usandırdı beni. Cana minnet oldu canımdan ferah. Sana pervaz etmek ister can kuşu. Kaydı ten olmasa ayağına bağ. Ta ezelden müptelanem çün senin. Var mıdır ayrılma senden mesa? Şöyle garet eyledi aşkın dili. Yahi gelmez aklıma hiç solusa. Zerre-i şemsi cemalin görse kul, ona her vadi olur daha üstüba. Kendi nurunla uyarıp nuriyi, mahs-ı fazlın ile yüzün eyle ağa. Bu da lütfeylese kılsa dili saf, kerem etse kula esnaf esnaf. Gönülden kalb olunsa harfi illet, sahih-i salim olsa cümle ecvaf. Lisanından akıp yembu hikmet, hayat-ı baki bulsa onda eşraf. Vücudundan doğup şems-i hakikat, münevver olsa hep etrafu eknaf. Edip aşıkların arzı didar, risalin eylese o lütfa irdaf. Cemali perdesin kaldırsa ol dost, tecelliler edip alafı alaf. Hakkın nimetleri ihsa olunmaz, ne mümkün ola kul eltafı vassaf. Seni andıkça Mevla sen unuttun, gel ey Nuri, insaf eyle insaf.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması, yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, ya bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum. Ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra, sağduyunun sesi.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan

0: ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Sağduyunun sesi Akra.

Sadakayla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah yolunda bir çift mal sadaka verir, hayır yaparsa, kendisine cennetin kapılarından şöyle seslenilir: ey Allah'ın kulu, buraya gel. Bu kapı hayırlardan bir hayırdır. Her kim de sadaka ehlinden, sadaka veren birisi ise sadaka kapısından çağrılır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Ne mutlu o Müslümana ki malını Allah yolunda harcar. O maldan miskinlere, fakirlere, yetimlere ve yolda kalmışlara verir. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir, dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle.

selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, kasavet, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın, sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: İnsan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Akra. Akra. Akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Akra. Akra. Akra. Akra. Allah. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Akrab.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى
1: وَشِفَاءٌ. De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: اللهم her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: اللهم cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmel.

0: mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşe. Subhanallahi zinata arşe. Subhanallahi zinata arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik ve elhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha al-yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما

0: Ba'da. Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine

0: getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكْ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكْ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Podcast.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
3: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akramedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerdenim. Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillah Rabbil alemin ve âkibetü müttefin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. وَيَعْلَمُ أَيُّهَا الْإِخْوَانُ أَنَّ أَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ مُتَّصِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِن لَّمْ تَوَلُّوا أُمَّتِي لَمْ يَكُن لَهَا عَدُوٌّ أَبَدًا. Gul ganimetten çalmaktır ama bütün hıyanet değil tamam. Bize düşen Allah'ın rızasını tahsil etmek için yapılacak ibadet amellerdir. Bunların gayrısındaki olan her şey boştur. İnsan bu kadar zayıf, faciz bir mahluktur ki. Bu kainat ne kadar büyüktür görürsünüz, aklımız da almaz. Bulmam bu dünya değil kainat çünkü. Hüdutsuz bir malum. Bunun içerisinde biz bir zerre bile olmayız bu kainatın içerisinde. Bu bir zerre olmayan bizler, bakıyorsun ki bir devir geliyor, benden daha alası, benden daha üstünü, benden daha iyisi var mı diyerekten borumuzu öttürmeye çalışıyoruz. Fakat bir gün geliyor ki borumuz değil, sesimiz bile ötmüyor. O toprağın altına gitmiş, herkes hesabını vermekle meşgul. Onun için şimdi inlem tevul, bu hıyanetlik neden doğuyor? Dünya sevgisinden, saltanatından doluyor. Parayı çok kazanayım, âlimi aldatayım, ben yaşayayım. Hıyanetin doğuş sebebi dünyaya bağlılığın, ahiretten ki korkunun yokluğundan. Ahiret korkusu yok, Allah sevgisi yok, korku da yok. Canım biz düzelelim. Biz düzeldikçe hepsi düzelecek. Biz düzelmedikçe ne kadar bağırsam dua ediyoruz olmuyor. Düzelmemiz lazım. Hıyaneti ortadan kaldırmak lazım. İn entüm tebaatüm eznâbel bakar. وَتَبَعْيَاتٌ بِالْا۪ينَةِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَيُلْزِمَنَّكُمُ اللّٰهُ مَزَلَّةً ف۪ي اَعْنَاكُمْ ثُمَّ لَا تُنْزِعُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجُوا اِلٰى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ وَتُتُوبِ اِلَيْهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى. Bu daha bunun başkaları da var, başkaları da var. Yani aynı manaya gelen insanlar اَذْنَابَ الْبَكَرْ ki yani ziraattir. Ziraat yasak değildir ki. Ziraat bizim mabir gıdamız olan ekmeğin usulüne sebeptir. Bu olmazsa insanlarda hayat olmaz. Onu yapmakla mecburuz. Fakat ziraatdaki maksat, ziraatı düşmemizdeki maksat o değil. Ziraate kapılıp da ahireti unutmak refaha. Refahı kastederekten başka bir şey gözü görmüyoruz. Bu o zaman tabii sanat o kadar ileride değilmiş de ziraatçılık var. Ziraatçılıktan böyle bu kadar ziraatçılığa bel bağlar da ve hile ile alışveriş yapmak suretiyle kazanç teminine çalışırsanız Allah-u Teala sizin boynunuza bir zillet verir ki bir mezellet ondan kendinizi kurtaramazsınız. Ta dininize dönmedik. اِنْ يُدْخِلْكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ اَنْ تَرْكَبَ فَرَقًا مِنْ يَاكُوتَةٍ حَمْرًا تَطِيرُ بِكَ فِي اَيِّ الْجَنَّةِ شِكْتَ اِلَّا رَكِبْتَ. Cennet çok güzel bir yer. Yani parayla alınmaya kalksa bugün paralarımız yetmez onu almak. Allah bize bedavaya verir. Bana iman et, amel-i salih de işte bu cennet senin için diyor. Kalp ucuz yani. Cehennem pahalı. Cehenneme girmek pahalı. Niçin? Günah işleyecek. Para harcayacak. Hırsızlıkta canın gitmesinin tehlikesi var. Bu da zor bir şey. Ama ibadet öyle değil. İşte Allah güzel güzel bize camiler vermiş. Bu arada geleceğiz. 5 dakika, 10 dakika. Bir Allah'a kulluk vazifemizi yapacağız. Mukabilinde de cennet verecek. Şimdi bu cennetteki bir güzellik. Bu cennette bir at verecekler bize, bir binek. Hiç istemeyeceğiz ona binmesini. Ne yapalım diyeceğiz. Ama illa bindirecekler. Öyle ki min yakutetin hamra, kırmızı yakuttan güzel bir at. Ama görülmemiş renkte. Enva çeşit renkleri var. Enva çeşit ziynetleri var. Böyle bir hayvana bineceksin. Tatıyuhu fil cennet. Fi eyyü cennet. Bu en güzel tayyarelerden daha güzel olaraktan cennetin her tarafında uçacak. İstediğin yere seni getirip getirecek. Böyle bir cennet. Böyle bir şeye sen binmek istemezsen bile bindirecekler seni. Cennette bu nimetlere mazhar olacak. Onun için cenneti kazanmak için fi eyyü cennet. Hangi cennete istiyorsan? Şimdi 8 tane o cennet. Derece derece. Fakat seni o bineceğin hayvan her tarafından gezdirecek. Dünya hayvanlarına tabiatıyla benzemez. Ramisi uzun.
2: Tabarani, Ahmed ibn Hanbel, Tirmizi, Ziyay, Mutlisi, Al-Kımet ibn-i Mersed. Daha birçok lefleriyle beraber, hâzâ sahihun demiş. İmkâne fî şeyin mimma tedâvûne bihi hayrun fel hicâme. İn yekü fî şeyin mimma tu'alcune şifâin fî şûtati haccâmin. Ev şerbeti aselin, ev lezzatin nârin susîbüt dâ'e. Ve mâ uhibbü en ekteviyeh. Burada da şifa üç şeyde dedi. Birisi hacamette, birisi bal şerbetinde, birisi de dağlamada. Fakat ben onu istemem dedi Resulullah. Yine bir tane daha. İmkâne fî şeyin min edviyetin hayrın fî şartatı mihcemin. Ev şerbeti min aselin, şerbeti min aselin, ev lezgatin binâdın. Tüvâfikü dâ'an ve mâ ahibben en ekteviyen. Bu da onun Bukhari ile Müslim'le beraber bunu davetleri. Aynen. Şimdi burada. İn künte tuhibbuni fettehiz gilbelâi ticfâfâ ile âhir hadis. Bu Müslümanların bayramlarının en büyüğüdür. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmiş nezir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalmak suretiyle ümmetine bir örnek olarak geçirmişti hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevdiğinde sadıksın. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyaya iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaat etmiş. Öyle olduğu halde bir gün tok kalayım, sana şükredeyim. Bir gün aç kalayım, sana tadarru niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür o aklın, tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet verir? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya irtifat etmedi. Dünya ne olacak? İşte demin de arz ettiğim gibi bu dünyada nece saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hep bu yerin altında ne olacak? 3000-5000 bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinde kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasını tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır bu ne? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak? Dünyanın hepsine de hakim biz olsak ne olacak? Yine burasını bırakacağız. Bu ebedi ahiret hayatına döneceğiz. Bu ahiret hayatına döndüğümüz vakitte eğer Allah'ın rızasını kazandıysak ne mutlu o cennet kendisinin çeşit nimetleri bize de verilecek. Yok bu dünyayı aldanmış da efendim imansız ve ameli salihsiz olarak öte tarafa geçecekse ne yazık ki o artık ebedi husran orada işte başlıyor. İn kunte tuhibbuni eğer sen beni seviyorsan fettekiz zil belayı fettekiz zil belayı şifafen ey sabran belaya sabret. Ne gelecek? Her şey gelir. Kovallezi nefsi biyedi. Nefsim dedikodu ne olan Allah'a kasem ederim ki lel belâi esre'u ilâ men yuhibbini. Beni sevene bela o kadar çabuktur ki beni sevene hakikaten candan sevene bela o kadar çabuktur ki minel mâil cari min kulletil cebel ilâ hududil ard. Dağın üstünden aşağıya doğru su nasıl süratle akıyor? Ondan daha süratlidir bela beni sevene. Sebebini sor. Allahümme dua ediyor. Allahümme sen de peygamber gibi sabırlı olacaksın yani. Bütün metanetinle peygamber azmi sabrı sayesinde nasıl muvaffak olduysa emeline iman da ancak bu sabırla peygamberini örnek tutar. Allahümme ey benim Allah'ım. Femen ahabbeni kim beni seviyorsa ferzukul afaf ona iffet haramlardan kaçsın. İffet yalnız namus değil, bütün haramlardan kaçmak olur. İffet çok büyük bir şey. Müslümanlıkta iffet çok büyük mertebedir. Müslüman demek Allah-u Teala'nın emirlerini dinleyen ve ona itaat eden adamın adıdır. Ya Rabbi beni sevenlere sen bu iffeti ver, haramlardan kaçsınlar. Haramlardan korunsunlar, haramlara sokulmasınlar. Vel kefaf, kefaf, kanaatkar olsunlar. Elindekine kanaat etsin. Şimdi bak bu kanaat yok mu? Şurada bir toplantımız var mesela. Bir ibadethanedir. Burada ister Allah diyelim, ister Kur'an okuyalım, ister nasihat edelim. Hepsi bunun zikrullah'tan ibarettir. Bu zikrullah olan bizlere Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Melekleriyle Cenab-ı Hak bizi böyle ihata etmiştir. Bu ihata ta semanın üst katına kadar çıkar. Buradaki melekler zaten haber verirler, filan yerdeki camide böyle bir Allah-u Teala'nın zikri oluyor. Habibullah, Resulullah'ın sözleri konuşuyor yahut Kur'an'dan konuşuluyor diye birbirlerini şey yaparlar. Bize böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağar yine. Nasıl ki insanlar yağmur olmazsa felaketli düşerler. Kıtlık olur, su bulunmaz, ölürler insanlar rahmet olmazsa. Bu rahmet sayesindedir ki biz yaşıyoruz. Bu da manevi rahmettir. İmkâne ehadüküm. Ben sahibim. La mahal. Ve la yüstebi aleyh. Ve la yüstebi valideyh. Ve la yüstebi kaldırı. Ve lakin imkâne ya'lubu zâlike. Fel yakul inneke lebekilun. Ev liyekul inneke letevanun. Ev liyekul inneke kezzubun. Ev liyekul inneke lenûn. Bu hadiste de İnsanlar tabi birbirlerle her zaman bir dostça yaşayamazlar. Birbirlerle kavga, gürültü yaptıkları vakitte katiyen sahibine sövmeyin. Bak buna dikkat etmek lazım. Sövmeyi ağzınıza katiyen almayın. Bu daha çocukluktan alacağım bir söz. Biz de birbirimize kızdık mı de bu gibi çirkin sözleri mesela ağzımızdan kaçırıverirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman da demiş bu adet varmış ki demiş böyle bir şey yapmak istiyorsanız katiyen ha müsaade yok. La mahal. Katiyen müsaade. Fakat iftira da etmez. Bu adam var. İftira da etmez. Anasına babasına katiyen dil uzatma. Velayet ve kavmi bu. Öyle bir şeyle ağzına mı kavmi ne zıksın? Dil çıkarma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Biz de onun için ağzımıza bu gibi çirkin sözleri almamak üzere söz ederiz.
3: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak etmeden kullardan zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Tam inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Peygamber Efendimiz sohbete oturdun mu? Dakikalar unutulurdu, saatler unutulurdu. Sabaha kadar etrafında ashab-ı kiram Efendimiz'i canla dinlerlerdi. Hoşuma gidiyor tasvir, nasıl dinlediklerini tasvir. Buyuruluyor ki rivayetlerde Peygamber Efendimiz'i dinlerken dinleyenler sanki başlarının üstüne bir ürkek kuş konmuş, aman kıpırdamayayım, kıpırdarsam kuş uçar kaçar diye kaçmasın diye böyle başını kıpırdatmadan o tarzda dinleyerek efendim meclisinde Resulullah Efendimiz'i hayran hayran seyrederek ve kendilerini tam verirlerdi konuşmasına. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bazen sorarlardı, ya Resulullah kendin hakkında bilgi ver bize. Yani sen nasıl bir mübarek kimsesin, nerelerden gelmesin, dünya hakkında bilgi veriyorsun, ahiret hakkında bilgi veriyorsun, kıyamet hakkında bilgi veriyorsun, Allah-u Teala Hazretleri hakkında bizi öğretiyorsun, eğitiyorsun, yetiştiriyorsun, ibadetler hakkında bilgi veriyorsun. Kendinden de biraz bahsetsene ya Resulallah dedikleri olurdu. O zaman da Efendimiz tabii kendisinin nesebi hasebi çok meşhur, biliniyor ama herkes bilsin diye hakikatleri ifade ederdi.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

İnsanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır. Şeyh Şami.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuklar işte erken çocukluk döneminde olan çocuklar, ilkokul çağında olan, ortaokul çağında, ergenlik, gençlik vesaire. Aslında her birinin geçişli olmakla birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarını algılama, değerlendirme biçimi farklı. Değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokulun sonuna kadarki, yani 8 yaşın sonuna kadarki dönemlerde çocuk birazcık daha ebeveyne itaat eğilimi sergileyebilirken, çünkü ebeveynin aslında yönlendirmeleri onun için bir alan da açıyor. Konfor alanı da oluşturuyor. Birazcık daha ön ergenlik dediğimiz, hani 9 yaştan 10 yaştan itibaren başlayan süreçte daha çok çocuklar hayatlarına müdahale olarak değerlendirebiliyorlar, görebiliyorlar ebeveyn tutumlarını. Gençlik kısmında daha çok lise dönemi ve üniversitede de artık iyice bireyselleşmenin hissedildiği, yani ailem, annem, babam benim gibi düşünmüyor, benim gibi hissetmiyor, beni anlamıyor, beni yargılıyor şeklinde ifadeleri daha sık duyduğumuz bir döneme geçmiş oluyoruz. Yani anne baba çocuk ilişkisinin temelleri pek çok konunun, psikolojide pek çok konunun temeli oluştuğu üzere 0-6 yaş döneminde daha çok tohumları ekiliyor. Bu alışkanlık daha müspetse, daha pozitif kökenli bir iletişimse gençlik döneminde de sirayet ediyor. Fakat alışkanlık birazcık daha negatif ilerliyorsa, yani bardağın boş kısmını biz görmek istemiyoruz elbette ama orası birazcık daha fazlaysa negatif etkisi daha çok oluyor. Tamamen anne baba tutumları ve çocuğun buna gösterdiği refleksle ilgili. Mesela daha baskıcı ailelerde, daha kuralları değişmez kaideler olarak keskin uygulayan ailelerde olumsuz iletişim örüntülerine daha sık rastlayabiliyoruz. Bu aslında birazcık çocuğu aileden uzaklaştırıyor, kopartıyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde biraz buna eğilim de var. Evet. Dijitalleşmenin de etkileriyle işte çeşitli bağımlılıkların da belki devreye girmesiyle, daha çok ekran bağımlılığının bu uzaklaşmayı kolaylaştırıcı bir etken haline getiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Bir Medine akşamı. Güneş, hurma ağaçlarının arasından süzülerek çekilirken, şehrin üzerine ince bir sükunet örtüsü serilmişti. Rüzgar kumları hafifçe savuruyordu. Bu dinginliğin içinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre, üç sahabi kararlı adımlarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mütevazi evine doğru yürüdüler.

0: Kapıyı çaldıklarında yüzlerinde hem saygı hem de merak ifadesi vardı. İçeri alındılar. Oda sadeydi. Ne ihtişam vardı ne de dünya süsü. Ama her köşesinde derin bir huzur hissediliyordu. Geliş sebeplerini söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evdeki nafile ibadetlerini öğrenmek istiyorlardı. Anlatıldı Efendimizin geceleri, gündüzleri, ibadetleri. Dinledikçe yüzlerinde şaşkınlık belirdi. Cevaplar geldikçe yüzlerindeki ifade değişmeye başladı. Bekledikleri gibi değildi. Onların gözünde peygamber demek kesintisiz ibadet, durmaksızın kulluk demekti. Oysa anlatılanlar dengeliydi, insaniydi, ölçülüydü. Evden çıktıklarında hava artık kararmıştı. Gökyüzü yıldızlarla dolu bir kubbeye dönüşmüştü. Üçü de yürüyordu. Ama her biri kendi düşüncesinde kaybolmuştu.
1: Biz Allah'ın Resulü gibi miyiz? Allah onun olmuş ve olacak bütün günahlarını bağışlamıştır.
0: İçlerinden biri durdu. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Sesi biraz titrek ama kararlıydı.
2: Ben geceleri hiç uyumayacağım. Ömrüm oldukça hep namaz kılacağım.
0: Diğeri hemen söze girdi. Sanki içinde bir ateş yanıyordu.
3: Ben de her gün oruç tutacağım. Hiç ara vermeyeceğim.
0: Üçüncü sahabi bir an durdu, derin bir nefes aldı, sanki dünya ile bağını koparmak ister gibi konuştu.
1: Ben de kadınlardan uzak duracağım, evlenmeyeceğim.
0: Sözler söylenmişti. Gece bu kararlara şahitlik etti. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi. Bu sözleri söyleyen sizler misiniz? Sahabiler başlarını eğdi. Sesleri çıkmadı ama kabulleri belliydi. Efendimizin sesi bu kez daha net, daha derindi. Allah'a yemin ederim ki içinizde Allah'tan en çok korkan ve ona en çok saygı duyan benim. Fakat ben bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Gece namaz kılarım ama uyurum da ve kadınlarla da evlenirim. Son cümle adeta bir mühür gibiydi. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. O an sözler sadece kulaklarda kalmadı, kalplere indi. Üç sahabi söyledikleriyle değil, duyduklarıyla değişti. Anladılar ki gece yine aynı geceydi. Ama artık içinde bir denge vardı, bir ölçü, bir yol. Kulluk kendini zorlamak değil, dengeyi bulmaktı. Ve o gece Medine'de üç kalp ibadetin sırrını yeniden öğrendi.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar, üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında en üstün olanlar Allah'tan en çok korkanlardır. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en keremlisi, hayırlısı, şereflisi ve değerlisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en çok takva sahibi olanlarıdır buyurdu. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu

iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir. Sevgili dinleyenler, Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Akram Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akram Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Halim ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kıymetli arşın Rabbi, arzın Rabbi, semavatın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillah.

Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'du fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ kal evke mâ kal. Peygamber Efendimiz birçok değerli ve sağlam hadis kaynağının rivayet ettiğine göre müjdeleyerek bize buyuruyor ki benim şefaatim, şefaati, benim şefaat etmem li ehlil kebairi olacak. Kimlere? Büyük günahları bile işlemiş kullara, min ümmeti, benim ümmetimden. Müminlere şefaati olacak Peygamber Efendimizin. Yani günahkar diye reddetmeyecek kapısından, mahrum bırakmayacak şefaatinden, büyük günahlara bulaşmış olanlara bile şefaat edecek Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi, bunlar benim ümmetimdendir, bunlar Müslümandır, bunlar mümindir, işte bir hata işlediler, affet, bağışla diye nasıl söyleyecekse böyle şefaati olacaktır. Ahmed İbni Hanbel, büyük alim, Ebu Davud, Tirmizi, Nese'i, İbni Abdülber, İbni Hibban, Taberani, Hakim, Enes radıyallahu anh'ten, Tahavi, İbni Mace, Tirmizi, Taberani, Hakim, Hulvani, İbni Hüzeyve, Cabir radıyallahu anh'ten, Hatibi Bağdadi, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'madan, Darakutni ve Hatibi Bağdadi, Kabe İbni Ucre'den, Taberani, İbni Abbas radıyallahu anh'madan rivayet etmiş bu hadis. Kesin gibi. Yani o kadar ravileri çok, o kadar kitaplar yazmışlar. Demek ki Peygamber Efendimizin şefaati olacak. Elhamdülillah ümmetine şefaat edecek ve ümmetinin cehennem azabından kurtulmasını, cennete girmesini sağlayacak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de Peygamber Efendimiz öyle bir şefaatçi ki, şefaatçi, el müşeffa, şefaati makbul olan bir şefaatçi. Nazı geçen, hatırı yüksek, rica ettiği zaman ricası kabul olan Allah'ın sevgili kulu ve Allahu Teala Hazretlerinin yanında mekanı, makamı, mertebesi, rütbesi en yüksek olan kul. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizi, saygımızı, salatü selamımızı çok eğleyelim. Sünnetine sımsıkı sarılalım ki şefaate yüzümüz olsun. Ve çok salatü selam gönderelim ki melekler nurdan tabaklarda salatü selamlarımızı Resulullah'a götürsünler, sunsunlar. Resulullah Efendimiz de bizi bulunduğumuz şehirle, adımızla, sanımızla bilsin salatü selamımızdan dolayı. Hatta geçen gün kitapta geçti ki birisi çok sarhoş geziyormuş. Alışmış cahiliye zamanında içki içmeye, bırakamamış demek ki. İslam'da da yasaklandı içki. O zaman içme denmiş, içmiş galiba. Cezalandırılmamış. Tazir cezası. Bu şeyden vazgeçsin diye. Cezalandırıldığı sırada birisi de Allah'ın laneti üzerine olsun senin. İşte bilmem günahkar herif filan gibi sözler söylemiş, kızmış yani. Niye böyle sarhoşluk yapıyorsun diye. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ona lanet etme. Lanetle konuşma. Lanet dileme. Beddua etme. Çünkü o Allah'ı ve Resulullah'ı sever buyurmuş. Bak Resulullah'ı seviyormuş. Allah'ı seviyormuş da gene demek ki içkiden de belki ondan sonra vazgeçmiştir. O zamana kadar vazgeçememiş de meydan dayağını yemiş yani. Ama Efendimiz söylüyor ki o Allah'ı ve Resulullah'ı sever diyor. Bizim de tabii suçumuz çoktur, kusurumuz büyüktür. Küçük yaştan beri İslam'ı biliyoruz, yasakları, haramları biliyoruz. İbadetleri, taatleri, sevap kazanacak yerleri, yolları biliyoruz. Ama bin bir türlü hatamız var gene de. Ama ümit kesmeyin ki Resulullah'ın şefaati olacak. Resulullah'a bağlılığınız, sevginiz, saygınız tamam olsun. Aman Resulullah'ın
şefaat

uğramayacak bir duruma kendinizi düşürmeyin. Bazı kimseler Resulullah Efendimizin Havz-ı Kevser'ine doğru gelirken tam Havz-ı Kevser'i görüyorlar, Resulullah Efendimiz'i görüyorlar. Önünü keseceklermiş azap melekleri, zevaniler. Onları Havz-ı Kevser'in yanına bırakmayacaklarmış. Alıp götürürlerken Peygamber Efendimiz de bunlar benim ümmetimden bırakın gelsinler deyince, ya Resulallah, senden sonra onlar neler yaptı bir bilsen, neler yaptı bir bilsen diyeceklermiş, götüreceklermiş yani. Allah-u Teala Hazretleri bizi Resulullah'ın sevgisinden, şefaatinden, iltifatından mahrum olacak durumlara düşürmesin. Kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Şefaati li ehli zünubi min ümmeti diye de rivayeti var. Yani günah ehli. Ehli kebairi, büyük günah ehli demek. Ehli zünub, yani günahkar, günah ehli demek. Sonra şefaati li ümmeti, şefaat benim ümmetime, benim şefaatim olacak. Ama nasıllarına men ehabbe ehli beyti ve hüm şiati. Benim ehli beytimi sevenlere, onlar benim takımımdır. Benim ehli beytimi sevenlere, hanımları, kızları, torunları, damadı, ehli beyti işte, onları sevenlere. Onları sevmezse o zaman yok demek. Diğer hadis-i şerif, şühedâullâhi fil ardı, ümenâullâhi alâ halkıhi kutilû evmâtu. Ahmed bin Hanbel rivayet etmiş bu hadisi ki, Allah'ın şehitleri, kulları üzerine tayin etmiş olduğu mübarek kişilerdir. Ümmeti kendilerine emanet ettiği mübarek salih kimselerdir. Yani ilmiyle amil olan Evliyaullah'tır. Güvenilir kimselerdir. Ümmeti Allah onlara emanet etmiştir. Onlar da ümmeti korumak için canla başla çalışırlar. Bunlar işte Allah'ın yeryüzünde şehitleridirler. Kutilu, ister savaşta şehit olsunlar, ev matü, isterse yataklarında ölsünler. Çünkü itimatlı kimseler, mübarek kimseler, alim kimseler, salih kimseler bunlar. Ümmeti de Allah bunlara emanet etmiş. Siz bunların başında bulunun, bunları koruyun, bunlara çobanlık edin, bu kuzucukları kurtlara kaptırmayın, bunlar size emanet diye ümmetin emanet edildiği kimseler. Allah yardımcımız olsun. Bu vazifeleri güzelce yapmayı nasip eylesin Allah. Efendimiz Ebu Bekir Sıddık olmalı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Sıddık kelimesi yok ama o olsa gerek. Buyurmuş ki şeyye beni hudun vel vakıatü vel mürselatü ve amme yetesâelûn ve ize şemsü küvüret. Tirmizi, İmam Tirmizi ve Hakim İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan ve Hakim bir de Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den rivayet etmiş bu sohbetimin son hadisini. Diyor ki Peygamber Efendimiz şeyye beni, benim saçımı, sakalımı ağarttı. İnsanın saçı sakalı neden ağrır? Bazen duydum ben bunu, tıp kitaplarında da varmış, bir gecede ağrırmış. Bir gecede. Bir acı haber alırmış, bir telaş, bir sıkıntı, bir üzüntü, bir gecede sabaha ak oluverirmiş saçları sakalları. Misalleri varmış bunun. İnanmıyor insan, yani inanası gelmiyor ama tıp kitapları yazıyor. Üzüntü, telaş, korku insanın saçını, sakalını ağartır, ihtiyarlatır, belini büker, hatta sekte-i kalpten götürür. Bizim fakültede bir Almanca hocası vardı, 5 vakit namazdı. Temiz bir insan, ufak tefek, sakin, ağırbaşlı, gözlüklü, efendi, edepli bir insan. Çok iyi. Bir yaz Ege'ye yazlığa gittiler. Yazı geçirmeye, tatile gittiler Ege'ye. Oradan kızı bir hastalık almış, gidilen yerden. Akdeniz humması mıymış? Bir hastalık. 16-17 yaşındaki kız çocuğu ölüverdi. Bir üzüntü, bir keder. Önce hafızası zayıfladı. Almanca bir kelime soruyor mu bilmiyor. Benim de tam o sırada doçentim.
Profesörlük imtihanına gireceğim. Almanca

0: beraber çalışalım hocam dedi. Beni seviyor. Yükselişten de tanıyor. Hocam beraber çalış. Olur çalışalım. Kitabı alıyoruz. Şu kelime ne? Vallahi bilmem ki. Hatırlayamıyor. Halbuki bilmemesi mümkün değil. Yani önce hafızasını kaybetti üzüntüden. Ondan sonra durgunlaştı. Ondan sonra da birkaç ay sonra öldü. Allah rahmet eylesin. Beş vakit namazlı bir insandı. Nur içinde yatsın. Efendi bir insandı. Çocuğunun üzüntüsüne dayanamadı. Genç yaşta kızının ölmesine hassas bir insandı. Öldü. Şimdi Peygamber Efendimiz buyurmuş ki şeyye beni, benim saçımı sakalımı ağarttı. Ak düşürdü. Yani üzdü, korkuttu, telaşlandırdı, heyecanlandırdı, meraklandırdı, tasalandırdı demek yani. Ne? Hud suresi. Kur'an-ı Kerim'deki Hud suresi ihtiyarlattı. Neden? Çünkü Hud suresinin içinde emrolunduğun gibi dosdoğru ol ey Resulüm. Nasıl emrolunmuşsan onu öylece güzelce yap, dosdoğru ol diye emir var. Ay nasıl dosdoğru olayım, nasıl Rabbimin rızasını kazanayım diye telaştan Hud suresi bir. Başka? Vel vakıah. İza vakatil vakıah suresi. Bunun içinde de Allah'ın yakın kullarının, evliya kullarının halleri anlatıyor. İyi kulları, orta halli kullarının halleri anlatıyor. Bir de cehennemliklerin halleri anlatılıyor. Nasıl azap görecekler vesaire. O da ihtiyarlatmış Vakıa suresinin içindeki ayetlerden. Oradan telaşlanmış Efendimiz. Vel Mürselat, Mürselat suresi ihtiyarlatmış. Amme'den önceki sure. Ve Amme'ye tesaelun, Amme suresi. Bunda da hangi ayet var en mühim olarak? Ya leyteni küntü türaba ve yekulül kafir ya leyteni küntü türaba. Ahirette hesaba çekilince kafir diyecek ki keşke doğmasaymıştım, anam beni doğurmasaymıştı. Keşke insan olmasaymıştım. Keşke efendim toprak olsaymışım diyecek. O kadar şiddetli. Ondan dolayı bu ammeye tesailun ve izeş şemsü küvviret. Bu da kıyametin hallerini anlatıyor. Güneşin nasıl harareti sönecek, nasıl dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak, nasıl o kıyamet sahneleri neler olacak onları anlatıyor. İşte bu sureler ve bunlardaki azapları tasvir eden ayetler, şiddetli emirler beni ihtiyarlattı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Müzemmil Suresi. Sevgili dinleyiciler, en güzel rehber olan Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden biri olan Müzemmil Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 20 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetindeki örtüsüne bürünen kimse anlamına gelen Müzemmil kelimesinden alır. Surenin ilk ayetlerinde doğrudan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alınarak onun peygamberlik görevine hazırlanmasını sağlayan ilkeler sıralanır. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Gece ya biraz uyumanın dışında kalk, ibadet et ya da yarısında kalk. İster o yarısından biraz eksilt, ister onu biraz artır. Kur'an'ı da tertil ile oku. Doğrusu biz senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz olan Kur'an'ı vahyedip bırakacağız.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure boyunca gece namazının ve yavaşça Kur'an okumanın önemi, eziyetlere sabır, zalimlerin cezalandırılacağı, namaz, zekat ve borç vermek konuları yer almaktadır. Kur'an okuyup ibadet edilmesi, namaz ve zekat farzlarının yerine getirilmesi, ödünç verme hayrının yaygınlaştırılması ve Allah'tan af dilenmesi gerektiği belirtilir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Bedevi Müslümanların ganimet malını bölüştürmesi için Peygamberimiz Aleyhisselam'ı sıkıştırmaları ve çekiştirmeleri. Bedevilerden bir takım halk,

Peygamberimiz aleyhisselama, "Ya Resulallah, deveden davardan ganimetimizi bölüştür" diyerek Peygamberimiz aleyhisselamı sıkıştırmaya ve ridasını çekiştirmeye başladılar. O kadar ileri gittiler ki bir semure ağacına yaslanmak, dayanmak zorunda bıraktılar. Hatta Peygamberimiz aleyhisselamın ridasını sırtından çekip aldılar. Rida çekiştirilirken yırtıldı. Peygamberimiz aleyhisselam, "Ey insanlar, ridamı bana veriniz. Siz Allah'ın size nasip ettiği ganimeti aranızda bölüştürmeyeceğim diye mi korkuyorsunuz? Vallahi ganimet malları Tihame'nin ağaçları sayısınca bile olsa onları aranızda bölüştürürdüm. Ben ne cimriyim, ne korkağım, ne de yalancıyım. Siz bende böyle bir şey bulamayacak, göremeyeceksiniz" buyurdu. Sonra da eline bir deve tüyü ve onun kadar bir şey aldı. Yahut yanına vardığı devenin hörgücünden bir tüy koparıp onu iki parmağı arasında tutarak kaldırdı ve "Ey insanlar, vallahi sizin ganimetinizden bana beşte bir dışında şu tüy kadar bile geçmiş bir şey yoktur. Beşte bir payda gerektiğinde yine sizlere harcanıyor, iade ediliyor" buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselam, "Ganimet mallarından elinizde iğneden ipliğe varıncaya kadar büyük ve küçük ne varsa getirip geri veriniz. Ganimet mallarına hıyanet etmeyiniz. İyi biliniz ki ganimet malına hıyanet etmek edenler için kıyamet gününde ayıpların en kötüsü ve cehennem ateşi olacaktır" buyurdu. Akil bin Ebu Talip, zevcesi Fatıma binti Şeybe bin Rebiya'nın yanına varmıştı. Zevcesi ona, "Senin müşriklerle savaştığını biliyorum. Müşriklerin ganimetlerinden ne elde ettin bakayım" dedi. Akil, "Al şu iğneyi, onunla elbiseni dikersin" dedi ve o iğneyi ona verdi. Peygamberimiz aleyhisselamın münadisinin, "Ganimet malından kim bir şey almışsa getirip onu geri versin" diyerek seslendiğini işitince, Akil zevcesinin yanına döndü ve "Vallahi sanıyorum ki o iğnen de elden gidecektir" dedi. İğneyi ondan alıp ganimet malları arasına attı. Ensardan bir zat da kıldan eğrilmiş bir yumak ip getirdi ve "Ya Resulallah, bu yumağı devemin sırtına çul yapayım diye almıştım. Bunu bana bıraksanız olmaz mı?" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Eğer bu şey benim hisseme veya Abdülmuttalip oğullarının hisselerine düşecek olursa senin olsun" buyurdu. Ensari, "Madem ki iş buraya vardı, artık bu yumak bana gerekmez" dedi ve yumağı elinden ganimet mallarının içine bıraktı. Abdullah bin Zeydülmazini de müşriklere ok atmak için almış olduğu yayı getirip ganimet mallarının içine attı. Başka bir adam da gelip, "Ya Resulallah, bu ipi düşmanlar bozguna uğradığı zaman bulmuştum. Devemin üzerindeki semeri onunla sıkıyordum. Bu bende kalsa olmaz mı?" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Eğer o benim hisseme düşerse senin olsun. Fakat Müslümanların hisselerine düşerse ne yaparsın?" buyurdu. Ganimet mallarının sayılıp hesaplanarak bölüştürülüşü. Peygamberimiz aleyhisselam Müslümanları ve ganimet mallarını saymasını ve herkesin hissesini hesaplamasını Zeyd bin Sabit'e emretti. Ganimetleri bölüştürmeye ve dağıtmaya da Ebu Cehim Huzeyfetül Adevi'yi memur etti. Herkese hisselerini dağıttırdı. Piyadelerden her birine ya dörder deve ya da bunların karşılığı olarak 40'ar koyun, süvarilere ise ya 12'şer deve ya da bunların karşılığı olarak 120'şer koyun düştü. Yanlarında bir attan fazla at bulunduranlara birden fazla at için hisse verilmedi. Kalpleri İslamiyet'e ısındırılacak, alıştırılacak olanlara yapılan ihsanlar. Peygamberimiz aleyhisselam, ganimet mallarının Kur'an-ı Kerim'e göre kendisine teslim edilmiş olan beşte birinden müellefe-i kuluba, kalpleri İslamiyet'e ısındırılacak, alıştırılacak olanlara dağıtım yaptı ki bunlar halkın eşrafından olup hem kendilerinin hem kavimlerinin İslamiyet'e ısındırılıp alıştırılmaları, kazandırılmaları gerekiyordu. Zaten bunlar zekat ve sadaka verilecekler arasında bulunuyorlardı. Müellefe-i kulüp Ebu Sufyan bin Harp, Safvan bin Ümeyye, Akra bin Havis, Uyeyne bin Hısn, Abbas bin Mirdas, Malik bin Avf, Hakim bin Hizam gibi Kureyşilerin başkanlarından

0: Arapların ileri gelenlerinden olup kavimleri arasında nüfuzlu, güçlü ve birçok tabileri bulunan kişilerden idiler. Müellefe-i Kulüp'tan bazıları gerçekten Müslüman olmuştu. Bazıları görünüşte Müslüman fakat kalben münafıktılar. Bazıları ise müsaliminden, yani Müslümanlarla barış yapmış müşriklerden idiler. Peygamberimiz Aleyhisselam bütün bunlara sadaka ve ganimetlerden vermek, güzel muamele etmekle bazılarından gelebilecek kötülükleri önleyip Müslümanların gönüllerini rahatlatmayı, içlerinden Müslüman olanların İslamiyet'te sebatlarını ve tebaalarının onlara uyarak Müslüman olmalarını sağlamayı, Müslümanlıkları henüz gelişmemiş, güzelleşmemiş olanların da Müslümanlıklarını geliştirip güzelleştirmeyi gerçekleştirmek istemiştir. Buna göre Müellefe-i Kulüp 3 gruptu. Kalpleri İslamiyet'e ısındırılmak, alıştırılmak için kullanılanlardı. Safvan bin Ümeyye ve benzerleri gibi. Henüz Müslüman olup İslamiyet'te sebatları sağlanmak üzere kullanılanlardı. Ebu Sufyan, Sahr bin Harp ve benzerleri gibi. Dıştan Müslüman, içten münafık olup şerlerinden selamette kalınmak için kullanılanlardı. Uyeyne bin Hısn, Abbas bin Mirdas, Akra bin Habis ve benzerleri gibi. Tabii ki bu sıralama başlangıçtaki duruma göreydi. Müellefe-i Kulüp'tan sayılanların Uyeyne bin Hısn'dan başka hemen hepsi sonradan Müslümanlıklarını sağlamlaştırmış, güzelleştirmiş, ilim ve faziletleriyle tanınmışlardır. Yüce Allah onlardan razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Allah'ın en yüksek kulu, en sevgili kulu, peygamberlerin serveri, kainatın göz bebeği, eşrefi mahlukat, insanların seyyidül evveline vel ahirin, geçmişlerinin, geleceklerinin efendisi Muhammed-i Mustafa, Habibullah, Allah'ın sevgili peygamberi ve peygamberlerin de hepsinin ah ümmeti olsaydım diye temenni ettikleri ahir zaman peygamberi ve en yüksek makam olan Makam-ı Mahmud'un sahibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o Allah'ın sevgili kulu, Makam-ı Mahmud'un sahibi, kainatın efendisi, eşrefi mahlukat, eşrefil vera, ekremül rüsül Muhammed-i Mustafa nasıl Allah'ın en sevgili kulu olmuş? Ahlakı neydi? Sünnet-i seniyyesi, tavsiyeleri, günlük hayatı, ibadeti, taati neydi? Tabii işte bizim için en güzel örnek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim için en güzel örnek. Hem de o kadar güzel bir şey ki İslam'ın eğitimi, Allahu Teala Hazretleri kitap gönderip de gökten meleklerle kitap indirip de ey insanlar bu kitabı okuyun, işte buna göre hayatınızı tanzim edin diyebilirdi. Biz de tabii ona göre kulluğumuzu güzel yapmak durumunda olurduk ama Allahu Teala Hazretleri diyor ki kullarımın bir kısmı okur okumaz, bir kısmı anlar anlamaz. Ben bir model insan, model insan, örnek insan göndereyim. Nasıl yaşanacağını ona bakarak görsünler. Komşuluk nasıl yapılır? Aile reisliği nasıl yapılır? Babalık nasıl yapılır? Bir toplumun liderliği nasıl yapılır? Efendim, insanları kötülüklerden kurtarmak için çalışmalar nasıl yapılır? İyilikler nasıl teşvik edilir, yapılır? Görsünler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı ve her sözü ve her hareketi, hayatının her günü bizim için şahane bir örnek. Hadis kitapları var kütüphanelerimizde, pırıl pırıl yaldızlı ve içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhteşem mübarek hayatı var. Evet, işte tevbe ettik, Allah'ın yoluna girdik. Nasıl bir insan olacağız? Ya Rabbi ben nasıl olayım? Sen nasıl olursam beni seversin diye bir soru içinden geçerse tevbe eden bir kulun, tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba edecek, onun gibi olmaya çalışacak, onun tavsiyelerini tutacak, onun sünneti seniyyesine uyacak.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

0: Bugün öğlene kadar uyuyabilirsin Bay Uykucu. Annem günlerden pazartesi ya da perşembe oluşuna artık pek bakmıyor. Ne de olsa okullarımız tatil. Diyorum telaşla yatağımda kıvranarak. Baksana anne, mız mız güneş bile uyanmış çoktan. Tatil var diye insanın çok zamanı olmaz ki. Güneş herkese eşit zaman vermiyor mu? Kelebek uçuşu kadar hafif bir öpücük alnıma dokunuyor. Kahvaltıda acele edişime bakılırsa treni kaçıracakmışım. Biraz yavaş ye yavrum, bu ne hız? Diye uyarıyor annem. Olur mu anne? Diyorum soluk soluğa. Biliyorsun bugün yaz okulları açılıyor. Çok geç kaldım zaten.
1: Şimdi anlaşıldı bizim zıpırın zıp zıplığı. Diyor babam gülerek. Sonra da çaktırmadan cebimize harçlıklarımızı bırakıveriyor.
0: Kahvaltıdan hemen sonra kardeşim Bilal'in elinden tutarak hızlı adımlarla camiye yöneliyoruz. Ben de kocaman bir Kur'an-ı Kerim, Bilal'in elinde kalbi kadar sıcak Elif Bağ'sı. Caminin serin avlusuna girince içimize, kalbimize bir ferahlık yayılıyor. Hızlı hızlı çarpıyor kalbimiz. Her şey değişiyor o anda. Bilal heyecanla elime daha sıkı sarılıyor. Kur'an okuyan çocukların neşeli sesleri cami avlusunu dolduruyor. Neşeli bir müzik avludaki güvercinleri bile kıskandırıyor. Heyecanla dalıyoruz içeriye. Çocukların hepsi halının üzerine büyük bir halka oluşturarak oturmuş, derslerine çalışıyorlar. Abdullah Hoca'nın ışıltılı yüzü karşılıyor Bilal'le beni. "Oo, hoş geldiniz çocuklar." diyerek elimizi sıkıp, "Bilal de kocaman adam olmuş maşallah yahu, öyle değil mi Sinan?" diye soruyor bana. Ben tam cevabı hazırlanacakken, "Bak bu kadar oldum Abdullah amca," diyerek beş parmağını gösteriyor Bilal. Abdullah Hoca gülümsüyor ve Bilal'in ellerinden öpüyor. Bize gösterilen yere oturuyor ve besmele çekerek ilk dersimize başlıyoruz. Bilal Elif Bağ'ı okumaya çalışırken ben Kur'an'ı açıyor ve Fatiha suresinden okumaya başlıyorum. Çocukların neşeli seslerine kuş cıvıltıları eşlik ediyor. Abdullah Hoca sırayla her çocuğun yanına giderek onları okutuyor, sonra da yarınki derslerini veriyor. Herkesin yüreği sevinçle doluyor bir sonraki sayfaya geçince. Ben yarın için diğer iki sayfaya çalışacağım. Bilal ise Elif Bağ'ın ikinci dersine uçuveriyor. Abdullah Hoca, "Haydi hep birlikte Elif Bağ tekerlemesi söyleyelim." deyince sevinçle el çırpıyoruz. "Elif değnek gibi, B börek gibi, T de ona benzer, S de. Cimin karnı yarık, H da ona benzer, H da." diye söylüyoruz. Kur'an okumak, kalbimizdeki güneşi uyandırmaktır çocuklar. Kalbimizdeki güneşin doğmasıdır Kur'an okumak, diyor Abdullah Hoca. Herkesin gözü halı üzerine düşen güneşin kımıldayan ışığına dalıyor. "Bu güneş bizi ısıtan güneşten daha güzel bir şey olmalı herhalde," diyorum heyecanla. "Elbette güzel," diyerek görüşlerime katılıyor Abdullah Hoca. "Bu güneş geleceğimizde parlayan bir umut güneşi çocuklar, düşlerimizi uyandıran bir güneş, bizi ışıltıya boğan sıcak bir güneş. İnsan okudukça güzelleşiyor ve sımsıcak bir his kalbimizi sarıveriyor. Az şey mi bu çocuklar?"
2: "Babam sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diye bir hadis okumuştu. O da bununla aynı anlama geliyor değil mi hocam?"
0: Hemen yanımda oturan Ahmet'in bu sözleri üzerine gülümsüyor Abdullah Hoca. "Elbette, elbette öyle. Kur'an'ı öğrenmek, okumak ve onları yaşıyor olmak bizi ve dünyayı güzelleştirir."
2: "Öyle olmasa Allah bu kitabı zaten indirmezdi. Bizim kötülüğümüze olan bir şeyi Allah emretmez ki," diyor Salih de.
0: Abdullah Hoca, Salih'in omuzlarından elleriyle sıkıca tutarak konuşmasını sürdürüyor. "Kur'an zaten şifa vermek için indirilmiştir. Cennetten uzatılan bir ağaç gibidir Kur'an. Meyvesine ve çiçeklerine ulaşmak biraz sabır ve çileyi gerektirir. Her ayet ve sure iki ucudur hayatın. Geçici olan dünyadan sonsuz ahirete uzatılan kutlu

0: Kutlu sözler dizesidir. Abdullah Hoca uzun uzun anlatıyor Kur'an'ı. Dört kutsal kitaptan en sonuncusu olan ve hiç eskimeyecek olan kitabı. Allah'ın peygamberimize indirdiği bu şifa kitabından tüm insanların sorumlu olduğunu, orada emredilen şeyin hep insanların yararı için olduğunu, Kur'an'ın mucize bir kitap olduğunu söylüyor Abdullah Hoca. 6666 ayet ve 114 sureden oluşuyormuş Kur'an. Kur'an'ın bölümlerine sure, cümlelerine ayet deniyormuş. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail meleği tarafından Arapça olarak toplam 23 yılda indirilmiş bu kitap. Ben Kur'an okumak o zaman bizi yaratan Allah'la konuşmaktır deyince Abdullah Hoca'nın gözleri dolu veriyor. Elbette onunla konuşmaktır Sinan. Düşünsenize, sohbetlerin en güzeli bu. İstediğiniz her an onunla konuşmak ayrı bir mucize değil mi? Abdullah Hoca'nın sözleri harika bir müzik gibi dolaşıyor içimizde. İnsanın cennetini hazırlayan güzel sözler bunlar. Güzel sorular sorup güzel cevaplar alıyoruz. Kur'an'ın mucizelerini hayretle dinliyoruz. Kur'an kursundaki ilk gün böyle geçiyor. Kurs çıkışında yüzleri ışıldayan onlarca çocuk caminin avlusunu kuşatıyor. Herkesin elinde elifbası, Kur'an'ı, amme cüzü birbirleriyle tatlı tatlı şakalaşıyorlar. Kardeşim Bilal'e bakıyorum, camiden çıkar çıkmaz eve doğru koşuyor.
1: Hey!
0: Diye bağırıyorum arkasından.
1: Bilal, beklesene beni, nereye gidiyorsun bu kadar acele? Bekleyemem abi, işim var, acele etmem lazım.
0: Bilal'in gittiği yeri öğrenince ben de adımlarımı hızlandırıyorum. Kalbimdeki uykucu ve mızmız güneşi uyandırmaya.

Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda. Uzman konukların katılımıyla aynadaki insan çarşamba 14.15 ve cumartesi 17.15'te Akra'da.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Dediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şamil.

Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini

0: sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitap severler. Dünkü bölümü dinlediniz. Ne şahaneydi değil mi? Allah Resulü'nün mana güzelliğini aksettiren o muhteşem beden güzelliği. O güzelliği ancak Allah'ın sevgilisi olacak kadar güzel tanımı tarif edebilir. Ayaklarımızı yerden kesen bu bölümü defalarca ve defalarca okumalıyız. Ama şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 19. bölüm. İlkler. İman ve ibadet. Şöyle, tasdik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Allah tarafından gönderilmiş yol gösterici ve hayat kurucusun. İnsanoğlu gayelerini ve yaratılış hikmetini senin vasıtanla öğrenecektir. Senin her emrin haktır ve Allah'tan alınıp getirilmiştir. Sana, Resullük sıfatına ve emrinin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Sen bu zamana kadar gelmiş Allah Resullerinin teker teker müjdelediği ve son peygamber diye haber verdiği zirve noktasını belirtiyorsun. Resullerin birbirine teslim ederek getirdikleri mukaddes bayrağın asli ve asil sahibi sensin. Kurtuluş ve ebedi oluş ancak eteklerine yapışmanın neticesidir. İşte iman bundan ibarettir. Ve ona eğilecek başların edasındaki öz budur. Tek cümleyle, sana Allah'ın Resulü olarak getirdiğin ölçülerin hepsiyle birden, bildiğim ve bilmediğim, anladığım ve anlayamadığım her emrini hak bilerek inanıyorum. Böyle düşünen herkes, bu düşüncesini mezara kadar götüren her fert, artık cinsi ve milleti, yaptığı ve ettiği ne olursa olsun Müslümandır, kurtulmuştur. Bunun içinde bir evetcik, yukarıdaki manayı içine almış olarak Allah bir ve Muhammed onun Resulü demek yeter. Allah Resulüne ilk inanan büyük ve temiz Hatice. Ümmet kütüğünde müminlerin bir numaralı kaydı Hatice-tül Kübra, ilklerin ilki. Başta ey örtülere bürülü Nebi, kalk ve etrafını uyandır emrini alan peygamber, memuriyetini zevcesine bildirir bildirmez Hatice hemen baş kesti ve en taşkın bir şevk, saadet ve heyecanla imana can attı. Adeta sevincinden taştı. İman Hatice için neşelerin en büyüğü oldu. Cebrail'den şu tebliği almışlardı. Rabbin sana selam ediyor ve diyor ki sen benim insanlar ve cinler Resulümsün. Onları tevhid kelimesine davet et. Ve Cebrail ayağını yere vurmuş, vurduğu yerden su fışkırmış, Cebrail o sudan abdest almış, Allah'ın Resulüne de aldırmış, peşinden onunla beraber namaza durmuştu. Allah'ın sevgilisi, sevgili zevcesine abdest ve namazı öğretti ve beraberce namaza durdular. En büyük peygamber ve kainat çapındaki ümmetinin ilk ferdi. İlk namaz, iki rekat ve sabah akşam günde iki defa. İlklerin ikincisi ve erkekler arasında ilki Sıddık-ı Ekber sıfatlı Ebu Bekr. Ebu Kuhafe oğlu Ebu Bekr, öteden beri Allah Resulü'nün en aziz dostudur. Daima gelir, onunla konuşur, sohbet eder ve içi nur dolu istikbalin nur müjdecisinden ayrılırdı. O da puta tapmayanlardan ve Kureyş'in zengin ve soylularından olduğu ve ayrıca ilim sahibi bulunduğu için herkesten büyük bir saygı görmekte. Bir gün Ebu Bekr, Hatice'nin yeğeni Nüssam oğlu Hakim'in evinde. İlahi memuriyetin henüz tahakkuk ve Hazreti Hatice'nin iman ettiği günlerdeyiz. Konuşma sırasında Hakim'in azatlılarından bir kadın gelerek yüksek sesle haber verdi. Ya Hakim, duydun mu? Yeğenin Hatice, zevcinin Musa peygamber gibi Allah tarafından gönderildiğini iddia ediyormuş. Hayret büyük. Ebu Bekir hiçbir şey söylemeden kalktı ve aziz arkadaşının evine doğru yürüdü. Eve girdi. Kainatın efendisini buldu, aldığı haberi anlattı ve sordu. Nasıl? Doğru mu? Ve şu tek kelimelik cevabı aldı. Evet, Ebu Bekr derhal ve tek anın getirdiği milyarlarca senelik muhakeme ve tefahustan üstün bir bedahet sezişiyle iman etti. Allah tarafından gönderildiğine iman ediyorum. Bu tek an içine giren fezalar dolusu seziştir ki Ebu Bekr'e Sıddık-ı Ekber lakabını kazandıracak ve onu Resuller ve Nebiler müstesna cihanın en büyük, en sadık insanı

derecesine yükseltecektir. Ebu Bekr gelmiş ve geçmiş bütün peygamberlerin bütün ümmetleri içinde baş örnek ve baş köşe mevkiine oturacaktır. O derecede ki bir gün Resuller Resulü onun hakkında Ebu Bekr ve ben nebilik işinde at başı beraberdik. Ben onu geçtim ve o bana tabi oldu. Eğer o beni geçseydi ben ona tabi olurdum buyuracaklardır. Hazreti Ebu Bekir İslam'la hayat ve ebediyet kazandıktan sonra kendi nefsini kurtarmış olmakla iktifa etmedi. Onun mayasında bir insan için başkalarını kurtarmak kendi zatî kurtuluşuna denk bir vazifeydi. Hemen sağa sola koşup müjdeyi haber vermeye ve herkesi onun müjde eteğine bağlamak için çalışmaya koyuldu. İtimat ve sevgisini kazanmış kaç kişi varsa teker teker başvurdu ve dedi, İslam'a geliniz, insanoğlunun gerçek dinine geliniz, sonsuz hayata ve ebedi oluşa geliniz. Ebu Bekr gibi bir şahsiyetin tesiri büyük oldu. Muazzez sahabiler zincirinin en kıymetli halkalarından birçoğu Ebu Bekreli ile ebedilik dizisini buldular. Sonsuzluk defterinde bir numaralı insan ve kadın mümin Hazreti Hatice, iki numaralı mümin ve bir numaralı erkek mümin de Hazreti Ebu Bekr. Yine birinci. Üçüncü ve çocuklar arasında birinci iman sahibi Hazreti Ali. O Mekke'deki kıtlık zamanından beri amcaoğlunun evinde. Yaşı 10. Birçok fevkaladelik görüyor ama hiçbir şey anlamıyor. Alemlerin fahrini zevcesiyle beraber namaz kılarken gördü. Hayran hayran seyredip namaz bitince sordu, bu nedir? Allah'a ibadettir. Allah'ın peygamberi vasıtasıyla bildirdiği gerçek dinin ibadetidir. Seni ortağı ve benzeri olmayan Allah'a ibadete ve putları inkara davet ederim. 10 yaşındaki Ali cevap verdi. Benim şimdiye kadar görmediğim, işitmediğim bir şey bu. Babam Ebu Talib'e işi açmadan ve danışmadan bir şey diyemem. Allah'ın Resulü henüz ilahi memuriyetini açığa vurmak mevkiinde olmadıkları için yakınlığına rağmen Ebu Talib'in bilmesini istemediler. Dediler ki, Ali, iman etmiyorsan bari gördüğünü ve duyduğunu kimseye söyleme, hiç kimseye hiçbir şey anlatma. Ali sırrı muhafaza edeceğine söz verdi ve o geceyi yatağında sabaha kadar dönerek uykusuz geçirdi. Bütün bir gece düşündü. Düşüncesi arasında o minicik ruhuyla nelere ermiş olacak ki sabahleyin yatağından fırlar fırlamaz doğru Allah Resulü'nün yanına koştu ve haykırdı. İman ediyorum. Sen hak peygambersin ve getirdiğin din haktır. Şimdi sıra ilkler arasında 4 ve azatlı köleler arasında yine bir numaralı müminde. Harise oğlu Zeyd. Şu bildiğimiz Zeyd. Allah Resulü'nün zevcelerinin hediye aldığı, azat ettiği ve öz yurduyla Allah'ın sevgilisi arasında tercihe davet olununca hiçbir şey bilmeden onu seçen Zeyd. İşte dördüncü olarak iman ediyorum diyen bu Zeyd. O da köleler arasında birinci. Hepsi teker teker, kendi cinsleri ve sınıfları arasında birinci. İlklerin ilkleri. Hatice, Ebu Bekir, Ali ve Zeyd. Derken İslam'a davetin gizli şekli başladı. Donmuş küfür denizinin buzları altında ince bir sıcak su cereyanı. Bu cereyan tez vakitte bütün ummanı kaynatacaktır. Kainatın vücut sahiki etraflarında ilkler insanları hak yoluna kulaktan kulağa fısıltılarla davet etmekte. Erkek ve kadın üst üste iman edenler. Bunlar ilklerin ilklerinden sonraki ilkler, daima ilkler. Hazreti Hatice'den sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak iman eden kadınlar. Allah Resulü'nün amcaları, Abbas'ın zevcesi Ümmü Fazl Hazretleri. Abbas henüz müşrik. Ebu Bekr Hazretlerinin kızı Esma. İstikbalin büyük Müslümanı Ömer'in kız kardeşi Fatıma binti Hattab. Bu üç büyük insan İslam defteri kebirinin 2, 3 ve 4 numaralı kadın müminleri. Erkekleri gelince, bu daveti hızlandıran peygamber bağlıları arasında dünyanın en büyük insanı Ebu Bekir baştadır. Allah sevgilisine Ebu Bekir hazretleriyle öyle bir arkadaş lütfetmiştir ki evladından ve malından itibaren uzak ve yakın kimi ve nesi varsa
hep bu yol için

0: Hep bu yol uğrunda. Ebu Bekir'in kılavuzluğuyla ilklerin ilkleri arasından sıraya giren müminler Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah tam sırasıyla ilklerden olan bu beş kişi aşereyi mübeşşere, cennetle müjdelenen on kişiden. Bunlara eski yollarından dönmemeleri için yakınları tarafından neler yapıldı neler. Fakat bu tazyiklerin hiçbiri kâr etmedi ve bu pervaneler önlerine çıkarılmak istenen en çetin engellere rağmen büyük hayat penceresinin kenarındaki nur sızıntısına doğru uçup gittiler. Arkalarından gelenler Said bin Zeyd, Ebu Seleme bin Abdülesed, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Osman bin Maz'un, Kaddame bin Ma'zun, Abdullah bin Ma'zun, Erkam bin Erkam, Ubeyde bin Haris. Bunlardan Sa'd bin Zeyd, Ömer'in kız kardeşi Fatıma'nın kocası. Zevç ve zevce yanak yana, bir arada Müslüman. İleride Büyük Ömer'i bir hamlede İslam dairesine çeken derin vecd ve aşklarını göreceğiz. Bu arada uzaklardan gelen ve Müslüman olan biri vardır ki hikayesi pek renkli. Son derece hususi mana sahibi, büyük sahabilerden Ebu Zer Hazretleri. İslam'a erişini şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulünü gözlerimle görmeden putlara ibadeti bırakmış ve Allah'ın vahdaniyetine sımsıkı yapışmıştım. Yalnız münezzeh olan Allah'a ibadet ediyor ve o beni ne yana döndürürse o tarafa dönüyordum. Bir gündü. Haberi yayıldı. Mekke'de bir zat zuhur etmiş. Nebilik davasındaymış. Kardeşim Enis'i hemen Mekke'ye gönderdim. Git, bu zatla görüş ve bana haber getir. Kardeşim hemen yola çıktı ve çabucak geri döndü. Mekke'deki zatı yalnız hayrı emir ve şerri nehyeder gördüm. Kendisinin Allah tarafından peygamber gönderildiğini söylüyor ve herkese iman ve ahlak tavsiye ediyor. Kardeşimin anlattıkları beni hayli alakalandırdı. Sordum, halk bu zat hakkında ne düşünüyor? Halk bu zatı şair, kahin, büyücü sanıyor ve böyle isimlendiriyor. Ama bana kalırsa bu zat sadık ve haklıdır. Haksız olan halk.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur. Ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak lazım. Başlangıcını, ne kadar süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenilirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere, ekleme dökülen yeni kıkırdak

0: parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonu nel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artma ile karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor şeklinde X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya merdiven çıkamıyorum, trabazana tutunmadan çıkamıyorum şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlılığı da bir belirti. Bir de günlük yaşam kalitesinin bozulması. Yani ben eskisi kadar yürüyüş yapamıyorum. Günün içerisindeki günlük işlerimi yaparken dizlerimin ağrısından dolayı dinlenmek zorunda kalıyorum gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden,
0: evrendeki mükemmel yörüngelerden,
1: denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından,
0: anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden
1: ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: o, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler, sevgili arkadaşlar. Evlilik okulunda bu hafta tekrar birlikteyiz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam yine WhatsApp hattımızdan gelen bir dinleyici sorumuz var. Onu yönlendireyim ve bugünkü konumuza başlayalım. Hocam dinleyicimiz şöyle yazmış. Benim gibi birçok kişinin sorunu olan bir konuda yardımcı olmanız ve Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la söyleşi yaparak aydınlatmanızı rica ediyorum demiş. Hemen sorusuna geçelim. Benim eşim de araştırmalarımdan 32 yıllık beraber yaşamımızda bize yaşattıklarından dolayı gizli bir narsizm davranışlarını gördüm, araştırmış ve kendi böyle bir teşhis koymuş hocam. Boşandıktan sonra da çok zorlu bir süreç yaşadım. Bu birliktelik sırasında ve sonrasında çocuklarım dahil çok ağır bedeller ödedik. Şu anda iki oğlum psikolojik danışmanlık alıyor. Baba onların durumunu görünce çok inanamayacağınız şekilde dönüş yaptı. İlgilenmeye ve tekrar aile olma çabasına girdi. Öncesinde duygusal, fiziksel, şiddet ve ihanetlerle her şeyi bize yaşattı. Acaba yeniden birleşirsek aynı sorunları tekrar yaşatır mı? Yoksa gerçekten kayıplarının farkında olduğunu, yapmam gerekenleri yapacağım demesine güvenilir mi? Teşekkür ediyorum demiş. Bu arada kendisi de randevu aldı psikologdan. Ben farkındayım, yapacağıma inanıyorum ama siz istiyorsunuz diye randevu da aldım demiş. Baba böyle bir gayretini de göstermeye çalışmış hocam. Şimdi 32 yıllıkta bir beraberliğin sonunda bitmiş evlilik. Yeniden denemek birçok boşanan kişinin bazen uzun süreli, kısa süreli ama muhakkak aklına gelen bir seçenek. Yani acaba tekrar olur muydu?

0: bir şans daha verilir miydi diye. 32 yıllık bir beraberlikten sonra boşanma gibi ciddi bir süreç kişinin değişimine katkı sağlar mı hocam? Ne dersiniz bu konuyla alakalı?
1: Tabii burada evet ve hayır demek kolay değil tabii çok. Evet. Yani en azından 32 bir yıllık sonra resmi boşanma olmuş.
0: Evet.
1: Burada şöyle yap böyle yap demek veballi bir konu.
0: Evet.
1: Onun için burada biz sadece bazı seçenekler sunarız. Hı-hı. Farklı bakış açıları getiririz. Kararı o verir kişi.
0: Evet.
1: Burada 32 yıllık beraberlik var. Şimdi bir de gizli narsizm diyor. Tabii hı-hı, narsizm ne anladığını da bilmek lazım. Narsistik eğilim herkeste vardır onu söyleyeyim.
0: Orayı o zaman biz biraz açalım.
1: Narsizm du hemen birkaç tane egosu yüksek kişiye hemen narsist etiketi yapıştırmamak lazım. Çünkü narsizm hepimizin içinde var. Narsizminin farkına varmak mesela birçok psikanalitik terapilerde siz de biliyorsunuz böyle psikanalist olmak isteyenler, analist olmak isteyenler kendileri bir iki sene analizden geçerler.
0: Hı-hı.
1: Ve orada da kendi narsizmini kontrol edemeyen bir kimse başkasının narsizmini üzerine şey yapamaz, başarılı olamaz diye yapılır bu. Narsizmi kontrol etmek için bir sene, iki sene divana yatırırlar mesela şeyde evet, derler. Fakat şu anda tabii öyle eski öyle analitik tedaviler şu anda çok bilmek bir meslek olarak tecrübemizi artırıyor, şey yapıyor ama hasta yararı çok şey, çok sınırlı. Yani hasta yararı. Sadece mesleki tatmin hasta insanları anlamak açısından önemli o. Şimdi orada kendi narsizmi kontrol etmeyi öğrenmek burada bütün şey.
0: Hı.
1: Şimdi kişi narsistik eğilimi olursa ya ben de zaman zaman çok bencil oluyorum. Zaman zaman başkalarının haklarını, istekleri, ihtiyaçlarına böyle dikkate almamaya başlıyorum. Göz önüne almamaya başlıyorum. Olayları düşünürken hep kendi menfaatim hemen ilk aklıma geliyor. Bir insan diyebiliyorsa o narsizminin farkındadır. Böyle insana narsist diye etiketlememek lazım.
0: Hı.
1: Yani bunda bile mesela tasavvufta bunu nefse emmare vardır. Hı. Levvame vardır. En sonunda nesvi mutmainne haline geliyor. Ya yani bu aslında kendi narsizminle mücadele edip bunu başarmayla ilgili kademeler vardır.
0: Hı hı.
1: Bizim kültürümüze gelen İmam Gazali'nin en çok Allah razı olsun çok güzel tanımladığı, tarif ettiği şeylerdir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öyle. Orada şey vardır işte. Mücadeleye yoluna girmeye niyet etmek lazım önce. Yani burada nefsi bir şey gibi göreceğiz içimizde. Herkesin bir narsizmi var. Nefsin en büyük vasfı narsisttir. Kibirli vardır. Yani ben merkezcidir. Hak duygusu kendine yöneliktir. Dünyanın merkezi gibi kendini görmeye eğilimlidir. Bu eğilim olarak vardır. Bu içimizde bazı analistler buna kötü parça diyor.
0: Hı hı.
1: Mesela klasik psikanalizler insanı hümanist analitikçiler. Onlar insanı mükemmel kusursuz kabul ediyorlar. Narsizm insana şey değildir diyorlar. Yani narsizm bir insan kendini sevmesi ya kendine hayran olması gayet doğaldır diyorlar. Halbuki öyle değil. İnsan sadece iyicil özelliklerden oluşmuyor. İyicil ve kötücül özelliklerden oluşan bir çeşni insan.
0: Evet.
1: Böyle bir yapımız var. Onun için kendi narsizminin farkına var. Bu öz eleştiri kültürü. Onun için öz eleştiri yani kendini hesap verebilirlik, eleştirilebilirliktir. Bu bir öğrenilmesi gerekiyor. Şu anda yani insan psikolojisinde bu mesela narsizmi yücelten ekollerden eğitim alan bazı kişisel gelişim teknikleri var. Eriksonyen diye gelişen tekniklerde kişiyi kişisel gelişim olarak onu aldığı için sen mükemmelsin, sen iyisin, kendini öv, aynanın karşısına geç, kendini öv. Böyle sen önemlisin, sen büyüksün, sen iyisin, üstünsün de, hatalar yoktur, sonuçlar vardır, devam et diye motivasyon tekniği olarak kullanıyorlar. Hani başarıda kullanılabilir bu belki ama kişisel gelişimde kullanılmaz.
0: Hı hı.
1: Çünkü kişi aynanın karşısına geçip kendini övmeye başlarsa ey ayna söyle benden başka güzeli var mı demeye başlarsın. Ondan sonra dışarı hayata çıkınca eşini beğenmezsin. İş yerindeki çalışan insanını herkesi kimseyi beğenmezsin. Yalnız kalırsın ve evliliği yürütemezsin. Bir gün öyle bir kişisel gelişim tekniğine gitmiş birçok örnekleri aslında bir tane değil. Boşanıyorlar. Niye?
0: Çünkü
1: egosunu yükseltiyorlar adam. Egosu yükselince eşini küçük görmeye başlıyor. Hadi pat diye bu evlilik ayrılıyor. Boşanma terapisi gibi çalışıyorlar. Onun için o yani bencilleştiren teknikler olmamalı şey kişisel gelişim tekniği. Bunu tabii onun için bir berbere diş çekerdi eskiden biliyorsunuz.
0: Evet hocam.
1: Sen berber işin eğitimini almamış bir insana terapiye gidersen, kişisel gelişime gidersen o da sana

0: parasını harcarken ehli olanla danışıyor da sağlık için ehil olanı önemsemiyor mesela. Yani insanın öyle bir zaafı da vardır. Yani yatırım yapıyor mesela. Bir yemeğe çok güzel gidiyor. En boğazlı, en lüks yemeği yiyor. Hiç acımıyor. Ama bir tedavi için, bir çocuğun eğitim için 3-5 kuruş esirgiyor. Bu da insanı, bizim kültürümüz olan yanlışlardandır aslında.
1: Doğru, maalesef hocam.
0: Evet. Yani burada narsizm, hepimizin içerisinde bir narsistik çekirdek vardır. O narsistik çekirdek ölünceye kadar alev alev, yani bu çekirdek hani nükleer enerji gibidir. Zaman zaman alevlenir böyle. Eğer övgüyle beslenen bir ortamda başarılar yaptıysan, etrafında sahte sadıklar uyanır. Sadık rol oynayan sahte insanlar övmeye başlar. Senin de hoşuna gider. Eleştirenleri muhalif görürsün, düşman görürsün. Bir müddet sonra hata yapmaya başlıyorsun ve kamyon duvara tosluyor. Yani çok böyle karizmatik liderlerin en büyük sonucu da böyle olmuştur.
1: Evet.
0: Yani öyle bir, onun için eleştiri armağan göreceğiz. Yöneticilikte bağımsız denetçiler vardır. Gelir, kurumu çatır çatır eleştirir, raporunu verir, gider. Onun için böyle bağımsız eleştiri, bağımsız denetleyiciler olması lazım. Övenler kalır yanında ve yalnızlaşır, hata yapar. Bunlar ciddi liderlik hataları. Hatta buna şey deniyor, zihinsel tuzak deniyor. Zihinsel tuzaklarda en önemli şey ne biliyor musunuz? Zihinsel tuzak, en zeki insanlar, en başarılı insanlar bu kadar aptalca hatayı niye yapıyor? Bu sebebi bu işte. Şey körlüğü, narsistik körlük. Onun için narsizm gerçekten hata yaptırır. Aşkın gözü kördür, kaynanalar olmasaydı demişler. Kaynana çatır çatır söyler.
1: Evet.
0: Aşkı öldürüyor gibi olur ama aslında akılla kalp arasında denge kurar kaynanalar. Onun için öyle eleştiren insanlardan korkmayın. Evet. Şefkatle eleştiriyorsa hele hiç rahatsız olmayın. Şimdi narsizmle mücadelenin yöntemi boşanmak değildi aslında. Onun narsizminin farkına varıp düzelmesi için. Onun için bir boşanmak evlilikte seçenek değil, sonuçtur. Yani seçenek olsa ne olur, boşanak olmasa yapamayız deyip ayrılıyorsun. Böyle düşünen kişiler evliliği yürütemiyorlar zaten. Hiç yürümüyor. Ama sonuç şöyle oluyor. Sonuçta da kişi evliliğin yürümesi için elimden gelen her şeyi yaptım mı diyor. Mesela avukata gitmeden önce çift terapisine gitmesi lazım kişinin. Uzman yardımı alması lazım. Baktın orada yanlış gidiyor. Mesela ben hiç unutmam, bir gün bana bir diş hekimi arkadaşın eşi gelmişti. Geldi. Bir psikiyatriste gitmişti, ayrıca tanıdıkları. Demiş ki ben senin kocanı tanıyorum demiş. Çok, çok kıl biridir, affedersiniz. Ayrıl, hayatını yaşa. Bu şey yapmaya çalışıyoruz. Kadın sonra aile bütününe önem veren kim diye araştırmış. Beni buldu, geldi. Ben de baktım. Bu kadın gerçekten boşanmak istemiyor. Eşini seviyor. Fakat problemi çözmek istiyor. Ama sorun çözme yöntemi geliştirememiş. Ben onun eşini de davet ettim. Eşi de yapıcı çıktı. Ve bir terapi süreci içerisinde eşinin yanındaki çalışan kadınla ilgili erkekte açık şeffaf olmamış. Onunla ilgili kıskançlık varmış. Orada açık şeffaf ilişkiyi başlatınca aralarında, ondan sonra kadının kaygıları dağıldı. O kişi yanında da çalışsa şey olmadı. Yani kaygıları dağıldı, düzeldi ilişki. Şimdi burada bir meslektaş ayrıl, hayatını yaşa diyebiliyor. İşte burada bütün olan zora talip olacaksın işlerde.
1: Evet.
0: Sorun çözme problemi gelecek. Şimdi burada eşi bir adım atmış, ders çıkarıyor gibi gözüküyor şu anda. Yani ama eşi evlendi mi evlenmedi mi bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Şey var mı? Ama diyen boşanma oldu. Hiçbir şey olmasa bile annelik babalıktan boşanma olmuyor. Karı kocadan boşanma oluyor ama annelik babalıktan olmadığı için, çocukların iyiliği için yani hiç geçmişi göz önüne getirmeden bir araya gelip konuşmak burada önemli. Çocuklar büyüdüyse yaşına göre bu büyük ölçüde yetiyor genelde.
1: Evet.
0: Yetiyor. Yani böyle durumlarda çocukların iyiliği için oturup her şeyi konuşabiliyorsanız, birbirinizi böyle incitmeden konuşabiliyorsanız, sevgi karşılıklı zaman içerisinde uyanır. Sevgi değişkendir çünkü. Uyanır. Onda da uyanır. Yani burada artık mantık evliliği yapılmaz burada. Mantık evli olmaz. Burada artık duyguları canlandıran bir ilişki olursa evlilik olur. Mantıkla birlikte tabii. Eşinin değiştirdiği de hani eşi demek çocuklarını seven birisiymiş. Onların sorunları olduğu için böyle durumda eşi bazı adımlar atacak. Evli

0: bitiren kendisi miydi, eşi miydi, onu da bilmiyoruz. Eğer kendisi ise burada evliliği bitiren, yani boşanma davası açıp şey yapan kendisi ise, kendisi böyle bir durumda vereceği adımlarda, yani eşiyle ilgili yaptığı haksızlıklar da düşünsün. Böyle düşünüyorsa. Yani bir evlilik bitiyorsa, biz bazı durumlarda evlilikte ölüyoruz ki bizim yanımızda da hani belli bir aşamadan sonra yaptığımız halde birbirlerine res çekiyorlar. En sonunda diyorum ki bak, şu anda bu ilişki eğer yürümez biterse, benim kanaatim, baktım bir daha gelmeyecekler. %80 A kişi sorumlu, %20 B kişi sorumlu diyor. Kendini hiç sorgulamıyor, kendine bir taraf bakıyor. Hiç bende bir şey yok diyor. Ve çoğu, emin ol, %80 beni bu üçüncü gözle baktı, sorumlu tuttuğuna göre deyip bir hemen donup kalıp bir düşünülmeye başlıyorlar. %60-40 diyorum mesela. Edindiğim intibaya göre. Öyle diyorum. Öyle derse hani sen %100 haklı, %100 haksız yoktur.
1: Evet.
0: Yani yoktur. Muhakkak bir oranı onun yakalıyor. Çünkü birisi niyeti iyi, seviyor ama kullandığı yöntem itici yöntem oluyor. Hı-hı. Yanlış oluyor. Hı-hı. Mesela bunları hep çalıştıktan sonra tabii ona rağmen değişmez benim adam falan diyorsa, kim evliliği sabote ediyorsa onun da yüzleştiriyoruz. Ondan sonra da böyle bir yüzleşme yapıp ondan sonra şey yapıyoruz. Ve çoğunun bundan sonra öz eleştiri için zaman ayırıyoruz. Ondan sonra şey oluyor. Zaten evliliklerin, Aile Bakanlığı yaptığı araştırma var. Evliliklerin %20'si geri dönüyormuş zaten.
1: Evet.
0: %20 yani iyi bir rakam, yüksek. Onun için demek ki evliliğin devamıyla ilgili yeterli sorgulama yapılmamış.
1: Evet.
0: Bazı insanlar var, eşinin narsist olmasına belki kendi sebebiyet verdi.
2: Evlilik Okulu.
1: Evet, narsizme başlarken onu söyleyecektim hocam. Yani tabii burada duygusal, fiziksel şiddet ve ihanet gibi böyle bu anahtar kelimeleri de vermiş. Hani bunlar da olduğu zaman bazen eşler de kabuğuna çekilebiliyor. Kabuğuna çekilince o karşı tarafta varsa bir narsizm, o daha da böyle şey yapabiliyor, tabii, artabiliyor.
0: Ego savaşlarına dönmüş olabilir ilişki.
1: Evet.
0: Güç savaşlarına dönmüştür. Karşı iki tarafta güç, kontrol, hakimiyet bende, o bende, hakimiyet bende diyorsa burada şey, en sonunda incelerden kopar. Ama evliliğin geleceği için ne yapmamıza odaklanırlarsa. Hı hı. Yani şu anda Batı kültürünün bize öğrettiği evlilik stili şey, kadın erkek savaşlarına dönüştürüyor evliliği. Feminizm, kadın erkek mücadelesi diyor evlilik. Hı hı. Kim hakimiyet kurarsa onun dediği olur diyor. Halbuki evlilik böyle tamamlayıcı ilişkidir. Rekabetçi ilişki değildir.
1: Evet.
0: Bu küresel sistem şu anda kapitalizmin ekonomide gösterdiği rekabetçiliği evliliğe de yansıttı. Kadın erkek ilişkisini rekabetçi ilişki yaparsan, o ona geçmeye, onu geçmeye çalışırsa, o onu da onunla mukayeseler yaparsa ve orada evlilik ortamında bir güven esastır. Onun için şey olmaz. Bir eve geldiği zaman arkadan hançerlenince duygusuyla gelirse birisi, evde huzur olmaz ki.
1: Evet.
0: Onun için sevgi ve güven olursa ondan sonra şey olur.
1: Evet.
0: O evde huzur olur.
1: Hocam peki şimdi bu ağır bedeller ödedim diye de yazmış hanımefendi. İki çocuğu da psikolojik danışmanlık alıyor. Ama yine de o değişimlerden sonra yeniden denesek mi düşüncesi de var. Bu yeniden denemek dediğimiz şey, alışkanlıklardan uzaklaştığımız için yeniden böyle bir eski konfor alanımızı arıyor olabilir miyiz? Çünkü uzun bir süre, 32 yıl konfor alanından vazgeçmek.
0: Kaç yıl önce acaba ayrıldınız? 32 yıl büyük bir
1: rakam. Vermemiş, evet.
0: Kaç yıl şu anda ayrı, bir de çocuğun iyiliği için oturup konuşabiliyorlarsa.
1: Hı hı.
0: Önce bence birinci aşama odur. Orada ilişki sürer. Karşılıklı burada, yani evliliği kim bitirdiyse onun teklif etmesi lazım, bir beraberlik olacaksa da.
1: Hı hı.
0: Yani o bitirdi, o sabıkalı gibi oluyor artık.
1: Evet.
0: Hatta bazı durumlarda diyoruz böyle, yani evliliği işte, eğer evlilik biterse bunun evliliği yıkan sen olursun diyoruz mesela.
1: Hı hı.
0: Kişi eğer böyle yapıcı davranmıyorsa, ki sen olursun diyoruz. Orada bir yüzleşme ortaya çıkıyor. Yani onun için onun sonucunda da
1: evet, burada adım atılıyor. Kocası aslında yine o adımı da atan o. hani tekrar birleşelim, tamam ben de şöyle yapacağım falan diye. Acaba orada yani...
0: Demiş mi onu acaba açıkça?
1: İşte çocuklar psikolojik danışmanlık alınca baba da çark etmiş.
0: Evet, burada bir şey var. Yani onun için böyle bir şey, evlilik için önce çocukların

0: iyiliği için oturup haftada bir gün mesela oturup zaman geçirmeyi
1: Ailece
0: başarmalarlar
1: görüşmek değil mi
0: ailece.
1: hocam?
0: Yani çocukların geleceği için böyle durumlarda. Yani çocuklar böyle durumlarda karı kocadan boşanılıyor ama annelik babalıktan boşanmıyormuş. Bak annem babam bizim geleceğimiz için bir araya geliyorlar diyebiliyorsa çocukların o ruh sağlığı, yani zaten parçalanmış aile çocuk psikiyatrisinin ana travmasıdır. Parçalanmış aile, yani hakikaten çocuklarda sorun olmaması zaten çok beklenmeyen bir şey. Yani onun için yani beklenen şey çocuklarda sorun olmasıdır ve o da olmuş zaten. Yani onun için bu durumda eğer olabiliyorsa, bir araya gelebiliyorsa, yani erkek hani bir evlenmemiş ve tekrar bir şey olduğuna göre demek ki kadında da bu arada şey var, yani bazı öz eleştiri yapması gereken bir durum var. Yani kendini sorgulaması lazım hanımefendinin de. Bütün kusuru eşim narsist deyip de yani sebebiyet verdiğim şeylere ben mi sebep oldum? Yani bu neticelere ben mi sebep oldum sorusunu sorsun.
1: Böyle bir teşhis koymak da insanı rahatlatan bir şey hocam. Yani hani araştırmış, tamam kocam narsist demiş. Tamam. Yani
0: Ne kolay.
1: nereye
0: Etiketle
1: bağlayacağını belli
0: rahatlar.
1: hocam.
0: Yani.
2: Evlilik Okulu.
1: Hocam bir şey daha soracağım. Şimdi son zamanlarda bu boşanmaların falan da artmasıyla birlikte eskiden bizim çocukluğumuz zamanında yani bir sınıfta örnek veriyorum. Ya kimsenin annesi babası boşanmamıştır ya da varsa bir tane vardır gibi çok azdı. Şimdi bu sayı artınca oran artınca şimdi boşanmayı düşünen çiftler de şunu söylüyor. Yani boşanan ilk kişi biz değiliz, son da biz değiliz. Herkes de boşanıyor. Çocuklar da artık eskisi kadar etkilenmezler. Dönem değişti şey var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten böyle mi hocam?
0: Tabii yani şimdi şu anda dönem değişti derken evlilikle ilgili, yani evlilikten ne anladığımız önemli. Evlilikte bir niyet sözleşmesi biz şey yaptık mesela. Evlilik niyet sözleşmesi 10 maddelik belirledik. Bunu yani evlilik sıkışırsam bitiririm gibi bir niyetin olmaması lazım. Eğer öyle varsa öyle bir niyet zaten o evlilik olmaz. Çünkü orada evliliği İki dünyada beraber olacağız niyetiyle başlanır evliliklerde. Bu niyet yoksa kötü günde rahatlıkla kopmalar, kırılmalar yaşanır. Kötü günde, zor günde sınavla geçebilmek için evlilikle ilgili doğru yaşam felsefesi oluşturmak gerekiyor. Bunun adı da şeydir. Bu şekilde dediğim gibi yani niyet, doğru niyetle başlamak gerekiyor evliliğe. Bu boşanmayı artık son seçenek olduğu zaman bu dediğiniz söz söylenebilir. Artık yani kolay boşanmak için değil, yani boşanmayı toplumda boşanmayı engelleyen kültürel kontrol da zayıfladı, sosyal baskı. Zayıfladı eskiye göre. Çok var boşanan, o da boşanmış, ne olacak diye veriyor annesi babası. Yani daha önce ya bu kızım boşanmış dedirtmemek için yani yürümeyecek evlilikler bile yürüyordu.
1: Doğru. Burada tabii ben aslında biraz daha çocuk açısından düşünüyorum. Yani bu düşünce doğru bir düşünce mi yani? Artık eskisi gibi değil. Çocuğa da çok yansımaz. İlla ki yansın ama hani eskisi gibi böyle travmatik bir şey olmaz.
0: İşte onlar
1: gibi.
0: Doğru boşanma olursa, doğru boşanma olursa yansımaz. Ama yanlış boşanma olursa, mesela çocuk iki tarafta görüşecek, iki tarafta birbirini suçlamaya başlarsa, eski defterleri karıştırırlarsa çocukların yani bunu tolere etmesi çok zor. Hele ergenlik ve ondan öncesi ise.
1: İki tarafta çok yük yükleyip duruyor.
0: Çocuğa iki tarafta negatif yük yüklüyor. Ona gidiyor dolduruyor. Çocuk ona gidiyor dolduruyor. Çocuk nasıl taşısın bunu bu yaşta? Bir yerden sonra da başlıyor, tikler başlıyor, davranış başlıyor, kötü rüyalar başlıyor, okul reddi başlıyor ve bir çocukta birçok sorunlar çıkıyor. Onun için yani akıllı anne babalar böyle durumlarda artık eskiyle ilgili defterleri kurcalamazlar. Eğer bunu yapabileceksek o zaman kötü bir aile, fırtınalı bir evlilik sürecekse, düzeltilemiyorsa bütün yollara başvurulduğu halde, öyle böyle fırtınalı bir ortamda çocuk büyütmezsense evliliği o zaman bitirmek daha şey. daha kar zarar analizine daha mantıklı.
1: Ama orada da o boşanmayı doğru bir stratejiyle
0: tabii,
1: yapmak
0: kesinlikle
1: gerekiyor.
0: Kesinlikle boşanma, yani hemen kızıp da seni 3 talakla boşadım. Olmaz öyle şey.
1: Evet. Peki hocam, böyle durumlarda uzman desteği ne kadar etkilidir? Neleri değiştirir? Dinleyicilerimizi bu konuda böyle bir bilgilendirmek
0: yani uzman desteği derken gerçek uzman hocam mı değil mi? Çift terapi eğitimi almış mı değil mi? Onlara bakmak lazım. Yani kökeni yani işte psikolojik danışman yahut da psikoloji olmayan daha sonra bir işte kısa dönem bir aile danışmanı gibi bir şeye giden eğitim alan kişilerin çoğu çift terapisti olamıyorlar. Çünkü çift terapisi olmak için mesela Almanya'da filan bir 6 sene
1: bir ekol
0: tecrübe gerekiyor. Ondan sonra ancak o yetkinliği alıyorsun. Yani o okulları bitirip yani diplomayı alıyorsun ama 6 senede tecrübe istiyor. En zor iştir yani. Yani bir cerrahın ameliyat yapmasından daha basit değil bir çift terapist olmak. Verdiğin kararın da sonuçları gözükmüyor burada. Öbürü de yanlış ameliyat ederse hemen gözüküyor. Ama burada intihar ediyor. Evlilik bitiyor. Kötü sonuçlar yaşanıyor ama senden bilmiyorlar. Yani sen farkında olmadan veballi iş onun için.
1: Evet.
0: Yani böyle durumlarda çift terapisi olurken hiçbir zaman böyle yüklü şeyler kullanma. Senin kocanla iş olmaz ya, senin eşinle olmaz ya, hayatını yaşamıyor olmaz. Sen ona farklı seçenekler sunacaksın. Şu kararı versen şöyle olur, bu kararı versen böyle olur, böyle olur. Ondan sonra son kararı o kişiye bırakmak gerekiyor sorumluluğuna. Sorumluluğu terapist alıyor bazılarında.
1: Evet.
0: Onun için işin ehli olmayan bak iki özellik, ehil ve emin olacak. Yani ehil ve emin. Seni sırf mesela bazı ticari kaygılarla ya başka kaygılarla şey yapabilir. Yahut da kendi travması vardır. Onun için anneyi, kadını tutabilir, erkeği tutabilir. Yani onun için böyle durumlarda eğer öyle bir tereddüdün varsa double check yöntemi vardır. İkinci görüş almak gerekiyor. İkinci bu uzmana gidip görüş alıp ondan sonra benzer hareketlere gider. O da genellikle daha tecrübeli birisi olur. Mesela bize geldiği zaman biz yani birçok şeylerde şunu görüyoruz. Boşanmaya giden süreçte iki tarafta gizli depresyon oluyor mesela. Gizli depresyon olduğu için davranışları orantısız oluyor. Tepkiler orantısız oluyor. Bazılarına kıskançlık, hastalık derecesi kıskançlık oluyor. Bunlara bakıyoruz. Önce bakıyoruz eğer öyle beyin kimyası bozulmuş gibi durumlar varsa ilaç tedavisi oluyor. Bir 6 aylık plan yapıyoruz. Bu planın sonucunda ilk başta yani biyolojik tedavi gerekiyorsa onlar yapılıyor. Ondan sonra iki bireysel terapi yapılıyor. Oturup birleşik seans yapma noktasına geldikten sonra birleşik seans yapılıyor. Ve böyle durumlarda o şekilde sonuçlanıyor. 6 aylık süre istiyoruz aileden. Yani o süre olmadan böyle bir veballi bir iş çünkü karar verilmez. Yani bir iki görüşmede sen şöyle yap böyle yap diyen terapistlere şey yapmasınlar. Yani onlar işin ehli değil demek ki yahut da ya zora talip olmuyorlar demek ki. Yani bunun için bu konuda da boşanmayla ilgili uzman desteği alırken işin ehil ve emin olmasına önem versinler. Yani işin uzmanı olacak, yetkin olacak, diğeri de yani güven uyandıracak olacak yani. Özgeçmişinden anlarsınız onu da. Yani ağzını laf yapanlar var böyle. Onlara hiç bakmayın. Çok iyi satıcıdır, anlatır. Ama bakarsınız kaç kişi canını yakmıştır. Ya onun için onları da araştır. Eminliğin en güzel öğrenme yöntemi şeydir. Özgeçmiş incelemesidir. O kişinin geçmiş hayatı incelemektir. Çizgisi tutarlıysa eğer güvenilir demektir. Tutarlı değilse.
1: Evet.
0: 3 ay çalışmış, 5 ay çalışmamış mesela böyle bir şeyse tutarsızdır genellikle.
1: Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. İnşallah dinleyicimize de yoluna ışık tutacak cevaplar olmuştur. Evet sevgili dostlar, bizden bu haftalıkta bu kadar. 0501-630-3030 akraba WhatsApp hattımız. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Le Corbusier 20. yüzyılın en büyük mimarlarından biridir. Gençliğinde çıktığı bir Avrupa seyahatinde nihayet İstanbul'a varır. O zamanki İstanbul genç mimarı çok etkiler. Bu şehir ona göre dünyadaki bütün şehirlere örnek olabilecek bir şehirdir. Ve bir yazısında ondan şöyle bahseder. New York'la İstanbul'u karşılaştırırsak diyebiliriz ki birincisi kıyamettir, ikincisi ise bir yeryüzü cenneti. İstanbul bir meyve bahçesidir, bizim kentlerimizse taş ocakları. Toplumları toplum yaparak o toplumu kendisi kılan, sahip olduğu değerleri, gelenekleri, inançları, kültürü ve yaşam biçimidir. Bu değerleri geleneklerde ve kültürde bulmak mümkün olduğu gibi, mimari de insan eliyle vücut bulan ama insanı yeniden ve yeniden inşa eden niteliğiyle bir milletin kimliğine dair her şeyi bir çırpıda gözler önüne serer. Evlerimiz bizim kendimizle, aile fertlerimizle, diğer insanlarla ve tabii çevreyle olan irtibat ve ilişki biçimlerimizi gösteren müşahhas bir örnektir. Onun malzeme seçiminde bile hikmetli bir tercih vardır. Devlet binaları yahut camiler, medreseler, okullar, hanlar, kervansaraylar kültürümüzde hep taştandır. Zira bir kalıcılık, ebedilik niyetiyle inşa edilmişlerdir. İnsan ömrü ise mukayyettir. Sahibi bunu daima hatırda tutmalıdır. Bundan bizim evlerimiz ahşaptır. Yokluktan değil yani, ahirete hazırlıktan, tevazudan. Mütevazı ahşap evlerimizin birbirlerinin manzaralarını kapatmayacak şekilde konumlandırılması, ev içi mahremiyetinin gözetiliyor olması, her evin küçük de olsa bir bahçesinin bulunması, duvarlara iliştirilen özenle işlenmiş kuş evleri, kendine özgü mesajlar içeren kapı tokmaklarının kullanılması ve örneklerini çoğaltabileceğimiz tüm ayrıntılar, Türk evlerinin insana ve çevreye olan özeninin bir göstergesidir.
0: Anadolu İrfanı.
1: Bir kere eve çok misafir gelir. Evlerimizin planları buna göredir. Harem ve selamlıktan müteşekkildir. Evlerimizin iki kapısı vardır haliyle ve misafirler birbirlerini hiç görmeden baş odaya alınırlar. Selamlıklar yola daha yakın ve konukların rahat ulaşabilecekleri yerlere yapılmıştır. Harem daireleri ise sokaktan görünmeyecek şekilde geride bahçe içinde inşa edilmişlerdir. Bahçe duvarları da yüksek ve içeriği göstermeyecek biçimdedir. Ev eğer iki katlıysa ilk katta depo, ahır, samanlık gibi bölümler vardır ve bu içe dönük mimari tasarım evin hanımının mahremiyet gereksinimleri sonucu şekillenmiştir. Yine mahremiyet gereksiniminin sonucu olarak ortaya çıkan bir diğer önemli tasarım da döner dolaplardır evlerimizde. Bu tasarım eve gelen erkek misafirlere yapılacak olan ikramın mahremiyet kuralları içerisinde gerçekleştirilmesine imkan tanımaktadır. Bir merkez etrafında dönebilen raf sistemi iki taraftan kapaklı bir dolap içerisindedir. Bu sayede evin hanımı hazırladığı ikramı bir taraftan rafa koyar ve döndürür. Diğer odadaki ev sahibi ise bu ikramı alır ve misafirlerine servis eder. Odalar arası ilişkilerin sağlandığı bütün kapıların kendisine açıldığı sofa, Türk evinin en önemli karakteristiklerinden biridir. Sofalar bir sirkülasyon alanı olmakla birlikte aynı zamanda bir oturma ve toplanma alanıdır. Bu ev modelinde kimsenin yapayalnız ve aileden kopuk olması ihtimali yoktur. Türk evlerinin odalarında yaşamla ilgili oturma, dinlenme, yemek hazırlama, pişirme, yemek yeme, ısınma, yatma, çalışma, okuma gibi tüm eylemleri karşılayabilecek donatı bulunmaktadır. Her ne kadar şimdi çalıştığınız yerde uyumanın dikkati toplamaya mani olduğu söylenilse de eski evlerimizde diğer bütün faaliyetlerimizi bile aynı yerde icra ediyormuşuz. O da bir ev fonksiyonlarının neredeyse hepsini bünyesinde barındırmaktaydı. Adeta ayrı bir ev gibiydi. Bu yüzden odanın da mahremiyeti önemli bir konuma geliyordu. Sofadan odaya doğru girilmez, oda girişinin içeriden kontrol edilmesi sağlanırdı. Odaya giriş çoğunlukla iki bölümden oluşur ve iki kez yön değiştirilerek yapılırdı. Bu sayede içeriye giren kişi ilk bakışta odayı tam olarak göremez ve odada bulunanlar da hazırlıklarını yaparak geleni karşılayabilirlerdi. Odalar daima kare veya kareye yakın dikdörtgen formundaydılar. Binanın arsaya oturuşu hangi şartlarda olursa olsun, üst kat odalarda çıkmalarla oda içi mekanın düzgünleştirilmesi yoluna gidilmiş, gerekirse evin cenahı güneşe doğru da döndürülmüştür. Cephe düzenine büyük bir estetik sağlayan cumbalar şüphesiz yalnızca estetik kaygılarla tasarlanmamıştı. Cumbalar daha çok sokaktan haberdar olabilmek ve kapıya gelenin kim olduğunu görebilmek için kullanılmıştır. Çeşitli sebeplerle eve cumba yapılamadığı ya da cumba penceresinin kapıyı göremediği durumlardaysa kim geldi pencereleri kullanılmıştır. Kapıya geleni görünmeden görmek ya da evdeyken evde değilmiş ikiyüzlülüğü sebebiyle değil, saygısız durumlara düşmemek gayretiydi bu kim geldi pencerelerinin yapılmasının amacı. Kapılardaysa çoğu kez iki tür tokmak bulunurdu. Tok ses çıkaran büyük olanı erkekler için, içerideki hanımların toplanmalarına bir ikaz niteliği taşımaktaydı. Çalınan küçük tokmaksa gelenin bir kadın olduğunu haber vermekte ve erkeklerin avluyu boşaltmalarını sağlamaktaydı. İki tokmak ya da halka arasına bağlanan ip, şu anda evde yokum. Tokmaktan aşağı sarkan ip ise evdeyim, kapıyı çalabilirsiniz anlamını taşımaktaydı. Bu anlamların yanı sıra evde evlenecek yaşta kız olup olmadığının bile kapı tokmağından anlaşılabileceğini bildirir araştırmacılar.
0: Anadolu İrfanı.
1: En uygun çözümü tabiat bulmuştur prensibinden hareketle geleneksel mimarimiz doğaya uygun bir yapı tarzıdır. Oysa bugün mesela evlerimizi serinletmek ya da ısıtmak için havayı kirleten, iklimi etkileyen klimalar ve ısıtma sistemleri kullanıyoruz. Yüksek duvarların çevrelediği avlular az güneş alır ve yazın bu yüzden serin olurlardı. Gölgelerinden istifade edilen, sesi engelleyen ağaçlarla süslenmişti. Fırınlar avludaydı ve evin içinin serin kalmasına bu durum katkı sağlardı. Her bahçede mutlaka bir su kuyusu bulunurdu. Hatta serinletici etki oluşturmak için suyun buharlaşmasından faydalanılır, küçük su havuzları da evlerimizin bir parçası haline getirilirdi. Bu havuzlar genellikle bulanıktır. Elbette bu bakımsızlık gibi Müslüman Türk ile hiç uyuşmayan bir sebepten kaynaklanmamaktadır. Havuzlar bulanıktır, evet. Çünkü içinde yaşayan canlıların güvenlik ve savunma güdülerini zayıflatmayacak bir düşüncenin, inceliğin ürünüdürler. Suyun insan psikolojisine müspet ve rahatlatıcı etkisini de söylemenin bir anlamı bile yoktur. Evlerimizin eskiden taşlık diye bilinen kısımları vardı ve sıcak yaz aylarında yıkandığında suyun buharlaşmasından gelen serinliğe benzer bir etkiye sahip olurlardı. Taşlık denilen bu meydanın bir yüzü küçük camlardan yapılmış pencereden ışık alırdı. Tabanları mermer, Arnavut kaldırım veya kayrak taşından özenle döşenirdi. Arnavut kaldırımlı taşlıklara binek arabaları ve atlar girebilmekteydi. Taşlıklardan direkli ve parmaklıklı sofalara çıkılan merdivenlerin alt başlarında 1-1,5 metre tek parça mermer taşın iki yanında yine mermerden yapılmış 2-3 basamaklı birer merdiven bulunurdu. Bunlar binek taşlarıydı. Binek taşlarından sofaya çıkılırken iki sütun ve başlıktan yapılmış bir kapı bulunurdu. Bunların oluşturduğu bölüme niyazlık adı verilirdi. Büyük sokak kapısından giren ve ata binmiş ev sahibi veya misafir niyazlık taşına kadar ilerleyip iner. Ev sahibi evde yoksa niyazlık odasının perdesi kapalıdır. Bu perdenin açık olması ev sahibinin evde olduğu ve misafir kabul edebileceği anlamına gelir. Ev sahibi evde bulunmadığı anda bile belli konuklar kabul edilir, çubuk ve kahve sunulur, evin görevlilerinden biri kendisine refakat ederdi. Bol ağaçlar ve gölgeli yüksek duvarlarla çevresinden arındırılmış bahçelerle insanları evlerine bağlayan güzellikte bir iç dünya oluşturulmuştu. Doğrusu bugünkü kadar dış uyaranın, akıl ve gönül çelen ilgi ve alakaların olmadığı bir dünyada güzelleştirilmeye layık en değerli mekan evlerdi. Göz ve gönüllerde en çok ev ahalisiyle alakalıydı. Tıpkı buna işaret eder gibi evlerin komşu arsalara bitişik taraflarında, komşuya bakan cephelerde bu içe dönük hale uygun biçimde hiç pencere bulunmazdı mesela. Pencereler tamamen kendi bahçelerine bakardı. İstanbul tipi rüzgarlıklarsa neredeyse yok olmuş bir uygulamadır. Evin en rüzgar alan yerine camsız bir pencere açılırdı. Buradan gelen rüzgar bütün evi dolaşan bir hava akımına sebep olurdu. Bu serinletici etkiyi artırmak için hava boşluğuna içi su dolu büyük bir çömlek su da konulurdu. Yüksek ve kubbeli tavanlarıyla evlerimiz hem psikolojik hem de fiziki ferahlık sağlar, hem ev ahalisine hem de tabiata fayda ve güzellik eklerdi.
0: Anadolu İrfanı.

Sabırla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın başına gelen her musibetten dolayı tıpkı bir ağacın yaprağı döküldüğü gibi Allah Azze ve Celle de onun günahlarını döker. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Müslümanın başına gelen her musibet onun günahlarına kefaret olur. Sevgili dinleyenler, sabırla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın kavmini uyarması ve Allah'a teslimiyeti.
1: Gerçekten İbrahim'i Allah'a itaat eden, onu belirleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin, onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara, heykellere tapıyorsunuz. Onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun için de bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Dedi. İbrahim de kehanet yapıyor.

0: görüyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım dedi. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki balta ile tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler, neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Kavminin İbrahim'e cevabı, onu öldürün veya onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Kavmi onu ateşe atınca Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametle ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. İbrahim kavmine dedi ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel, putlar edindiniz. Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde küfürle birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur.
1: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Didaktik. Yunanca öğretmeye uygun manasına gelen didaktik, din, ahlak, felsefe ve estetik gibi konularda bilgi vermek, okura yol yordam göstermek amacıyla kaleme alınan eserlerin genel adıdır. Didaktik olan sadece düz yazı değildir. Edebiyat tarihimizde bu görev uzun süre manzumeler aracılığıyla yürütülmüştür. Edebiyatımızın köklerine indiğimizde şairlerin çoğunun aynı zamanda birer toplum eğitimcisi olduğu görülür. Bu yüzden başlangıç dönemindeki eserlerin hemen hepsi didaktik bir mahiyet arz eder. Yusuf Has Hacib'in Kutat Gubili'yi, Edip Ahmet bin Yükneki'nin Atabetül Hakayı'yı ve Aşık Paşa'nın Garipnamesi bu geleneğin ilk ve en tipik örnekleridir. Bu eserlerde asıl amaç estetik bir haz uyandırmaktan ziyade bireye ve topluma ahlaki bir pusula sunmaktır. Akademik çevrelerde didaktik şiir ifadesi çoğu zaman tartışmalı bir adlandırma olarak görülür. Çünkü has şiir doğası gereği direkt bilgi verme ya da öğüt verme amacı gütmez. Şiir duygu ve estetik bir yoğunluktur. Bu sebeple görünüşte edebi bir yapı taşıyan ancak asıl amacı öğretmek olan bu eserlere didaktik manzume demek çok daha isabetli bir yaklaşım olacaktır. Nitekim zamanla usta şairler şiiri direkt bir öğreti aracı olarak kullanma tavrını terk etmiş, didaktizmi manzumelerin öğretici dünyasına bırakmışlardır. İncelemeler didaktiğin dini ve ahlaki hakikatleri geniş kitlelere ulaştırmada ne kadar işlevsel bir köprü olduğunu vurgular. Has şiir ruhu sarıp sarmalarken didaktik manzume zihni inşa eder.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere

Benim korumam var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden gelen ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Ey Rabbimiz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin kin rahmetin bilen yarlıka. Hem onlarını ut gazabına duşar itme. Ey Müslüman.

Akra. Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte

Ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş ki Taberani'den, İbn Abbas tabi Peygamber Efendimizin akrabası, amcazadesi olmuş oluyor. O kendi akrabalarına hitaben Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatıyor. Ey Abdülmuttalip oğulları, sizin başınıza bir bela, bir hüzün, bir meşakkat veya bir sıkıntı gelince Allah, Allah Rabbimiz la şerike leh deyin. Allah, Allahu Rabbuna efendim la şerike leh deyin diye öyle tavsiye eylemiş. Sizin de hatırınızda olsun. Böyle bir başınıza bir sıkıntı, bir üzüntü, bir meşakkat efendim, bir dert, bir bela geldiği zaman Allah, Allahu Rabbuna la şerike leh diyeceğiz. Bunu yazarsınız defterinize, hatırınızda olur. Bilinen şeyler. Allah, Allah diye Allah'ın ismini iki defa söyledikten sonra Rabbuna, Rabbimiz veyahut Rabbena, ey Rabbimiz manasına gelir o zaman. Efendim la şerike leh, Allahu Rabbuna la şerike leh, Allah bizim Rabbimizdir, onun şeriki yoktur manasına gelir. Yani şeriki naziri yoktur, her şeyi o işler, her şey onun takdiriyle olur. Tabi bu sıkıntıyı da efendim başımıza takdir edip kader olarak getiren, gönderen odur. Kaldıracak olan da odur gibi bir mana ile söylenmiş oluyor bu söz. İnsan böyle iltica edince Allahu Teala Hazretleri iltica eden kulunu, dua eden kulunu, efendim kendisine bağlanan kulunu dünya ve ahiretin hayırlarına erdirir. Bunu bilelim. Bunu biz şeyde söylüyoruz. Her Fatiha okuduğumuz zaman yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz diye söylüyoruz. Gerçekten bu sözümüze uygun olarak yalnız Allah'tan yardım isteyelim. Başkasına el açmayalım ve ona iltica etmesini bilelim.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 23 ila 42. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Size analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları gibi soyca birbirinize bağlı olanlarınız, sizi emziren süt analarınız, süt bacılarınız ve süt bakımından da diğer soyca bağlı olanlarınız, karılarınızın anaları ve kendileriyle gerdiğe girdiğiniz karılarınızdan olup artık himayenizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmek haram kılındı. Eğer onların analarıyla zifafa girmemişseniz, o kızlarla evlenmenizde üzerinize bir günah yoktur. Kendi sulbünüzden gelen öz oğullarınızın karılarıyla evlenmeniz, iki kız kardeşi bir arada almanız da yine haram kılındı. Geçmişte olanlar hariç şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. Ancak savaşta esir olarak ellerinize geçen cariyeler hariçtir. Çünkü esaret önceki nikahı geçersiz kılar. Bunlar Allah'ın size yazdığı haramlardır. Bunların başkasını iffetli, namusuna düşkün ve sifahtan, nikahsız birleşme, faydalanma olan zinadan sakınan kimseler olarak mallarınızla mehir vermek şartıyla istemeniz ve şartsız olarak nikahlamanız size helal kılındı. O halde kesin evlenerek faydalandığınız kadınlara takdir edilen nikah bedeli olan mehirlerini verin. Mehrin takdirinden sonra onu bir miktar artırmak veya eksiltmek hususunda karşılıklı razı olduğunuz şeyde üzerinize bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden kimin iffetli, hür ve mümin kadınlarla evlenmeye servetçe gücü yetmezse, muta değil, elleriniz altında sahip olduğunuz imanlı genç kızlarınız durumundaki cariyelerden alsın, onları hor görmesin. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Zaten siz birbirinizdensiniz. Hepiniz Adem'den gelmektesiniz. Aranızda insanlık bakımından bir fark yoktur. O halde fuhuş yapmayan ve gizli dostlar edinmeyen namuslu kadınlar olarak ve öyle kalmak üzere onları velilerinin izniyle nikahlayın ve örfe uygun nikah bedeli olan mehirlerini kendilerine verin. Evlendiklerinde bir fuhuş yaparlarsa onlara hür olarak evlenen kadınlara verilen cezanın değnek olarak yarısı verilir. Bu cariye ile evlenme izni sizden sıkıntıya düşmek, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine, kötü arzularına uyanlar ve gayrimüslimlerse sizin de kendileri gibi büsbütün doğru yoldan sapmanızı isterler. Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek ister. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı karşılıklı rıza ile hilesiz, aldatmasız, dürüst bir ticaret olmaksızın aranızda batıl, rüşvet ve benzeri haram yollarla yemeyin ve kendinizi yahut birbirinizi de telef edip öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlık ederek bu haram sayılanları yaparsa onu ateşe koyacağız. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin diğer kusurlarınızı örter ve sizi güzel, şerefli bir yere yerleştiririz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayanı bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ana baba ve akrabaların bıraktıklarından, erkek ve kadından her birine hisselerini alacak varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Erkekler yeteneği oldukça ailede genel sorumlu olarak kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Bu da Allah'ın kimini kimine cihat, imamet ve aile reisliği gibi şeylerde üstün kılması ve bir de erkeklerin onlara mallarından sarf etme görevinin bulunması sebebiyledir. İyi kadınlar hem gönülden itaatli, saygılıdırlar hem de Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri gizlide de kocalarının bulunmadığı zaman bile ırzlarını ve kocalarının mallarını koruyanlardır. Geçimsiz, kafa tutan, aldatmalarından endişelendiğiniz kadınlara gelince, onlara önce nasihat edin, günahı da hatırlatın. Sonra yola gelmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Daha sonra yine edepsizliğine ve gayri ahlaki davranışına devam ederse, disiplini için hafifçe, sembolik olarak vurun. Eğer size itaat eder, eş olarak saygı gösterirlerse, artık aleyhlerine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür, haksızlıktan hoşlanmaz. Eğer karı kocanın artık iyice aralarının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, onların aralarını gerçekten düzeltmek isterlerse, Allah aralarını bulmaya onları muvaffak kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir ve her şeyden haberi olandır. Allah'a kulluk edin. Hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın. Sonra sırasınca ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda, sokakta kalmışa ve ellerinizin altında bulunan hizmetkarlara iyilik edin. Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez. İşte onlar hem cimrilik ederler hem de insanlara cimriliği emir ve tavsiye ederler. Ve Allah'ın nimetinden kendilerine bol bol verdiğini gizlerler. Biz de bu nankörlere rezil edici ve alçaltıcı bir azap hazırladık. Üstelik onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde insanlara gösteriş olsun diye mallarını sarf ederler ki bunları Allah sevmez. Kime şeytan arkadaş olursa artık onun ne kötü bir arkadaşı vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeyden onun yolunda harcasalardı onların aleyhine ne olurdu ki? Allah onları çok iyi bilmektedir. Şüphesiz Allah zerre miktarı haksızlık etmez. Zerre miktarı bir iyilik olursa onu sevapça kat kat artırır ve kendi katından da büyük mükafat verir. Biz her ümmetten kendilerine bir şahit peygamber ve Resulüm, seni de onların hepsi üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nice olur. Küfre sapanlar, inkar edenler ve Resul Muhammed'e karşı gelenler, onun getirdiklerini beğenmeyenler o gün yerle bir olmayı temenni ederler. Artık Allah'a karşı bir tek sözü bile gizleyemeyecekler. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 23 ila 42. ayetlerini dinledi.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı, diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store

0: ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi. Akra.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ey diri olan, ey kayyum olan Rabbim, rahmetin adına yardımını talep ediyorum.

0: sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhaba saygıdeğer dinleyiciler. Bugün yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz iç hastalıkları ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Bülent Saka. Kendisiyle bugün yaşlı sağlığında beslenmeye konuşacağız. Açıkçası yaşlarda beslenme, doğru gıda seçimi çok önemli konular. Takviyelerin yeri, pek çok takviye piyasada mevcut. Bunların yeri nedir bilinçli bir beslenmede? Ve bazı önemli hastalıklarda beslenmeden kısaca bahsedeceğiz. Ben kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz stüdyoya Bülent Hocam.
2: Teşekkür ederim. Böyle bir davet için de ayrıca teşekkür ederim. Yaşlı sağlığı konusu çok değerli, çok önemli bir konu. Herkese merhabalar öncelikle tüm dinleyicilere. Nüfus verisi yayınlandı. 2025 sonu itibariyle ülkemizde 65 yaş ve üzeri insan sayısı %11.1 yani evet. Rakamsal olarak.

0: Bırak 9,5 milyon oldu. Şimdi bu
1: Evet.
0: kadar önemli bir popülasyon, bu kadar ki önemli sorunları olan bir popülasyon, ömür artıyor. Bunlarla ilgili çözüm odaklı bu tarz programların çok değeri olduğunu belirtmek isterim ve sizi de bu çabanızdan ötürü tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim Bülent Hocam. O zaman isterseniz şöyle başlayalım. Yaşlılarda sağlıklı beslenme neden ayrıca ele alınmalı? Yaşlı beslenmesini diğer yaş gruplarından ayıran etmenler nelerdir acaba?
0: Şimdi bir defa şunu önce söylemek lazım. Bizim bedenimizin yakıtı besinler, su, hava. Her insanda olduğu gibi. Ve biz eğer bu önemli parametreleri göz ardı edersek, bu önemli başlıkların önemi arka plana düşer, önemi azalırsa biz yanlışlar içine düşeriz. Hem doktor tarafı da böyle, hem hasta yakın tarafı da böyle. Bu çünkü neden bununla başladım? Çok göz ardı edilip unutuluyor. Hep hastalıklara odaklanılıyor, hep ilaçlara odaklanılıyor. Ama bedenimizin yaşamla bağdaşan temel ihtiyaçları bazen unutuluyor, bazen de sanki daha az önemliymiş gibi geri sıralara düşüyor. Ya bakın, bizim hayat için, yaşam için, sağlık için bedenimizin bizden istediği yegane şeyler az önce söylediklerim. Bedenimiz ilaçları bilmez, kimyasalları bilmez. Bedenimiz yaratılış nedeniyle suya, gıdaya, havaya ihtiyacı var. Ve biz bu sayede bütün sistemlerimizi çalıştırıyoruz. Bağışıklık sistemimizi çalıştırıyoruz. Vücudumuzda taşıdığımız sayısız mikroorganizmayla birlikte barışık bir şekilde, ancak bu şekilde yaşıyoruz. Ve sistemimiz koskoca bir fabrika gibi. Ve sayısız ürün üretiliyor bu fabrikada, bütün hücrelerimizin kullandığı ve bunun için mecburuz doğru ve yeterli beslenmeye, yeterli miktarda su almaya. Ve bu beslenmeyi yeterli olmasının yanı sıra kalitesi, kaynakları da çok önemli. Çünkü bizim beslenmemizin sağlığımızla olduğu kadar kronik hastalıklarımızın tedavisiyle de çok yakın ilişkisi var. Ve bu ilişki tıbben de, bilimsel olarak da sayısız makaleyle kanıtlanmış durumda. Hatta genel makalelerden bahsetmiyorum. Artık tıp çok daha detaylara girmiş durumda. Her hastalık, her hastalık komplikasyonu, hatta tedaviler, hatta ilaç yan etkileri, özellikle kanser tedavilerinde bu çok önemli ortaya kondu. Sağlıklı, yeterli beslenmenin hastalıkların tedavisinde bile çok büyük önemi olduğu artık kanun gibi ispatlı durumda. Hatta şöyle küçücük bir örnek vereyim size. Kanser hastalarının her 4 tanesinin biri, yani ölen insanlardan bahsediyorum kanser sebebiyle, 4 tanesinin biri hastalığı değil, yetersiz beslenme sebebiyle ölmekte. Ya bu kadar ciddi bir konuyla karşı karşıyayız. Şimdi yaşlı sağlığına geldiğimiz zaman, yaşlanan insanların maalesef sosyal faaliyetleri, gıdaya ulaşma, sosyal sorunlar, gıdayı pişirme, satın alma, işte ne bileyim evinde hazırlama, mutfağı da masanın önüne getirme, duygu durum değişiklikleri, depresyon, aman yemesem de olur, geç uyanmalar, işte kahvaltıyı 11'de yapma, öğünde o zaman otomatikmen öğün sayısının 2'ye düşmesi gibi gibi gibi gibi bir sürü faktör, iştahın azalması, bunun altta yatan hastalıkların ve kullanılan ilaçların bundaki rolü. O yüzden yaşlı bireylerde, özellikle de daha ileri yaşlar ve kronik, çokça kronik hastalığı olanlar ve özellikle de çok sayıda ilaç kullanan insanlarda beslenme problemlerinin çok daha sık olduğunu görüyoruz. Bir diğer başlık da ömürün uzamasıyla birlikte tabii ki beyin sağlığı da bozulmakta ve son yıllarda nörolojik hastalıklar uzayan ömürle birlikte artmıştır. Demans bunlardan bir tanesi ve bu da beraberinde yutma ve beslenme sorunlarını getirmekte. O yüzden Bizler hekimler olarak önümüze gelen yaşlılarda altta yatan hastalıkları her ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka beslenmeyi çok önemli bir geriatrik sendrom, yaşlı sağlığı başlığı olarak önümüze alıp bu açıdan hastayı çok detaylı sorguluyoruz. Çünkü yaşlılar şu psikolojideler. Ben zaten çok az hareket ediyorum. Evden çıktığım yok. Nerede enerji harcayacağım? Az yesem de olur. Hatta iyi de olur. Kilo almam, şişmanlamam, hareketim bozulmaz gibi gibi gibi. Şimdi beslenmenin kendi başına adı gıdalar ve gıda alımı gibi gözükse de bu gıdaların ve enerjinin, bakın, o gıdaları da alt başlıkları var değil mi? İşte yağlar, proteinler, karbonhidratlar, bazı elementler gibi. Bunların da başlı başına yaşlılıkla ilgili çok önemli diğer sorunlarla ilişkileri var. Şimdi örneğin işte ben çok hareket etmiyorum, az da yesem olur, hatta günde iki öğün bana yeter de artar bile. Aman dikkat edeyim, fazla akşamdan az yiyeyim, hafif yiyeyim, bir salata yiyeyim, yatayım. Anladım da bir insanın, ben bunu çokça öğrencilerime de söylerim, hayatta bir numaralı mutluluğunun kaynağı nedir diyecek olursak, yani herhangi bir insanın en olmazsa olmaz nedir diyecek olursak, işte buna bir sürü şey yazabilirsiniz. Sağlık, para, şudur, aile, o dostluk, çocuklar, torunlar. Hayır. Bir numaralı mutluluk hayat kalitesi kaynağı bağımsız olmaktır. Kişinin kendi kendini yönetebilmesi, kendi ayakları üzerinde olması, kimseye muhtaç olmamasıdır. Şimdi burayı niye söyledim? Bunun en önemli kaynağı da, bunu yerine getirebilmenin en önemli kaynağı da kaslarımızın sağlıklı olmasıdır. Yaşımız, o kimlikte yazan yaşın çok çok büyük önemi yok. Çünkü biz 70 yaşında yatağa yapışık insan görürken 90 yaşında neredeyse her sabah koşu yapan insanlar da görüyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kas sağlığımız da bu beslenmenin altında çok büyük bir başlık. Çünkü biz eğer yeterli enerji, yeterli protein kaynaklarına, kaliteli protein kaynaklarına ulaşamazsak, bunlarla ilgili de konuşacağız ileride, o zaman kaslarımızı kaybediyoruz. Hiç farkında olmadan kilo vermiyoruz, yağ doluyor vücudumuz. Kaslar eriyip gidiyor ve bu sefer ben çabuk yoruluyorum diyor hasta. Hocam bana bir şey oldu, ben çok çabuk yoruluyorum. Eskiden yaptığım işleri yapmaya kalkıyorum, hemencecik nefes nefese kalıyorum. Halbuki orada çok basit, kaslarını yitirdiği için kişi artık günlük yaptığı aktiviteler ona eziyet haline, zul haline geliyor. İşte bu bir başlık. İşte kronik hastalıklar. Bağışıklık sistemimiz, bakın, bizim aldığımız gıdalarla elde ettiğimiz enerji, bunun çoğu ne için kullanılıyor biliyor musunuz? Isı üretimi için, yürümek için değil. Hayati organlarımızın çalışması ve vücudumuzun ısı üretimi için, bakın, 36 derece. Şu an siz evinizdeki kombinizi sonuna kadar çalıştırsanız 26-27 dereceyi geçmez he. Ama bu vücut 36 derece üretiyor. İşte bu enerjiyle oluyor. Eğer kişi yeteri kadar enerji alamazsa, o zaman vücut diğer sistemlere gidecek enerjiyi kısıyor. En başta bağışıklık sistemi. Ve kişi sık sık hastalanacak. Ve diyecek ki hasta yakınları, bunu diyorlar zaten. Hocam biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Devamlı annemiz hastalanıyor. Sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. Ne bileyim, sürekli grip oluyor. Yani biz nasıl koruyacağız annemizi? İşte bakın, hiç detaylara, onlar da önemli ama en başı bu işin yeteri beslenme. Çünkü vücudumuzun girdisi bu. Besin kaynakları. Vücut her şeyini bunlarla yapıyor. Dolayısıyla kendi kendimize yetebilmemiz için ileri yaşta, hastalıklardan korunmak için, hastalıklarımız, var olan hastalıklarımızı iyi yönetebilmek için, kullandığımız ilaçların yan etkilerinin daha az olması için, ayakta olup kimseye bağımlı olmamak için, hayat kalitemizin iyi olması ve mutlu olabilmemiz için bizim en başta birinci sırada açık ara yeterli beslenip yeterli sıvı almamız gerekiyor. Her yaşta olduğu gibi ama ileri yaşta bu çok daha önemli.
1: Çok teşekkür ediyoruz gerçekten.

0: Çok önemli noktalara temas ettiniz Bülent Hocam.
1: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
0: Peki o zaman olayı içeriye çevirirsek, sağlıklı bir yaşlının beslenmesini nasıl özetleyebiliriz? İçeriğinde neler olsun genel itibariyle? Biliyorsunuz medyada, sosyal medyada işte 3 adımda, 3 faktörle sağlıklı beslenme, şu 3 şeyi yapın, şu 5 şeyi yapın gibi pek çok içeriği bilimsel kalitede olmayan öneriler dolaşıyor. O zaman bizim de bildiğimiz kadarıyla hani her zaman için Akdeniz tarzı diyet, antioksidan özelliği, kanserden koruyucu özelliği nedeniyle tavsiye ediliyor. O zaman siz hocam sağlıklı bir yaşlı beslenmesini bu ana temalardan, makro besinlerden yola çıkarak aynı zamanda mikro besin dediğimiz vitaminler ve takviyelerle beraber özetleyebilir misiniz? Çünkü çok fazla tabii. Takviye, vitamin de işte aktarlarda vesaire çeşitli takviyeler eczanelerde satılıyor. Bunların hangisi elzemdir, gereklidir? Hatta bazen bildiğimiz gibi fayda yerine zarar da yapabilir. Makrolardan başlayarak mikroya kadar nasıl özetleyebiliriz hocam yaşlı beslenmesini?
2: Şimdi demin dedik ihtiyacımız olan besinleri iyi kaynaklardan ve yeteri ölçüde almamız lazım. Şimdi biz eğer çeşitli ve yeterli beslenirsek zaten hiçbir takviyeye ihtiyacımız olmadığını buradan söylememiz gerekiyor. Yani insanoğlunun herhangi bir ama zengin beslendiği zaman yani her çeşitten tükettiği zaman gidip ekstra eksiklik tanı konmadığı sürece herhangi bir aslında takviyeye ihtiyacı yok. Ama şimdi günümüze geldiğimizde besinlerin, gıdaların kaliteleri, kaynakları da sorgulanır hale geldi. Artı insanların yetersiz beslenmeleri maalesef önemli bir sorun. O yüzdendir ki takviyeler evet biz de başvuruyoruz. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bir insanın sağlıklı beslenmesi ne demektir? Şimdi sağlıklı besin kaynakları ve sağlıklı besinler ve miktarları. Şimdi bir defa şunu demek lazım. Günlük ihtiyacımız olan gıda ve içeriği nedir, ne kadardır dediğimiz zaman bir defa enerji aklımıza geliyor. Bir de alt ürün grupları aklımıza geliyor. Yani gıda başlıkları. Şimdi bizim günlük enerji ihtiyacımız ne kadardır ki az önce dediğimiz sorunlar başımıza gelmesin. Bir yaşlının günlük enerji ihtiyacı yaklaşık ortalama, bakın normal şartlarda ama, ortalama 30 kilokalori kilo başına diyebiliriz. Yani 60 kilo bir insanın 1800 kilokalori, 70 kilo bir insanın 2000 kilokalori aşağı yukarı denebilir. Ama yine de kronik hastalıkları olan yaşlılarımız lütfen takipte olunan hekimlerden bu konuda tavsiye almak zorundalar. Neden? Çünkü kronik hastalıklar varlığında özellikle de bu kronik hastalıkların akut hecmeleri olduğunda, kötüleşme dönemleri olduğunda bizim ihtiyaçlarımız artmakta. Bir de mesela standardın dışında bazı önemli durumlar da var. Önemli. Neden? Mesela bir diyabet hastası 90 kilo çokça görüyoruz değil mi? Kilolu diyabet hastaları. Bunlarda da kilo başına böyle bir hesap bizi yanıltır. Çünkü bu sefer çok kalori vermiş oluruz ve kan şekeri düzeyleri de bozulabilir. Yani önerim şudur. Genel anlamıyla konuşacak olursak kilo başına 30 kilokalori İyi bir ölçüttür, standarttır yaşlılar için. Ama özel durumları olan yaşlılar mutlaka takip oldukları hekimlerden bu konuda tavsiye, öneri almalarını şiddetle öneriyorum. Çünkü hataya düşülebilir. Şimdi diğer taraftan bu kadar kaloriyi aldığımız zaman vücut enerji açığı olmayacağı için gereksiz dokuları yıkıp da enerji kaynağı olarak kullanmasına gerek kalmaz. Bunu burada kastettiğim en önemli doku da kas dokusu. Çünkü eğer bir insan yeteri kadar günlük enerji ihtiyacını karşılayamazsa vücut onun karşılığında hangi dokusunu bulursa parçalar. Önce depolarına gider. Şeker depolarına gider. Karbonhidrat depolarına. Çok hızlı biter onlar. Sonra yağ ve protein depolarına gider. Tamam, yağ deposunu yaksın ne güzel ama yağ öyle çok hızlı, dinamik bir doku olmadığı için ani enerji ihtiyaçlarında maalesef ki çok yazık oluyor, vücut protein parçalar, kas parçalar. Çünkü aynı yapıdadır, çok benzer yapıda olduğu için diğer enerji kaynaklarından ilgili, yani protein ve karbonhidratlarla, karbonhidratlar ortak hemen hemen yapıda olduğu için benzer yapıda, vücut hemencecik proteini yıkmaya başlar, kası parçalamaya başlar ve biz bunu hiç istemiyoruz. Yani bizim hep şunu duyar değil mi yaşlılarımız, aman proteini yeteri kadar tüketelim. Eskiden bunu da duymuyorduk. Aman çok protein tüketmeyin, işte kolesterol birikir, kalp hastası olursunuz, şu bu. Neyse ki artık günümüzde daha bilinçli öneride bulunanlar da hiç olmasa proteinin önemi artık günden güne daha fazla konuşulur oldu. Ama siz günlük enerji ihtiyacınızı karşılayamazsanız aldığınız proteini vücut enerji üretmek için de parçalar. O yüzden protein kadar günlük enerji ihtiyacınızı da almanız önemli. Bunun kaynağı olarak da hemen hemen günde aldıklarımızın en az yarısının karbonhidratlar olması gerekiyor. İşte üçte birinin de yağlardan elde edilmesi gerekiyor. Şimdi yağ dediğimizde sağlıklı yağ, işte özellikle bizim ileri yaşta sağlıklı yağ kaynağı olarak göstereceğimiz birinci sıra zeytinyağıdır. İkinci sırada ayçiçek yağıdır. Yani katı yağlar, özellikle margarin hiç önermiyoruz da, hani tereyağı ne kadar tüketeyim hocam, ben çok seviyorum. Günlük tükettiğiniz yağın onda biri ancak olabilir tereyağı. Yani eğer yemeğe yağ koyuyorsanız, gıda içinde yağlar olacaksa, bu sıvı yağ, özellikle de zeytinyağı olmalı. Şimdi protein miktarı nedir? Kilo başına 1 ile 1.2 normal şartlarda gram. Gram.
0: Evet.
2: Yani 70 kilo olan bir yaşlı 80-85 gram ya da en az 70 gram protein almalı. Ama şu da önemli, bakınız, gıdalardaki saf protein miktarları çok değişken. Yani 70 gram kırmızı et yemeği demiyorum ben. 70 gram saf proteinden bahsediyorum. Mesela bunu gıdaya vuracak olursak, tavuk etinde ancak %20-25 protein var. Kırmızı ette %25-30 protein var. Ne bileyim ben, bazı baklagillerde %15 ile 20 arası var. İşte yer fıstığında %30 civarı var. Ne bileyim, mercimekte %12-13 var. Yani bitkisel ve hayvansal gıdalar kaynaktır protein için, ama içlerindeki saf protein miktarı yüzdelerle ortaya konur ki bunu hasta yakınları çok rahat internetten bakıp görebilir. Yani benim kastettiğim kilo başına en az 1 gram dediğim saf protein miktarı. Bunu gıdalarla almaya kalktığınızda bu demektir ki protein kaynağı olan gıdalardan en az bunun 4-5 katı kullanması, tüketmesi gerekiyor kişinin. Yani bitkisel ağırlıklı besleniyorsa 5-6 katı. Hayvansal gıda, ki biri taci olmamalı, ikisi birlikte olmalı. O zaman bunu böyle bir hesapla yapılabilir. Yani pratik olarak şöyle diyelim. Bir insan, beyaz ve kırmızı etten bir yaşlımız, günde hiç olmasa 100-150 gram en az tüketmesi lazım.
0: Evet.
2: Bitkisel kaynaklardan da 200 gram gibi tüketmesi lazım ki ihtiyacı olan proteine erişsin.
0: Evet.
2: Özetle. Şimdi süt ürünleri de var tabii. Bunlar da önemli. Peynirde mesela çok yüksek protein var. Ama her peynirde değil tabii. Özellikle bizim kaliteli peynir dediğimiz daha yoğun, işte tulum peynirdir, beyaz peynirdir, efendim söyleyeyim kaşar peynirdir. Bunlar daha fazla protein içeriyor. Süt ve yoğurtta da protein, yumurtada da protein var. Bir yumurtada 5 gram civarında protein var mesela. Şimdi protein de bu şekilde. Yağları söyledik. Karbonhidratlara gelirsek, basit şekerleri istemiyoruz. Yani tatlılar, hamur işleri, bunlardan aldığımız enerji kaynağı olarak şeker, karbonhidrat maalesef çok da zararları olan, vücutta yıkılırken çok fazla stres molekülleri üreten, vücudu yoran bunlar şeker kaynakları. Ve maalesef çokça duyuyorsunuzdur, kronik hastalıkları tetikleyen, kalp damar hastalıklarını tetikleyen, kanseri tetikleyen şeker tipleridir bunlar. Biz karbonhidratları daha ziyade

0: yaşlı için önemli olan bir demir. Demir içeren gıdalar. D vitamini çok önemli. Gıdayla D vitamini almak çok kolay değil. Nedir? Bazı balık türlerinde var, cevizde var, keten tohumunda D vitamini var. Ama bunlar hani çok tükettiğinizde de çok fazla enerji kaynağı. Yani eğer tabii güneş ışığı çok önemli vücutta D vitamini aktive hale gelmesi için.
1: Evet.
0: Ama toplumumuzda maalesef D vitamini çok düşük. Dolayısıyla ara ara D vitamini düzeyi ölçüp eksikse yerine koymak lazım. Bunun dışında A vitamini, E vitamini, C vitamini, B vitaminleri özellikle bakın çok önemli. B vitaminleri yaşlı için çok önemli. Çünkü B vitaminlerinin çoğu beyin sağlığı için kullanılmakta. Hele B1 vitamini tüm enerji metabolizmamızın en önemli kullandığı molekül. Dolayısıyla B1, B2, B3, B6, B12 bunlar çok değerli ve bunlar nerede var diyecek olursak tahıllarda var. Kepekte var, ekmeğin kepeğinde var. Maalesef tükettiğimiz beyaz ekmekte yok. O kadar o düşük kalitede ki biz kepekli tam buğday ekmekleri tüketmemiz lazım. Tabii ki miktarlarını sınırlandırarak. Ama bunu da söylemek istiyorum. Diğer taraftan son olarak da hani neden beslenelim? Evet, Akdeniz tipi beslen diyeti dediniz. Doğru. Bugün dünyada en sağlıklı diyetler olarak Akdeniz tipi diyetle bu hipertansiyon için önerilen bizim DASH diyeti dediğimiz
1: Evet.
0: bir diyet daha var. Aslına bakarsanız çok benziyor Akdeniz tipi
1: Evet.
0: diyetle DASH diyeti birbirine. Yani nedir bunlar? Lütfen sebze tüketin. Lütfen meyve tüketin. Lütfen zeytinyağı tüketin. Aldığınız enerji kaynaklarının çoğu bitkisel kaynaklardan olsun. Tabii ki hayvansal kaynak da olacak ama bu mümkün mertebe balık olsun. Yani kırmızı et de olacak, olmak zorunda esansiyel amino asitler için. Ama çoğu hayvansal protein kaynağı olarak balığı tercih edin diyen diyetler. Son olarak tuzu söylemek istiyorum. Maalesef çok kötü tuz alışkanlıklarımız var. Genç yaştan itibaren yemeğe daha tadına bakmadan tuz vuran bir milletiz. Ben dilimde tüy bitti anlata anlata yaşlılara özellikle tansiyonu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği olan yaşlılara ilaçlarla bunları kontrol altına alamazsınız. Önce tuz miktarını azaltmanız lazım. İnsanlar hemen şu cevabı veriyor. Hocam ben tuzsuz yiyorum diyor. Ya diyorum çok basit. Evinizde yaşayan diğer bireyler, evinize misafir gelen, sofranıza oturan insanlar. Ya bu yemeğiniz ne kadar tuzsuzmuş, tuz nerede demiyorsa siz tuzlu yiyorsunuz.
1: Evet.
0: Önünüze koyduğunuz yemek başkalarına tuzsuz gelmesi lazım. O zaman tuz az yiyorsunuz demektir. Yoksa herkesin yediği tuz miktarını yemek ama tuzluk kullanmamak, ha ben tuzsuz yiyorum demek değildir. Bu çok önemli. Son olarak da onu söylemek istedim.
1: Çok teşekkür ederiz Bülent Hocam.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Beslenmeyi yaşlı beslenmesi bağlamında tüm açıdan değerlendirdik. Aslında konuşacak çok şey var. Günlerce bile konuşacak çok şey var ama çok güzel, çok kapsamlı bir şekilde özetlediniz. Ağzınıza sağlık diyorum. Umarım belki ileride başka programlarla biraz daha konuda açılabilir. Öyle...
0: Çok küçük bu takviyeleri de
1: Buyurun.
0: sormuştunuz. Çok birkaç
1: Hı-hı.
0: cümleyle onu da söyleyeyim mi? Çünkü
1: Buyurun.
0: bu da çok merak edilen. Şimdi bakın ben geçen sene bir kongrede beslenme sırasında kullanılan takviyelerin bilimsel kanıt düzeylerini irdelediğimiz bir paneldi. Bir saatlik panel.
1: Evet.
0: Ve bu panelde bütün bilimsel kanıtlarla konuşmacılar geldiler. Ve bunların ışığında ben oturup o paneli özetlemeyeceğim. Bugün bilimsel olarak kanıtı olan neler var diyecek olursak. Çünkü gerisinden bahsetmek istemiyorum.
1: Evet.
0: Birinci sırada D vitamini var. Eksikse mutlaka yerine konması lazım ve yaşlı için kati surette olmazsa olmaz. Sadece kas kemik sağlığı değil, tüm vücut organlarında D vitamini reseptörleri var. İkinci konumuz B vitaminleri. Az önce öneminden bahsettim. Özellikle beyin sağlığı ve kan üretimi, kan hücrelerinin üretiminde çok değerli. D vitamini ve B vitamini bir de folik asit. Bunlar ara ara yaşlıda bakılıp değerlendirilip eksikse yerine konmalıdır. Diğer taraf

0: taraftan antioksidan katkı maddeleri kategorisinde iki molekül ön plana çıkıyor. Kanıt düzeyi olan bir tanesi bu omega 3, yani balık yağı, balık yağı. Diğeri de zerdeçal. Çok net. Yani eğer bir antioksidan arıyorsa yaşlımız, bugün bilimsel çalışmaların ışığında çok fazla datası ve verisi olan, kanıt düzeyi fena olmayan zerdeçal var. Diğer ismi turmerik, bir diğer ismi kürkümin. Zerdeçal yaşlılarımıza öneririm. Omega 3 balık yağı, balık tüketmiyorsa özellikle omega 3 kapsülleri var, şurupları var, almalılar. Bir de çeşit beslenmiyorsa insanlar, ki bu da çok azaldı. Yani sebzeye, meyveye, meyvenin her türüne ulaşmak sırf ekonomik koşullar nedeniyle bile kolay değil. Eğer çeşitli beslenmediğini düşünüyorsa bir insan, bir yaşlı ya da çocukları, anne babaları için, o zaman kürler şeklinde, bakın sürekli değil, kürler şeklinde multivitamin preparatları, evet ben de uyguluyorum. Yani bir ay her gün bir tablet veriyorum multivitamin, bir sonraki ay vermiyorum gibi. Yani 2 ayda bir, 3 ayda bir bir kutu veriyorum. Şayet çeşit beslenmiyorsa. Bunun dışında duyabileceğiniz diğer antioksidanlar da var. Selenyum, çinko gibi. Ama zaten, ya da resveratrol gibi. Zaten şu anki multivitamin preparatlarında bunlar var. Ha, bunun dışında duyacakları antioksidan, ne bileyim ben, diğer moleküller, ozon, glutamin, işte glutatyon, bunlarla ilgili bilimsel hiçbir kanıt yok. Size çok açık söyleyeyim. Ya bu tamamen biraz ekonomi, biraz sanayi, biraz endüstri. Bunun dışında bilimsel verileri yok. Size bir kanıt söyleyeyim bununla ilgili. Çok büyük bir dönem geçirdik, değil mi? Covid dönemi geçirdik. Bakın, onca çaresizlik yaşadık tıp tarafında. 5 sene zarfında açın, tüm tıp literatürüne bakın. İşe yarayan Çin tıbbı, ozon, glutatyon, bu ve benzeri bir tane makale bulamayacaksınız. A ve B kanıt derecesi olan.
1: Evet
0: Ne
1: hocam.
0: oldu? Bu bile çok önemli bir kanıt değil mi yani? Hani çok büyük şeylerdi bunlar, çok büyük güçlerdi. İşte şöyle de böyle de en ufak bir veri yok. Yapılmadı mı sanılıyor? Yapıldı. Ama sonuç yok. Tabii ki bilim de değişiyor, bilgi de değişiyor. Ama elimize kanıtlar geldikçe doğruları yaşlılarımıza ve insanlarımıza söyleyelim.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel özetlediniz durumu. Sağlık bilgisi, sağlık okuryazarlığı konusunda ele alarak gerçekten çok kapsamlı oldu. Ben çok teşekkür ediyorum emeğiniz için, katkınız için. Umarım başka programlarda tekrar görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim bu fırsat için, bu emek için. Tebrik ediyorum bir yandan. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve o hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni

0: çiğ gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
0: O müttakiler, büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
0: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
1: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfirallahu lehum zalika bi ennehum keferu billahi ve rasulihi vallahu la yehdil kavmel fasikin.
0: Habibim, sen münafıklar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
1: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا

0: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
0: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
1: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا

0: الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.
1: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin

0: her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
1: Fasbir inne va'dallahi hakku vestagfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar.
0: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: Fa'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbike ve lil mu'minine vel mu'minat. Vallahu ya'lemu mutakallabakum ve methvâkum.
0: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
1: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
0: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: Kanu qalilan min el-leyli ma yahja'un ve bil esharihum yestagfirun.
0: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
1: Huvel evvel vel ahir ve'z zahir ve'l batin ve huve bi kulli şey'in alim.
0: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا

0: يؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: Ya eyyühen nebiyyü izâ câekel mu'minâtu

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
0: Onlara, hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız, Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tevbeleri kabul edendir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

0: bir dua, bir yuva, bir gelecek programı başlıyor.
1: Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda çocukluk çağındaki travmaların eş seçimin üzerindeki etkisini konuşacağız. Kimine değerlendireceğiz? Psikolog Cihan Uluç Beyefendi şu anda stüdyomuzda bizlerle. Cihan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar, çok teşekkür ederim.
1: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Çok şükür bizler de iyiyiz. Cihan Bey, bugün sizinle özellikle evlilik ve ilişkiler üzerine aslında çok önem atfedilen bir konuyu konuşalım istedik. Eş seçiminde çocukluk çağında yaşadığımız travmaların rolü ve etkisini konuşalım. Eşlerimizi nasıl seçiyoruz? Bilinçli mi? Bilinç dışı bir seçim mi bu? Ve bu süreçten sonra neler yaşıyoruz? Yaşadığımız sıkıntıları nasıl tolere edebiliriz? Nasıl yönetebiliriz? Ya da işin başında daha sağlıklı eş seçimini nasıl yapabiliriz? Bütün bunları inşallah sizinle ayrıntılı bir şekilde konuşalım istiyorum ama dilerseniz öncelikle çocukluk çağı travmaları dedik ya, ilişkilerimiz üzerinde çok büyük etkisi var yetişkinliğimizde, özellikle eş seçiminde. Peki çocukluk çağı travmaları nedir diye sorsam, neler bu travmanın içine giriyor? Bununla başlayalım mı? Buyurunuz.
2: Tabii. Şimdi çocukluk travmaları ya da yaraları olarak da bunu nitelendirebiliriz. Şimdi önceki travma kavramına belki biraz bakmak lazım. Travma dediğimizde ilk akla gelen, dediğim gibi, büyük olaylar olabilir bu anlamda. İşte bir trafik kazası geçirme, bir göçük altında kalma gibi böyle şeyler gelebilir ama çocukluk travmaları da çocukluk yarası dediğimizde burada biraz daha farklı bir kavramı işaret ediyoruz. Aslında bir takım gelişim dönemleri var. Bunlar böyle dönem dönemde değişiyor, gelişiyor. Gözlemler yapıldıkça bu anlam değişebiliyor. İşte 0-18, 18-36, işte 3-7, 7-13 vesaire diye bölümlenebiliyor. Ve bu dönemlerin her bir döneminde aslında her bir dönemden beklenen bir ebeveynlik görevi var aslına bakarsanız. Eğer bu ebeveynlik görevleri tam olarak gerçekleşmezse, örneğin diyelim ki 18-3 yaş arasında bir dönemde bir çocuk var ve o dönemde aslında çocuğun en büyük ihtiyacı şudur: kendi haline bırakılması, ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir bir ebeveynin olması, etrafta koruyucu sınırları belirlemesi ve dediğim gibi deneyimi hakkında onu bilgilendirmesi. Yani şu an sen düştün, canın yanıyor çünkü çocuk bunu bilmez. Yani o anda ne olduğunu bilmez. Sadece acıyı hisseder ama acının ne olduğunu bilmez. Şu an düştün, işte dizin acıdı, kanadı, geçecek, üzerine ben pansuman yapacağım şeklinde o deneyim hakkında bilgilendirmek. Bu tip ihtiyaçları var. Eğer bu olmazsa, yani orada bir yaralayıcı ebeveynlik ortaya çıkarsa, örneğin ya aynı yaş grubundan konuşalım. Hı hı. Aşırı koruyucu ve sahiplenici bir ebeveynlik görmüşsen bu bir çocukluk yarasıdır.
1: Nasıl oluyor mesela bu? Aynı örnek üzerinden gidersek nasıl bir tutum ve davranış sergileniyor o anda?
2: Şöyle, aslında burada anne babanın da bir kendi kaygısı var. Kendi kaygısını dizginleyememesinden kaynaklı çocuğun üzerinde işte ona bir şey olacak, başına bir şey gelecek şeklinde aslında onun bu dönemde en önemli özelliği keşfetmesi ve merakıdır. Dolayısıyla her şeyi sorar ve her şeye dokunmak ister bu dönemde. Dolayısıyla kendi kaygısından kaynaklı aslında bu keşfetme merak duygusunu bastırabilir çocuğun. Aşırı koruyarak, sahiplenerek ve onun adına sürekli sorumluluklar alarak, sürekli dibinde olarak, belki çok yapışık olarak, belki biz buna şey diyoruz literatürde, yani işgal eden ebeveyn diyoruz. Yani tırnak içerisinde işgal kavramını kullanıyoruz. Bunun bir de ters, zıt tarafı var Yasemin Hanım. O da
1: evet,
2: ihmal kısmı aslında. Nasıl ki işgal bir kutupsa,

0: İhmal de bir kutup ve ikisi de aslında yaralayıcı ebeveynlik ve ikisi de bir çocukluk yarası oluşturuyor.
1: Ne tür bir tutum ve davranış sebep oluyor? Yani biz bu tip bir muameleyle karşılaştığımızda o yaşta bir çocuk olarak bizi ne gibi kişilik özellikle ya da duygu durumu oluyor?
0: Şimdi örneğin diyelim ki iki isimden bahsedelim.
1: Evet,
0: Birisi Ahmet
1: lütfen.
0: Bey olsun, birisi Ayşe Hanım olsun.
1: Evet.
0: Şimdi Ahmet Bey şöyle bir ebeveynlik görüyor. Şimdi Ahmet Bey'in ihtiyacı o dönemde dediğim gibi kendi haline bırakılması, işte ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir bir ebeveynin olması ve deneyimi hakkında bilgilendirilmesi. Fakat Ahmet Bey şöyle bir ebeveynlik görüyor. Aşırı koruyan, aşırı sahiplenen, dibinden ayrılmayan bir ebeveyn figürü var. Dolayısıyla ebeveyni Ahmet Bey'e şu mesajı iletiyor. Ayrı olma. Çünkü ayrı olmak, benden ayrı olmak tehlikelidir. Dolayısıyla Ahmet Bey ne zaman ki işte parkta mesela örneğin oturuyor, bankta annesi veya babası oturuyor. Ahmet Bey ne zaman uzaklaşsa hemen tehlike çanları çalıyor. Ve dolayısıyla diyor ki benim ayrılmamam gerekiyor. Dolayısıyla oyun alanında o anne babanın hemen dizinin dibine kuruyor. Halbuki park alanında değil mi? Yani oyun, çocuklar için dizayn edilmiş bir yer orası. Rahatlıkla oynayabilir bu anlamda ama dediğim gibi o ayrı olma mesajını aslında şey yapıyor. Bir de o Ahmet Bey'de bir travma oluşuyor, çocukluk yarası dediğimiz aslında yutulma korkusu.
1: Yutulma korkusu.
0: Evet.
1: Ne demektir bu?
0: Yani şöyle aslında kendi şahsiyetini ne ortaya koyamayacağım yani sen olacağım gibi yani senin bir uzantın olacağım bir uzvun olacağım gibi aslında bu mesajı da verir buradaki ebeveyn. Yani sanki kendi uzvuymuş gibi onu farklı bir birey olarak kabul etmez de sanki kendi kolu ve kendi işte bir parçası için karar veriyormuş gibi. Çünkü sürekli onun adına hani aşırı koruma ve sahiplenme de o vardır sürekli onun adına karar
1: Karar
0: almak vardır.
1: almak. Evet.
0: Dolayısıyla ona hiçbir şey bırakmama. Dolayısıyla aslında orada bir hani şahsiyetin gelişmesi de çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü zaten onun adına karar veren ve alan birisi var. Niye
1: Birisi
0: gelişsin
1: var.
0: ki bu
1: Doğru.
0: durumda?
1: Yetişkin döneminde nasıl bir birey oluyor bu Ahmet Bey?
0: Şöyle, öncelikle o yaralı çocuk dönemini geçirir. Yani işte aşırı korunan çocuk bir kere kendini öncelikle yetersiz hisseder.
1: Risk almaz mesela.
0: Evet,
1: Yani
0: aynen mesela en
1: evet, en
0: basitinden değil mi?
1: aklıma gelen risk almaz
0: Risk alma.
1: hayatı boyunca.
0: Aynen niye alsın ki ya
1: Niye
0: da
1: alsın? Evet.
0: sorumluluğunu almaz. Çünkü devamlı surette onun adına sorumluluk alan birisi vardır
1: Birisi var.
0: arkasında.
1: Evet.
0: İşte bir şey yapmıştır hemen arkasını kurtarmıştır annesi babası çevirmiştir işte. Hiçbir meseleyle kendisi o kendi şahsiyetiyle ya da benliğiyle yüzleşmek durumunda
1: Çözmemiştir.
0: kalmamıştır. Dolayısıyla bu yetisi de gelişemez süreç içerisinde. Ve ilerleyen süreçte işte yetersizlik duygusu vesaire hakeza burada olabilir dediğiniz gibi. Ve kızgın hisseder.
1: Kızgın.
0: Evet yani kızgınlık ve öfke aslında burada. Hani böyle bazen nereden ortaya çıktığını anlayamadığımız bir öfkeli hal de olabilir. Çocuklarda da olabilir. Yetişkinlik halimize de olabilir bu. Ya da başka şekillerde kendini ifade ediyordur. İşte trafikte ortaya çıkıyordur. İşte bir yerde yöneticiyizdir. Altımıza karşı bu ortaya çıkıyordur ama biraz arka tarafa baktığımızda aslında hani kodlarını belki buralarda bulmak da mümkün olabiliyor.
1: Anne babaya olan kızgınlık mı peki bu?
0: İlk etapta
1: İlk
0: ona.
1: etapta ona.
0: Ama şöyle bir şey
1: Bu
0: anne...
1: yönlendirilmiş bir kızgınlık oluyor o
0: Evet.
1: zaman.
0: Şöyle
1: Evet.
0: anne baba ile kurduğumuz ilişki o mikro ilişki
1: Mikro
0: aslında
1: ilişki.
0: hayatın geneline yansıyan bir
1: Genel,
0: ilişkidir.
1: evet.
0: Hatta çoğu şeyle yani patronumuzla kurduğumuz ilişki kendimizden büyüklerle ve küçüklerle kurduğumuz ilişki de aslında ilk anne babamızla yaşadığımız ilişkilerin bir tekrarı gibidir aslında bakarsanız.
1: Evet.
0: Orada o parçaları bulmak mümkün olabiliyor.
1: Cihan Bey, ne kadar eğitimli olursak olalım, ne kadar entelektüel bilgiyle donanım sahibi olsak olalım ya da ne kadar iman, inanç konusunda,
0: Evet,
1: felsefi
0: evet.
1: konuda kendimizi
0: Evet.
1: geliştiriyor olursak olalım, sanıyorum çocukluk çağındaki travmaları iyileştirmediğimiz, sarmadığımız müddetçe o yaraları, bu bizim her yaşımızda karşımıza çıkacak bir sıkıntı.
0: Kesinlikle farklı şekillerde ve koşullarda farklı
1: Koşullarda.
0: tetikleyicilerle örneğin işte erkeklerde tipik bir dönem vardır işte askerlik dönemi örneğin değil mi? Yani
1: Evet.
0: askerlik döneminde belki şahit de olmuşsunuzdur etrafınızda hiç daha önce işte bir şey olmayan işte bir hani herhangi bir problemi olmayan kişilerde bunun tetiklendiğini görebilirsiniz. Ya da işte atıyorum büyük bir travma işte büyük bir kaza vesaire yaşandığında ya da işte evlilik sürecinde hakeza
1: Evet,
0: o da bir
1: evet.
0: tetikleyici olabilir bu anlamda.
1: Konumuz da evlilik, eş seçimi özellikle. Çocukluk çağında yaşadığımız travmaların eş seçimi üzerinde nasıl etkisi oluyor? Biz eşimizi nasıl seçiyoruz?
0: Evet. Bu konuda hepimizin bir fikri var, değil mi? Yani işte evli olanlar düşünebilir bunu. İşte şundan dolayı muhtemelen 5-6 gerekçe, hatta daha fazla gerekçe de sıralanabilir. İşte benzer anlam değer dünyasından geliyorduk. İşte yaşlarımız, mesleklerimiz aynıydı, yaşlarımız yakındı vesaire. Birçok şey sıralayabiliriz. Ama dikkat ederseniz buradaki sıralamalar genel itibariyle bilinçle yapılmış. Bilinçli tarafımıza hitap eden sıralamalar. Yani orada bir muhakeme var, bir tartma var ve bir karar var. Biz bunu düşünürüz. Ama araştırmalar bize bunun pek de böyle olmadığını söylüyor. Özellikle son yıllardaki araştırmalar. Niçin eş olarak birbirimizi seçtiğimiz bir araştırma konusu. Hatta uzun yıllardır bir araştırma konusu. Çünkü değil mi? Yani bakıyorsunuz bir sürü seçenek var. aslında seçeneğimiz çok fazla ama biz bir kişiyi seçiyoruz. Burada seçme kelimesini özellikle kullanıyorum. Çok önemli. Seçiyoruz biz bunu. Bunun farkında olalım veya olmayalım. Burada çok seçim var çünkü sorumluluğu alabilmek için önce seçtiğimi kabul etmem lazım.
1: Yani seçim bana ait.
0: Bana ait.
1: Bilinçli ya da bilinç dışı.
0: Aynen öyle.
1: Fark
0: bana
1: etmiyor.
0: Ait ve benimle ilgili.
1: Evet.
0: Hatta bizim çok meşhur böyle iletişimde kullandığımız eşlerle çalışırken 90-10 kuralı vardır.
1: Nedir bu?
0: O da şu. Eğer ilişkide bir şey beni tetiklemişse, bir şey beni alt üst etmişse, bir takım duyguları açığa çıkarmışsa ve rahatsız etmişse oradaki mesele, bunun %90'ı ben ve benim geçmişimle ilgilidir. %10'u sadece bugüne ve karşı tarafa aittir.
1: Şimdi buna örnek verelim mi?
0: Verelim.
1: Lütfen.
0: Şöyle, şimdi biraz şey geliyor tabii. Çünkü biz çiftler olarak genelde işte terapiye vesaire geldiğimizde ilk şeyimiz şu oluyor. İşte onun yüzünden mutsuzum. Değil mi?
1: Yani hiç mi onun suçu yok, kabahati yok?
0: Hiç mi onun suçu yok, kabahati?
1: Doktor Bey.
0: Ya elbette ki var. Evet, %10'luk evet. Kısımda var. Ama şöyle bir durum var. Ben şunu soruyorum orada. Diyorum ki yerinizde başka bir adam olsaydı ya da yerinizde başka bir hanım olsaydı aynı tepki verir miydi? Ya da burada başka tepkiler verebilecek şeyler var mıydı? Olabilir mi? Yani başka biri o koltukta olsa ve aynı tartışma yaşıyor. Evet olabilir. Arkadaşım işte bu durumlarda aynı tartışma yaşıyorlar ama o gülüyor geçiyor. Hiç umurumda bile olmuyor ama benim çok umurumda oluyor. Ya da işte ben onu gece uykularımı kaçırıyor oradaki o durum. Dolayısıyla burada kişisel farklar ve özellikler yani aslında oradaki o rahatsızlık oluşturan şey benimle ilgili bir durum. Yani benimle ilgili bir şey işaret ettiği için aslında ben orada alt üst oluyorum ve rahatsız oluyorum.
1: Geçmişimle ilgili mi peki bu?
0: Şöyle anlamla ilgili. Çok böyle şey bir örnek vereyim. Hani amiyane de bir örnek olacak. Örneğin işte eşimin çoraplarını salonda bırakması diyelim ki. Çok basit bir şey ama belki hani alıp onu şey sepetine atmaması.
1: Aman gibi. Beyler ne olur buradan alınmayın ama genelde Türk halkında Türk beyefendilerin çok yaptığı bir şey.
0: Evet.
1: Buyurunuz.
0: Şimdi bunu gören eşim orada sadece aslında olan şey salonda bir çorap. Ama o çorabın bende çağrıştırdığı bir anlam var.
1: Yüklediğim anlam üzerinden
0: evet.
1: İletişim kuruyorum sizinle.
0: Aynen öyle. Ki zaten mesele şey değil. Onu atmak bir iş değil ki zaten. Hani o şey bir şey değil. Hani bir mesele olabilecek bir şey değil. Onun bende çağrıştırdığı anlam aslında.
1: Ne oluyor? Mesela, karşı ne tarafta ne olabiliyor?
0: Ya söyledim dediğimi yapmıyor. Ben onun için değersiz biri miyim? Yani söyledikleri kale alınmayan biriyim. Gibi bir noktaya.
1: Tamam. Beni dinlemiyor.
0: Aha, dinlemiyor.
1: Beni önemsemiyor.
0: Beni
1: bana değer vermiyor.
0: Evet. Bakın bambaşka bir noktaya gitti hikaye.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi burada bir başkası için, bir başka bir eş için de o çok önemli de olmayabilir. Umrun alır onu atıp geçebilir.
1: Geçebilir.
0: Bir mesele dahi etmeyebilir.
2: Eğer karı kocanın artık iyice aralarının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar onların aralarını gerçekten düzeltmek isterlerse, Allah aralarını bulmaya onları muvaffak kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir ve her şeyden haberi olandır. Nisa 35.
1: Bir erkek cephesinden bakarsak beyefendilerin onu oraya bırakmasında öyle ben seni önemsemiyorum gibi bir atıf anlam var mıdır? Onlar hiç böyle bir anlam yüklemiyor mu yoksa onlar için basit sıradan bir hareket mi bu?
0: Tabii bunu özelliğe değerlendirmek lazım. Her olay kendi açısından hani benim atmamla oraya şey bir başkasının atması farklı olabilir ama genel itibariyle o rahatsız eden kısımla biz uğraşırız. Yani o zaten rahatsız etsin diye muhtemel atmıyordur.
1: Atmıyordur. Tepkisel bir şey değildir.
0: Değildir muhtemel. Yani, tabii ki ama ilişki içerisinde şeye de bakmak lazım. Hani
1: dinamiğe mi bakmak
0: tabii,
1: lazım?
0: Oradaki belki hani bir şeyin karşılığında yapılmışsa o, atıyorum eşin karşılanmamış bir ihtiyacıyla ilgili bir mesaj. O da olabilir. Hani bu güç savaşları ve zıtlaşmalar da olabilir. Evet yani bağlamıyla değerlendirmek şey olabilir ama biz burada tabii şey hani kastettiğim o 90-10 kuralında şeye dönebilmek çok kıymetli Yasemin Hanım. Benimle ilgili diyebilmek çok önemli. Çünkü sonsuza kadar dış dünyayı, eşimi, çevreyi suçlayabilirim. Ve bunun gerçekten bir sonu yok.
1: Kesinlikle.
0: Ve bana hiçbir faydası yok. Ne zaman ki ya hep şunu diyorum ya %1 dahi olsa sizin bu meseledeki payınız nedir? Çünkü biz ancak onu konuşarak
1: bunu
0: değişimi başlatabiliriz ve çözebiliriz. Yani siz oradaki payınızı gördüğünüzde ve karşı tarafta kendi konusundaki konuyu şeyi aldığınız zaten hani böyle bir şey olmuş oluyor. Hani bir dengelenme de olmuş oluyor.
1: O zaman evliliklerde, ilişkilerde kadının ve erkeğin yaşadıkları soruna yükledikleri anlam, geçmişte yaşadıkları çocukluk travmalarıyla ya da kendileriyle ilgili barışık olup olmama ya da birçok alt nedene bağlı olabilir mi hocam? Bağlı ise de eğer, bu noktada ne tavsiye edersiniz? Nasıl

0: nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerekir karşılıklı?
1: Kesinlikle zaten şöyle diyoruz biz, travmalar için şöyle bir özelliği vardır. Travmalar için geçmiş veya gelecek veya şimdi yoktur. Her an kendini zaman kavramından
0: hatırlatabilir.
1: Şeydir. Evet, aynen öyle. Biz travma yaşadığımızda dikkat edin, böyle sizi üzen, şey yapan bir şeyi sanki az evvel olmuş ve bitmiş gibi hissedersiniz. Bedende onu hissedersiniz. Duygular tekrar depreşir, ortaya çıkar. İşte atıyorum o an nasıl kayıtlıysa zihin işte bir böyle bir karıncalanma gibi hissedebilirsiniz. Yani halbuki üzerinden 20 yıl geçmiştir o meselenin. Ama sanki bugün gibi, az evvel bitmiş gibi, hatta şu an travmanın içinde şu an yaşıyormuş gibi hissedersiniz. Dolayısıyla hani geçmiş ve gelecek ve şimdi bir arada yaşar deriz biz bu anlamda. Dolayısıyla her zaman için bu atıflar olabilir. Yani otetiklenmeler olabilir. Ve bizim için aslında kıymetli şeylerdir bunlar. Yani orada yani şey hoş bir şey değil tabii ki. Yani o salonda o çorabı görmek değil ama o çorabı görüp niye beni rahatsız etti diye sorup onun üzerine gidebilmek. Kendini tanıma ve farkındalık süreci için çok anlamlı.
0: Bizi iyileştirecek o zaman o
1: tabii
0: hareket.
1: Tabii ki, tabii
0: orada
1: ki.
0: Orada bizim neye dikkat etmemiz lazım? Nasıl bir tepki vermemiz lazım? Hem karşımızdakine hem de kendimizle yüzleştiğimizde o kişinin bizi rahatsız etmesinin temelindeki sorunla nasıl yüzleşebiliriz ya da nasıl çözebiliriz hocam?
1: Evet. Şimdi bu özellikle bu neden sonuç ilişkisini kurabilmek çok önemli burada. Tabii ki bu bir terapi süreciyle olabilir. Okuduğumuz kitaplarla vesaire olabilir. Yani hayatı gözlemleyerek ve kendimizi gözlemleyerek olabilir. Oradaki şeyi kurabilmek çok önemli. Yani o durum bana ne söylüyor şu an? Benim hakkında. Şimdi onu işte eşimin çorabı oraya atması beni nasıl biri yapıyor? Tabii buna böyle hızlıca bulmak çok kolay olmayabiliyor. Bir farkındalık ve böyle biraz hani gerçekten düşünme mesaisi de gerektiren bir şey olabiliyor. Oradaki asıl düşünceyi bulmak, oradaki kendimize dair negatif inancı bulabilmek aslında. Çünkü kuvvetle muhtemel orada bir negatif inançla kayıtlı o.
0: Evet.
1: Bir başkasını rahatsız etmemesi de aslında orada bir öyle bir negatif inancın çağrışmaması onda.
0: Çağrışmaması.
1: Alıyor, sepete atıyor, devam ediyor, mutfağına geçip işine devam ediyor gibi.
0: Negatif inançlarımız peki ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Evliliklerimizi ve bizi nasıl etkiliyor? Ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor?
1: Aslında şöyle bir şey, zaman zaman duyarım böyle, hani evliliğe kadar her şey çok iyiydi hocam ama ne zaman ki evlendim ve hani böyle bazı şeyler ortaya çıkmaya başladı.
0: Eyvah eyvah.
1: Gibi böyle. Tabi burada evliliğin bizatihi doğasına dair bir kötülük ve şey atfı yok.
0: Tabii.
1: Bu çok doğal. Aslında belki buradan şeye gelebiliriz. Niye evleniyoruz aslında? Evliliğin hani ulvi amacı ne? Tabii ki bizim anlam değer dünyamızda bunun bir karşılığı var. Ama başka karşılıklar da olabileceğine dair bir takım çalışmalar var. Şimdi şöyle, belki şeyden yani bilinçli beyinle ilgili bir kısım açmıştık. Belki hani oradan, daha doğrusu hani bilinçle mi, girişte öyle demiştiniz. Biz bu kararı bilinçle mi veriyoruz,
0: evet,
1: yoksa bilinç dışı mı veriyoruz? Aslında son dönemdeki çalışmalar bunun çok bilinçle ve mantıkla ya da bir muhakeme süreciyle verilen bir karar olmadığını söylüyor. Tam tersi aslında, şimdi birkaç beyin tipimiz var. Birisi bilinçli tarafımız. Bu tarafımız muhakeme eder, gayet mantıklıdır. Yani tartar, biçer vesaire böyle son derece rasyonel tarafımızdır bu. Bir de bizim bir bilinç dışı tarafımız var aslında. Daha doğrusu ilkel beyin diye bunu kodlayabiliriz. İlkel beyin duyguların, travmaların kayıtlı olduğu alan aslına bakarsanız. Hı hı. Ve niçin işte eş olarak evleniyoruz ya, niçin evlenmenin ulvi amacı ne olabilir diye sorduğumuzda birçok teoriler ortaya atılmış.
0: Evet.
1: Bunlardan bir tanesi örneğin, hani burada belki ismini çok kısaca zikretmekte fayda var. İşte mesela biyomantık dediğimiz bir yöntem. Bu şöyle söylüyor, diyor ki aslında türümüzün ve neslimizin devamlılığı için biz evleniyoruz. Doğru tarafı olabilir mi? Olabilir. Ama bu hani işte bir ayrılıkta ya da eşimizle yaşadığımız bir problemde o duygusal çöküntü ve depresyonu niye bu kadar etkileniyoruz değil mi? Niye bu kadar alt üst oluyoruz? Son derece bu da böyle mekanik bir açıklama gibi böyle. Diğer bir kuram şu, değiş tokuş kuramı. O da şu, bu kurama göre daha çok dengimiz olan kişileri eş olarak seçiyoruz. Ama burada biraz yine böyle bir şey var. Mekanik bir süreç var. Nasıl? Sanki iki şirket, birleşmeye hazırlanan iki şirket gibi hareket ettiğimizi söylüyor. İşte bakıyoruz, yaş, ekonomik durum, statü.
0: Mantık daha çok devreye.
1: Daha çok, aynen öyle, aynen öyle. Evet, bu da zaman zaman açıklıyor olabilir.
0: Olabilir,
1: olabilir.
0: Tarz,
1: ama bir yerinden
0: bir
1: tutuyor,
0: tutuyor.
1: Tutuyor. Ama hani tamamını yine dediğim gibi
0: kalıyor,
1: az evvelki
0: evet,
1: o hani çöküntüyü nasıl açıklayacağız vesaire. Yine diğer bir kuram, persona ya da maske kuramı dediğimiz bir kuram. Bu da seçtiğimiz kişinin kendi öz benliğimize iyi gelip gelmemesine göre, yani yanımıza yakışıp yakışmadığına ya da bizim kendi öz saygımızı arttırıp arttırmadığına göre seçtiğimizi söylüyor. Yani olabilir ama dediğim gibi hep böyle şey,
0: kısır dar, kalıyor.
1: Evet, evet, dar gelen konular. Dediğim gibi bir yaklaşım daha var. Aslında daha böyle

0: göre aslında çocukluk çağı travmalarımızın bu süreçte etkili olduğu ve biz anne babamızın hissettirdiği duygulara benzer duyguları hissettirecek kişileri, işte bilinç dışı bunu fark edebiliyor, hissediyor ve o kişilere karşı yakınlık hissettiğimiz ya da tırnak içerisinde aşk hissettiğimiz diyebiliriz bu anlamda.
1: Cihan Bey, bunu bilinç dışı sürede ne kadar sürede belirliyoruz ve sözlü iletişimde mi sözsüz iletişimde mi bu belli oluyor?
0: Bunu tabii ki böyle çok net bir şey söylemek mümkün değil ama bunu ilk anda karar verdiğimiz söyleniyor.
1: Çok
0: Yani biz
1: hızlı.
0: aslında karar veriyoruz, daha sonra bunun altını doldurmaya çalışıyoruz gibi düşünün. Yani karar aslında belli
1: Evet.
0: ama biz bunun altını süreç içerisinde, işte ilişki süreci içerisinde bunu dolduruyoruz gibi düşünün. Aslında karar çok erkenden halletmiş bilinç dışı beynimiz için ya da
1: Bilinç
0: ilkel
1: dışı.
0: tarafımız için bu çoktan halledilmiş bir mesele oluyor. Biz ondan sonra hani bu işi eyleme dökmek kalıyor gibi diyelim ya da o evliliği gerçekleştirmek kalıyor gibi.
1: Peki bu tarz bir seçimde, bilinç dışı seçimde, evliliğe döküldüğü zaman, eyleme döküldüğü zaman bu tarz evliliklerde en sık yaşanan sorunlar nelerdir? Neyle karşılaşıyorlar?
0: Şöyle, özellikle tabii burada bir takım bu eşleşmelerde bir takım matematiksel şeyler de var.
1: Öyle mi?
0: Yani orada bir matematik durumu da söz konusu. Yani biraz vida somun ilişkisi gibi. İki vida eşleşmiyor ya da iki somun eşleşmiyor aslında. Burada ne eşleşiyor? Atıyorum kaçan kovalayan eşleşiyor.
1: Ne demektir bunlar? Psikoloji karşılığı nedir?
0: Yani şöyle, daha çok ilişkisel anlamda kendini kapatan, kendi iç gündemi olan, karşıya karşı bir duvar hissi veren, yani asla o kişiye karşı geçemediğiniz kişi, bu kişi daha çok böyle ilişki kurmaya can atan, daha yakın ilişki, daha çok böyle hani iç içe olmaya, daha yakın olmaya hevesli olan kişiyle eşleşiyor. Bakın burada ikisinde bir yarası var ve ikisinin de yarası birbirini tetikler nitelikte. Yani biri ilişki kurmak istiyor, birisi ilişkiden kaçmak istiyor.
1: Evet.
0: Ve bu eşleşiyor çok enteresan bir şekilde. Hani
1: Ortak yaraları var mıdır, yoksa geçmişe dönük yaralar mı birleştiriyor
0: Şöyle bir
1: bunları?
0: şey, dönemlerden bahsetmiştim ya az evvel, 0, 18, 18, bunların
1: Evet.
0: her birinde alabileceğimiz yara çeşitleri birbirinden farklıdır.
1: Farklı.
0: Ve şunu fark ediyoruz çalıştıkça böyle, genelde aynı yaş döneminde yaralanan kişiler eşleşiyor aslında. Yani örneğin 18-36'da benim bir yaram var. Diyelim ki 1,5-3 yaş arasında bir yaram var. Yine aslında o dönemde yaralanmış birini ben eş olarak seçiyorum kendime.
1: Seçiyorsunuz.
0: Evet. Belki hani bu Ahmet Bey ve Ayşe Hanım üzerinden gidebiliriz bu noktada. Hani nasıl aslında o
1: Evet.
0: seçiyor? Hani az evvel demiştim. İşte Ahmet Bey aşırı koruyucu ve sahiplenici bir ebeveynden geliyor. Ve yutulma korkusu yaşıyor. Yani onun için şey gibi hani şahsiyetim ya yani yutulma korkusu şöyle bir şey. Yok olmak gibi bir şey aslına bakarsanız. Hani bu bilinçle ifade edilebilecek bir şey değil.
1: Evet.
0: Ayşe Hanım'da da ne vardı? Korumayan, ihmalkar bir ebeveynlik vardı. Onun annesinden ya da işte ebeveyninden aldığı mesaj ise bana bağlı olma mesajı. Yani uzak dur, uzaklaş mesajı, itme mesajı vardı. O mesaja karşı da onun yarası aslında ayrılık noktasında oluşuyordu. Şimdi içselleştirmiş mesajları şuydu. İşte yaklaşamıyorum çünkü beni içine alacaksın diyor Ahmet Bey. Ve dolayısıyla kendini
1: Uzak tutuyor.
0: uzak tutuyor. Evet, açmıyor. Hani şey gibi.
1: Evliliğinde de açmıyor, ilişkilerinde de
0: Aynen
1: açmıyor,
0: öyle. Zaten
1: duygularını da paylaşmıyor.
0: evet, meselesi zaten burada tam olarak. Çünkü
1: Burada,
0: açtığı
1: evet.
0: zaman ne olacak? O yutulma korkusu ya da yok olma korkusunu yaşayacak bu anlamda. Bununla karşı karşıya gelmemek için alıştığı o ilişki paternini devam ettiriyor.
1: Yutulma korkusu dediğiniz eşi tarafından aşırı kontrol altına alınma
0: Evet.
1: ve her kısıtlanma korkusu diyebilir miyiz
0: Aynen
1: Ahmet Bey
0: öyle.
1: için?
0: Aynen öyle. Aslında hani az evvel bahsetmiştim. Bazı anne babalarda bu var. Hani çocuğunu bir uzuv gibi
1: Evet,
0: düşünür.
1: söylemiştiniz.
0: Ve orada hiçbir o çocuğun bir şahsiyet ifade etmesi ya da duyguların, düşüncelerin ifade etmesi gibi bir ortam yoktur. Yani tamamen onun bir parçasıyım ve o ne derse olacak gibi tamamen çaresiz bir ortam o çocuk
1: Benim
0: açısından da bu.
1: yerime düşünür de, karar da verir. Ben
0: Evet.
1: kendi fikrimi ve isteğimi söylersem kabul görmez. O yüzden
0: Aynen.
1: susayım, içime
0: Evet, onun
1: çekileyim.
0: tercihleri önemlidir vesaire.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani orada niye ifade etsin ki hakikaten
1: Boşu
0: öyle bir
1: boşuna
0: çocuk.
1: diye
0: Evet,
1: düşünür.
0: evet.
1: Evet.
0: Ama karşı tarafın da derdi şu, yakın ilişki kurmak. Şimdi bir tarafta yalnızlaşan ve kaçınan,
1: Evet.
0: diğer tarafta da yapışan
1: Yapışan,
0: ve
1: evet.
0: peşine düşen.
1: İhmal edilmiş bir çocuk var
0: Aynen
1: burada
0: öyle.
1: da.
0: Aslında o yarayı iyileştirmek için yani ilişki
1: İyileştirmek.
0: kuracak ki
1: Evet.
0: biz şunu söyleriz böyle motto olmuş bir ifadelerden biridir. İlişkilere doğarız, ilişkilerde yaralanırız ve ilişkilerde iyileşiriz. Aslında evliliğin yine ulvi amaçlarından bir tanesi de budur en nihayetinde baktığımızda. Aslında iyileşmek için evleniyoruz. Evet, yaralarımız var. Yani yara alıyoruz. Bu kaçınılmaz da belki de. Yani bu mükemmel bir ebeveynlik görsek dahi hiçbir zaman için anne karnındaki o mükemmel işte istemenin dahi olmadığı, değil mi? Bir cennet gibi tasvir ediliyor. Çünkü öyle bir ortam orası çocuk için. Hiçbir zaman için dünyaya geldiğimiz andan itibaren bu şey olmayacak. Yani elbette ki bir yara alacağız. Ama şunu fark etmek çok önemli. Yaralar iyileşebilir bir şey ve ilişkide aldığımız

0: yaralar yine bir ilişkide iyileşebilir.
1: Evet, o zaman biz kaç kurtulu yapmayıp kal mücadele et deyip o
0: Evet,
1: ilişkiyi,
0: evet.
1: o evliliği kurtarmaya çalışacağız anladığım
0: Kesinlikle öyle.
1: kadarıyla.
0: Çünkü şöyle bir şey var. O yaralar bizde olduğu sürece, hatta bunun çok tipik örnekleri var. Yasemin Hanım enteresan bir şekilde işte mesela 5 kişiden boşanmış, 6. bulduğu kişi de aynı tipte bir adam. Yani tamam, kafa değişiyor. Kafalar
1: Fiziksel
0: sürekli
1: özellik
0: fizikler
1: değişiyor
0: değişiyor.
1: ama karakter değişmiyor.
0: Aynı o mesela atıyorum değersizlik ve yetersizlikle ilgili meselesi var. Ya da şiddetle ilgili meselesi var mesela örneğin. Dikkat edin mesela bu tip örnekler de belki duyabilirsiniz. Mesela işte eşinden şiddet görüp ayrılmıştır ama ikinci eşi de benzer şeyi ona yaşatıyordur örneğin.
2: Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
1: Çocuklukta anne baba tutum ve davranışlarında şiddet gördüğünün göstergesi mi?
0: Aslında orada hani hayır diyememek, sınır koyamamak, sınırlarını koyamamakla
1: Sınırlarını
0: ilgili bir
1: koyamamak.
0: durum
1: Evet.
0: olabilir. Şimdi bunu koyamadığınızda siz açtığınızda aslında değil mi? Bir alan açarsınız ve bu alanı açacak ve zorlayacak kişileri hayatınıza çekmeye
1: Kişiler.
0: başlarsınız. Ama dediğim gibi bu çok bilinçli olan bir şey değil.
1: Biz seçimlerimizi bilinçle yaptığımızı düşünürken, mantığımızla,
0: Evet.
1: aklımızla, akıl
0: Evet.
1: selim, kalbi selim davrandığımızı
0: Evet,
1: düşünürken
0: evet, evet, evet.
1: aslında psikolojik açıdan bilinç dışı seçiyoruz biz
0: Evet,
1: eşlerimizi.
0: evet.
1: Hayatımızdaki her seçim böyle midir? Peki meslek, iş arkadaşı, dostlar, arkadaşlar diye sorsam?
0: Evet, yani şöyle düşünün. Bir sınıfta 40 kişisiniz ve herkese dostluk kurmuyorsunuz. Değil mi? Birkaç kişiyi seçiyorsunuz ve onların bir anlamı olabilir. Hani bu anlamda kendini tanıma açısından da çok kıymetli veriler aslında o anlamda baktığımızda. Ya da iş seçimi. Bir sürü iş var. Örneğin mesela belki başka bir programın konusu olabilir. Mesela bir kurtarıcı bir tarafınız var. Daha çok böyle hani kurtarıcı bir tarafınız var. Daha çok bu tip meslekleri seçiyorsunuz. İşte itfaiye oluyorsunuz, polis oluyorsunuz, hemşire oluyorsunuz. Yani o seçtiğimiz mesleklerin de aslında o karakterimizle ya da işte aldığımız yaralarla da bir bağlantısı
1: Bağlantısı
0: kurulabilir.
1: var.
0: Evet, evet,
1: Evet.
0: evet. Yani hiçbir şey böyle birbirinden kopuk bir ya da işte böyle ayrı bölümler halinde
1: Mamsil
0: düşünmemek
1: değil.
0: lazım. Bir bütün olarak düşünmek lazım.
1: Cihan Bey, çocukluk çağında yaşamış olduğumuz travmalar ya da yaralarımız anladığımız kadarıyla eş seçiminde çok önemli ve
0: Evet.
1: burada tabii ki bilinçli seçtiğimizi düşünürken aslında bilinç dışı bir seçim
0: Evet.
1: yapıyormuşuz. Sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla belki tekrar etmiş gibi olacağım dinleyicilerimize ama özellikle de ebeveynlerimizin tutum ve davranışları çok önemli. Olumsuz davranışlarına benzeyen insanları alıyoruz, hayatımıza çekiyoruz. Peki bu durum yaşanmadan yani çocukluk çağı travmalarımızın iyileştirip eş seçimini öyle yapsak daha mı doğru bir hareket olur bu bizim için? Ya da bunu yapamadık, eşimizi seçtik, bize geçmişten babamızı, annemizi anımsatıyor ve onunla da sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz.
0: Evet.
1: Bu her iki noktada da bize önereceğiniz profesyonel yol ve yöntem nedir? Neler yapmamız gerekir?
0: Evet. Öncelikle şeyden başlayalım. Hani evlendik diyelim ki. Şunu fark etmek önemli. Yani o seçtiğimiz kişi gerçekten ilişkilerde hata yok. Yani eşleşmelerde, o seçimlerimizde bir hata yok. Onu hata olarak görmemek ve orada acaba bu hangi yönüme benim işaret ediyor? Ya da kendimde hangi tarafı iyileştirmem için aslında bu eş seçimini yaptım diye sorabilmek çiftlerin iki taraf da bunu yaparsa tabii çok daha manalı
1: Evet.
0: ilişki içerisinde. Bu kıymetli tabii bu iyileşebilir bir şey. Az evvel hani o beşinci kez boşanmış altıncı kez işte evlenmiş yine benzer kişiyle eşleşmiş kişi örneğinden yola çıkarak aslında orada o kendi yaralarıyla ya da bir hani bir terapi süreciyle oradaki çünkü bu yaralar iyileşebilir yaralar neticede orayla yüzleşse zaten hani hayatına çektiği kişiler etrafındaki kişiler ve verdiği mesaj da değişecek. Şöyle derler, bilinç dışı olarak aslında biz tişörtler giyeriz ve tişörtlerin üzerinde bir şeyler yazar. Der ki, beni dilediğin gibi kullanabilirsin, bana vurabilirsin, benim sınırlarımı ihlal edebilirsin, herhangi bir şey yok. Yok, benim için sınırlar önemlidir gibi aslında mesajlar taşıdığımızı ve bu mesajları birbirimize ilettiğimizi söyleriz. Yani aslında bu dil dışı bir iletişim.
1: Sözsüz iletişim
0: Aynen
1: büyük
0: öyle. Sözsüz
1: ihtimal.
0: iletişimde
1: Evet.
0: bu vardır. Hatta böyle zaman zaman böyle çok hissedersiniz. Yani içinizde öyle bir duygu yoktur ama hani bir ona karşı bir haksızlık vesaire yapma değil ama mesela o arkadaşınızla buluşurken, o kişiyle buluşurken o saate çok önem vermezsiniz. Yani 2 dersiniz ama 2:15'te gidersiniz örneğin. Ama bunu çok böyle hani şey kötü niyetle var niyetle de
1: Kasti
0: yapmazsınız.
1: yapılmaz.
0: Kasti değil ama
1: Evet.
0: hani öyle bir mesaj alırsınız, öyle bir şey enerji alırsınız ki ondan çok önemsemez zaten. Ama bir tanesinin için de 15 dakikadan orada olursunuz. Çünkü o
1: Doğru.
0: sınırları çok net koymuştur size. Almışsınızdır siz de o sınırları. Ona göre davranırsınız. Yani o tişörtünü okumuşsunuzdur ve anlatabiliyor muyum? Yani tam olarak böyle şey
1: Evet.
0: olabilir. Öncesinden bahsettiniz. Bence çok çok önemli ki ilerleyen süreçte bence çok daha da önemli kazanacak ve bence bizim de bunu çok vurgulamamız da icap ediyor. Vurgulamaya da çalışıyoruz. Evlenmeden önce bu yaralarla, çocukluk yaralarıyla yüzleşmek aslında otomatikman sizin tüm seçimlerinizi ve hayatınıza çektiğiniz ve o hani hayatınıza kalmasını seçeceğiniz kişileri de çok etkileyecektir.
1: Evet.
0: Bambaşka bir tablo ve bambaşka bir hikaye ortaya çıkaracaktır.
1: Şimdi bu söylediğinizden hareketle şu şekilde davranmak acaba hepimizin tercih edeceği bir yol olur mu ki aslında her sağlıklı bireyin de yapması gerektiğine inanıyorum. Evlilik için bir adım atmadan önce kendimizle yüzleşmeye karar verip kendimizle ilgili sıkıntılarımız, yani illa bir sıkıntı da olması gerekmiyor. O an bir şey değil ama daha sağlıklı karar vermek adına hepimiz böyle bir terapiden, hepimiz bir psikolojik destekten geçmek zorunda mıyız? Olsak iyi mi olur ya da Türk toplumu buna nasıl bakıyor?
0: Evet, evet.
1: Kadın ve erkek evet, olarak. Hani evet. Acaba biz evlenmeden önce hani şunu düşünüyorlar, evlenmeden önce para biriktireyim, iş bulayım, askerlik işimi evet. halledeyim, okuyayım, eğitim sahibi olayım, meslek sahibi olayım, işte kızlarımızda dikkat ettiğimiz başka şeyler. Daha evet. çok dış dünyaya dönük evet. somut şeyler. Bu ruhsal anlamdaki soyut şeyler ve yaşadıklarımızla ilgili ya da bu bir politika olabilir mi bilmiyorum. Ne dersiniz? Evet, ne evet, önerirsiniz?
0: Evet. Aslında tam olarak hani atıflar dikkat ederseniz hep sizin de saydığınız örneklerde hep somut ve dışa dönük atıflar. Fakat evlilik ilişkisine, o ilişkiye girdiğimiz andan itibaren aslında bunların çok da önemli olmadığını görüyoruz. Yani ekonomimiz çok iyi, durumumuz çok iyi vesaire. İşte her şeye bu anlamda dış görünüş olarak her şey çok iyi dururken ama evin içerisinde her şey o kadar iyi gitmeyebiliyor. Dolayısıyla şey, politikadan bahsettiniz.
1: Evet.
0: Hakikaten olabilir. Çünkü o yaralarla yüzleşmek dediğim gibi yani şeyi de değiştirecek. Hani sizin o seçimlerinizi de değiştirecek. Belki hani bizim bakış açımız biraz hep biz böyle son artık böyle hani
1: yumurta kapıya gelince.
0: Aynen aynen. Tam olarak o noktadan belki diyoruz ki yani tamam bir terapiste ihtiyaç var. Bu çiftlerde daha da yoğun oluyor. Yani tam boşanma aşamasına gelmişken
1: maalesef
0: ki ve biraz da şöyle de bir algı var. Maalesef yanlış bir algı ama hani psikoloğa da gittik olmadı demek için aslında.
1: Öyle mi? Onun tabii, için de tabii, mi geliyorlar?
0: Tabii. Yani şöyle o seçeneği bu
1: eledik, bunu da eledik.
0: Tüketmedik demeyelim diye. Yarın bir gün hani işte boşandığımızda bunu tüketmedik dememek için geliyor. Zaten siz bu niyetle geldiğinizde aslında.
1: Verim alınmaz.
0: Evet yani 3 seans 4 yani. Seans geliyorsunuz ama hani amaç birleştirmek ve yeniden bir arada olmak değil bu anlamda. Bahsettiğiniz şey çok çok kıymetli. Yani henüz bu bir işte evlenmeden önce de bu ilişki başlamadan önce aslında kendi yaralarınızla ve kendinizle yüzleşmek kesinlikle ve kesinlikle yani aslında biraz kendini tanımak ve bilmekle de ilgili bir süreç.
1: Evet.
0: Bu anlamda faydalı olacaktır. Seçiminizi yani yönünüzü otomatikman değiştirecektir. Hayatınıza çektiğiniz kişilerin değiştiğini bile fark edebilirsiniz ki bu tip örnekleri çok duyuyoruz yani görüyoruz.
1: O değişimlerden de bize biraz bahseder misiniz? Kendisiyle yüzleşmiş ve kendisinin yaralarını geçmişe dönerek sarmış evet. bireyler artık nasıl enerji yayıyorlar?
0: Evet. Şöyle daha tam bireylerle daha tam olmuş daha olgunlaşmış kişileri hayatlarına çekmeye başlıyorlar Yasemin Hanım.
1: Siz güzel aslında, bir seçim.
0: Evet, evet aynen öyle yani hani iki yarımın birleşmesi değil de iki tamın bir araya gelmesi gibi. Bundan ziyade aslında iki tam olmuş, iki kendiyle barışık, kendi işte şeylerinin farkında. Yani karşı tarafa verdiği mesajların, yaptıklarının farkında, karşı tarafı anlayabilen ve işte kendi geçmişiyle yüzleşmiş ve onları bugüne taşımamış iki bireyin birleşmesi aslında daha sağlıklı
1: evet.
0: ve şey bir birleşme olabiliyor bu anlamda.
1: Daha sağlam bir evlilik
0: daha
1: oluyor.
0: Daha sağlam bir evlilik olabiliyor bu anlamda.
1: Evet. Bu konuda Türk toplumunun yapısına bakarsak, sosyolojik evet. açıdan veya psikolojik açıdan değerlendirirseniz, Türk toplumu evlenirken daha çok nelere dikkat ediyor çiftler ve sonrasında ne yaşıyorlar daha büyük sıkıntı olarak karşılarında evet. duruyor ve evlilikler nasıl gidiyor bizde?
0: Evet. Yani şöyle tabii ki genele yaymak çok mümkün değil ama biraz hani karikatürize de anlatmak icap edebilir. Sizin o saydığınız sıraladığınız işte damadın mesleği, işte
1: malı mülkü.
0: Aynen öyle. Yani işte nerede oturacağız? Evi nasıl döşeyeceğiz? İşte evdeki aynen. hatta işte kanepeler şunlar bunlar hangi markadan olacak dahi?
1: Ya ne değil kadar mi? Yani aslında
0: işte,
1: evet.
0: Evet, nişanda atıyorum hangi kıyafet giyilecek? İşte nereden giyilecek vesaire gibi bu tip böyle konular daha maalesef ki önemseniyor ve önde konuşuyor. Yani bunlar gündem oluyor.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi yani evlilik gerçekleşip artık kapı kapatıldıktan sonra ve bir çift eş hayatı başladıktan sonra aslında bunların hiçbirinin mesele olmadığı, aslında bambaşka meselelerin olduğu ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Ve o da bir hani bir şaşkınlık, belki hayal kırıklığı, belki de hani ne yapacağız şimdi gibi. Çünkü siz yatırımı şey yapmışsınız. Değil mi? Yani yaptığınız kısımla hiç alakası olmayan bir şey ortaya çıkıyor karşınıza.
1: Peki şimdi işte çok güzel bir noktaya geldik. Evlendik. Bazı gerçeklerle karşılaştık. Daha doğrusu üzerine düşmediğimiz, önemsemediğimiz, aslında olması gereken, önemsenmesi gereken gerçeklerle karşılaştığında biz şimdi ne yapacağız dedik, noktadayız.
0: Evet.
1: Ne yapacağız?
0: Aslında bu noktada zaten meseleler az çok kendini belli etmiştir. Yani
1: nasıl?

0: çözeceğiz.
1: Muhtemelen evet. Belli sorun vardır. Hep o sorunun etrafına dönüyorsunuzdur. Yani bunlar şekil değiştirir ama o sorun bakidir. Yani nüans diyelim yani oradaki mesele işte.
0: Mesela bize somut bir örnekle gidersek.
1: Örneğin yetersizlikle ilgili bir durumdur. Mesela tetikleyen bir durumdur. Ve hep bu tetikleniyordur örneğin. Ya da bir
0: Gibi.
1: güç mücadelesi vardır orada. Yani aynen öyle. Yani sen mi ben mi? İnatlaşma hali vardır. Orada bir benlik kavgası vesaire vardır.
0: Çatışması var,
1: Aynen
0: değil
1: öyle.
0: mi?
1: Tam bu noktada aslında birincisi şeyi geliştirmek çok kıymetli. Yani bunlar okuyarak vesaire de olabilir. Çünkü biz hani terapi süreçlerinde hep şunu söylüyoruz. Farkındalık çok önemli. Yani kendimde ne olup bittiğini fark etmek çok önemli ama bir de karşı tarafta ne olup bitiyor. Yani ben dışarı ne mesaj veriyorum, onlarda ne olup bitiyor. Yani empati ile de belki açıklanabilecek bir şey bu. Bu iki...
0: Yargılamadan,
1: Ha,
0: suçlamadan belki de, değil mi?
1: evet,
0: Öfke
1: aynen.
0: dili kullanmadan belki de,
1: Evet,
0: yapıcı bir dille eşimizi
1: kesinlikle. Evet, çok klasik oldu
0: evet.
1: belki. Hani bunlar çok konuşulmuştu. İşte ben dili meselesi çok kıymetli burada. Hani suçlamamak çok
0: Doğru.
1: kıymetli. İşte mahşerin dört atlısı diye böyle nitelendirilen işte eleştiri, hakaret, eleştirmeme, hakaret etmeme, duvar örmeme, savunmaya geçmeme
0: Evet.
1: gibi böyle bir takım iletişim becerileri var. Hakeza dediğim gibi. Bunları kullanıyorsanız bunları fark etmek ve bunları engellemek çok önemli. İşte de bunu yapacak olan sizsiniz en nihayetinde. Ve bir terapiste çalışırken de yani bir çift olarak gittiğinizde de aslında bir süre bizim psikoeğitim dediğimiz bir süreçten geçer çiftler. Yani onun terapi ya da işte bir teknikle müdahaleden önce aslında bir psikoeğitimden geçerler. Nedir o? İşte bahsettiğim 90-10 kuralı, niçin evlendik sorusunun peşinden gitme ve başka bir anlam, başka bir çerçeve çizme onlara. Yani onları o gündelik kavgadan çıkartıp aslında
0: Evet.
1: geçmişle bugün arasında bağlantılar kurma ve benimle ilgili diyebilme, kendi sorumluluğunu o meseledeki, o problemdeki kendi sorumluluklarına doğru yönlendirme. Yani
0: Yönlendir.
1: şimdi ben oradaki kendi sorumluluğumu aldığımda, siz oradaki ya da işte eşiniz kendi oradaki sorumluluğunu aldığında aslında mesele
0: Kalmıyor ortada,
1: kalmamış
0: evet,
1: oluyor.
0: çözülmüş
1: Ama şunu
0: oluyor.
1: dersem ki ya sen işte sürekli suçlarsam, şunu yapmıyorsun, bunu
0: Eleştirip
1: yap, evet
0: aşağılıyorsak,
1: aşağılıyorsam,
0: evet.
1: hakaret ediyorsam,
0: Ya.
1: evet ya da bir takım savunmalarım varsa, içeri kimseyi sokmuyorsam, hiçbir duygumu karşı tarafa
0: Belli
1: belli
0: etmiyorsam.
1: etmiyorsam ki bu da bir duvar örmedir
0: Tabii,
1: vesaire. Ya
0: evet.
1: da sürekli kendimi savunur haldeysem. Tam öyle yaptım ama şundan dolayı yaptım. Her zaman bir şeyim var.
0: Mazeretimiz
1: Mazeretim
0: var.
1: varsa vesaire.
0: Evet.
1: Hakeza bunların her biri iletişimi ketleyen,
0: Evet.
1: engelleyen şeyler.
0: Yani çözüm odaklı değil, sorun odaklı bir iletişim o zaman bizi bekliyor oluyor anladığım
1: Aynen öyle.
0: kadarıyla.
1: Evet, evet.
0: Son dakikadardayız. Sohbet çok güzel.
1: Evet.
0: 40 dakikaya gidiyoruz. İki tane sorum var. Hem konumuzla ilgili çok önemli, özellikle çocukluk çağı travmalarının eş seçimindeki etkisiyle ilgili özellikle altını çizmek istediğiniz noktalar varsa onu sizden öğreneceğim. Ama öncesinde bir söz duymuştum. Evlilikler yurt dışında tango gibidir, bizde halay gibidir. Bütün aile katılır, işin içine girer. Çocuklarımız evlendirdiğimiz zaman anne baba olarak tutum ve davranışlarımız nasıl olmalı ki o evlilik sağlıklı bir şekilde ilerlesin? Bunu da alayım sizden.
1: Evet, çok çok güzel bir benzetmemiş, örnekmiş. Şöyle aslında bunun değişik bir versiyonu da şöyle. Yine bu alanda hani önemli isimlerden birisi Freud'un böyle bir sözü var. Bir çift işte kapıyı kapattığında işte aile hayatı yaşamak için aslında evde 6 kişi birlikte yaşar der. Ben, eşim, işte eşimin annesi, eşimin babası, benim annem ve benim babam. Buradaki atıf biraz soyut varlıklarına yönelik aslında. Neticede şöyle bir şey. Yani Allah gecinden versin. Anne babamız hayatta olabilir, vefat etmiş olabilir. Vefat etmiş dahi olsalar, onlarla görüşmüyor dahi olsalar aslında bize kalan onlardan bir miras var. Bir ebeveynlik var. Yani o anne baba içimde yaşıyor. Ve bana bir şeyler söylüyor bir şey yaparken. Değil mi? Nasıl ebeveynlik yapmışsa aslında bize. Diyor ki ya Can sen bu işi becerebilirsin, yapabilirsin diyor içimden bir ses. Bunu neye borçluyum acaba? Değil mi? Bir şey konuşuyor aslında benimle. Kökleri buralara dayanıyor aslında baktığımızda. Türkiye'deki hikaye ise aslında bazen bambaşka boyuta girebiliyor. Yani işin somut artık müdahalelerin girdiği, somut müdahalelerin olduğu kısımda giriyor. Bu da şey çok önemli aslında. Yani artık kızımız veya işte oğlumuz, çocuğumuz evlendiği zaman artık onun kendi bir hayatı olduğunu ve kendi bir ailesi olduğunu kabul etmek ve sınırları çizmek çok önemli. Çünkü her müdahale aslında iyi niyetle yapılsa dahi her müdahale birincisi onlardan bunu çözme
0: Kabiliyetini
1: kabiliyetini
0: elinden
1: almış oluyor.
0: almak.
1: Siz onun adına çözdükçe. Halbuki evlilik aslında bir problem çözme şeyi de olabilir. Sürecidir aslında. Öğreniriz değil mi? Yani bir süre sonra daha önce sorun olarak getirdiğimiz şeyler çözüm sorun olmamaya başlar. Öğreniriz. Öğrendim. Dinamik bir süreçtir yani bu. Hani böyle şey değildir.
0: Geliştiren ve değiştiren bir
1: Ama
0: süreç
1: evet
0: aslında
1: evet
0: bizleri.
1: dışarıdan bir müdahale olduğu takdirde hiç o mesele çok küçükken halledilebilecek meseleyken büyür ve bambaşka boyutlara gidebilir. Orada bir güç mücadelesi şekline gidebilir. O yüzden burada hani çocuklarımıza karşı oturtmak çok, sınırı koymak çok önemli. Çünkü onlar artık başka bir aileler.
0: Evet, bunu kabullenmek
1: çok önemli.
0: Psikolojinin galiba en başında hep konuştuğumuz odur kıymetli konuklarımla da. Kabullenmek. Yaşadığımız her şeyi kabullenirsek çözmek de kolay oluyor. Evet. Bizi sakin kılıyor.
1: Evet.
0: Daha sakin ve daha dingin bir kafayla bakabiliyoruz belki de olaylara. Yine konumuzla ilgili bir iki cümle rica edeceğim. Süreyi açtık, evet. 2 dakika. Çocukluk çağı yaralarımız, travmalarımızın eş seçimi üzerindeki etkisiyle ilgili altını çizip dinleyicilerimize özellikle paylaşmak istediğiniz nokta varsa buyurunuz.
1: Aha. Yani dediğim gibi konuşmanın aslında genelinde de bundan bahsettim. Yaptığımız seçim aslında bizim çocukluk çağı yaralarımızla ilgilidir ve eşleştiğimiz kişi de boşuna değildir. Şunu çok net ortaya koymak lazım. Aslında eşleştiğimiz kişi bizim yaramızı kaşıma kabiliyeti olduğu kadar iyileştirme potansiyeli de vardır. Dolayısıyla çiftlere ve eşlere ilişkimizde buna yönelmek ve ilişkimizde bu bakış açısıyla bakmak çok önemli ve iyileştirici de olabiliyor ilerleyen süreçte.
0: Evet, inşallah iyileştirici tarafından bakılır
1: i̇nşallah.
0: Hepimiz adına.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir konuydu. Çok üzerinde düşünülmesi ve konuşulması gereken bir konuydu. Benim için çok aydınlatıcı oldu. Dilerim dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Cihan Bey, katıldığınız için ve değerli görüşlerinizi de bizle paylaştığınız için tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi burada olmak. Çok teşekkür ederim.
0: Sağolunuz. Efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Bu hafta çocukluk çağı travmalarımızın eş seçimindeki etkisini konuştuk. Kimine değerlendirdik. Psikolog Cihan Uluç Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine insana dair farklı bir konuyla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programını dinlediniz. Yayınlanan tüm bölümlere akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin edebiyatımızda dile getiriliş şekline dair örnekleri gözden geçirmeye çalışıyorduk. Ve ilk örneklerin Kutat Gubilik'te, arkasından Atabetül Hakayık'ta, arkasından Divan-ı Hikmet'te ve bütün divan edebiyatı, halk edebiyatı, hala modern edebiyat içerisinde varlık sebebi, belki de değil mi, güzel sesin varlık sebebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şiirimize yansıyan güzel örnekleri. Ne demişti merhum Hoca Ahmet Yesevi bundan 1000 yıl önce? Ümmet olsan işitip canını vermez misin? Mustafa'ya canını kurban eylemez misin? Can ne olacak? İmanını vermez misin? İşitip okuyup yere girdi kul Hoca Ahmet. Evet, Yunus'a döndüğümüz zaman Anadolu topraklarından diyor ki, şol seni seven kişi komuş yoluna başı, iki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara, mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi sübhan oldun kamuya sultan, canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Efendim Yunus Emre'nin ilahisinde Hazreti Peygamber'le birlikte onun yolundan da bahsediliyor ve bir anlamda sünnete tabi olmayı işaret ediyor. Evet, sanatkar, sanatkar.

0: İnsanların gücü ve kuvveti burada ortaya çıkıyor. Doğru rehberleri insanlara sunarak kalp genişliği, aklı doğru kullanabilme noktasında rehberlik etmiş oluyorlar. Yunus'un böyle demesinin sebebi, Peygamber Efendimiz'i seven kişi onun yoluna başını koyacaktır, koymalıdır. Mümin olan tenlere cansın Resulallah mısrası, o peygamber müminlere kendi canlarından daha evladır ayetinin Türk dilindeki esası sayılabilir efendim. Yunus'un mısrası bu ayetin mecazı ile hayat buluyor. Yunus Emre'ye göre iman eden bir beden ancak ve ancak Resulallah sevgisiyle can bulabilir. Beden için can neyse mümin için de Hazreti Peygamber o mesabededir. Evet, Ahzab suresinde 36. ayette müminlerle Resulallah arasındaki kıstas şöyle ifade edilmiş.
1: Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman inanan bir erkek ve kadına artık o işte kendi arzu ve heveslerine göre başka tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelir, onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmez, kendi tercihlerine önem verirse kesinlikle o apaçık bir sapıklıkla sapmış olur.''

Aşık Yunus da ilahilerinde Hazreti Peygamber'in adını sıkça anıyor ve halk arasında çok bilinen ilahiler de Aşık Yunus'a ait. En çok bilinenlerden bir tanesi de şöyle: "Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen hak peygambersin şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Aşık Yunus neyler dünyayı sensiz. Adı güzel, kendi güzel Muhammed." Evet, peygamber sevgisinin mutlak bir tezahürüyle karşı karşıyayız. Sezai Karakoç Salavat-ı Şerife'nin Türkçe'de en güzel karşılığının bu mısra olduğunu belirtiyor efendim. Yine bir Yunus takipçisi olan Eşrefoğlu Rumi, 15. yüzyıl, diyor ki: "Mustafa'nın yoluna ben canı kurban eylerem. Aşk ile girdim yola, meydanı gözler gözlerim. Ederim canımı kurban senin yolunda ey Ahmet. Nola bir kez yüzün görsem vakti sehergahı." Evet efendim, yine 15. yüzyıldan Sivaslı şair Ahmedi, Efendimiz'e canını kurban etmek isteyenlerden bir diğeri: "Olsun nisar sıdk ile bu can Muhammed'e, devletli candır ol ki ola kurban Muhammed'e." Evet, bu güzel örneklerden birisi yine aynı coğrafyadan Şemseddin-i Sivasi'ye, 16. yüzyıldan Yunus Vadisi'nde yürüyen bir sufi şair. Diyor ki, Allah'a yakarıyor ve mahşer günü Hazreti Peygamber'le birlikte haşrolunmak istediğini, zira onun sevgisiyle dünyada deli divane olduğunu şu beyitlerle ifade ediyor: "Bizi haşreyle yarın Ahmet-i Muhtar'ın ile, ruz-ı şebbe arttı cünunum olmuşam divanesi. Peygamber sevgisinden dolayı gece gündüz divane olan Şems-i Sivasi, başka bir naat-ı şerifinde Efendimiz'den şefaat dileğinde bulunuyor. Senin aşıklarındır hep, senin sadıklarındır hep, senin layıklarındır hep, şefaat ya Resulallah. Kapından özge yok kapım, tapundan özge yok tapum. Bu dem geldim bilip suçum, şefaat ya Resulallah. Atamdan bana eşfaksın, anamdan dahi erfaksın. Sözün reddolmaz evfaksın, şefaat ya Resulallah."

Hazreti Peygamber için sahabenin kullandığı hani anam babam sana feda olsun söylemi Şems-i Sivasi'nin naatında kendine böyle yer bulmuş. Atamdan bana eşfaksın, anamdan dahi erfaksın. Anam babam sana feda olsunla aynı kapıyı aralıyor, öyle değil mi? Sivasi Sufilerin büyüklerinden Abdülmecid Sivasi, 17. yüzyılda efendim. Bir Nutku Şerifinde Efendimiz'e olan özlemini şöyle dile getiriyor, arifane ve aşikane bir sesle. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdü bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyaktan yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Evet efendim, bu güzellikler inşallah bir sonraki programımızda yine devam edecek. İştiyakımızı artırıyor, öyle değil mi? Selam ve dua ile.

0: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: kâne yenâmu hattâ yenfukha sümme yekûmü feyusalli ve lâ yetevabba. Peygamber Efendimiz uyurdu. Nefes alışları böyle muttarit hale gelirdi. Solukları belli olacak şekilde uyuyormuş gibi nefesi o hale gelirdi. Sümme yekûmü, sonra kalkardı. Feyusalli ve lâ yetevabba. Namazı kılardı. Abdest almaya lüzum görmezdi. Bu şöyle izah edilmiş: ey yutimmu salatehu li enne aynayhi yenamani ve la yenamu kalbuhu ve min hasaisihi enne vudu'ahu la yenkudu bin nevm. Bunlar izah, okuduğum şeyler. Hazreti Ayşe anamız, Ayşe-i Sıddık'a validemizden Allah şefaatini erdirsin, böyle rivayet edilmiş. Demek istiyor ki izahta, Peygamber Efendimiz namaz içinde böyle nefesi muttaritleşirdi, böyle uyuyormuş gibi, öyle ses o tarzda duyulur gibi olurdu. Kalkar namazı tamamlardı. Çünkü uyumazdı. Çünkü onun gözleri kapansa da kalbi uyumazdı. Peygamber kalbi olduğundan, ondan dolayı abdesti bozulmadığından namazını tamamlardı. Uzun namaz kılardı. Peygamber Efendimiz gecede iki rekat namaz kılardı. Yarı gecede bir rekatı tamamlardı, öteki yarı gecede ötekini tamamlardı. Tahmin edemezdi ona uyanlar. O Allahu Ekber diye namaza durduğu zaman kendinden geçerdi. Fatiha'yı okurdu, Bakara suresini okurdu, Amener Resulü'yü okurdu, ondan sonrasını geçerdi. Arkasındaki insanlar namazı bozmayı düşünürlerdi. Ayakta

durmaya tahammül edemezlerdi. Efendimiz aşktan, şevkten, Resulullah'ın hali bu, salatı, namazı bu böyle, Allah'ın huzurunda olmanın verdiği şevkten vakitlerin, saatlerin geçtiğini aldırmazdı, kimse dayanamaz. Secdeye vardığı zaman acaba öldü mü diye zevcat-ı tahirattan merak edenler olurdu, ayağını şöyle tutanlar olurdu. Yani acaba sağ mı? Yoksa vefat etti de böyle mi secdede kaldı filan diye kıpırdayınca anlarlardı ki ha, uyumamış, dua ediyor. Allah'ım merham, efendim ümmete Muhammed'e rahmeten âme vesaire, böyle ümmeti için şey için dua ettiğine dair o mübarek gecelerde rivayetleri var. Bir de efendim insan bir yere dayanmadığı zaman uyusa da kendinden geçse de, mesela şurada namazı bekliyor, bağdaş kurmuş veya diz çökmüş, kendinden bir geçti, hatta rüya bile gördü, uyandı, silkindi, abdesti bozulur mu? Bozulmaz. Bir yere dayanmadığı zaman bozulmaz. Çünkü bir yere dayanmaması abdestini muhafaza etmesinin garantili alameti oluyor. Yatmış olsa kaçırmış olur, kaçırır, kaçırdığının da farkına varmaz. Ama oturarak durmak, böyle dik bir vaziyette bir yere dayanmadan durmak, bir çeşit abdesti kaçacak bir hal olmamasının garantisi olduğundan büyüklerimiz bu hükmü vermişler. Efendimizin hallerini anlatan rivayetlerden birisinde böyle söylemiş oluyoruz. Kâne yenzilu minel minberi yevmel cumaati feyükellimuhu racülü fil haceti feyükellimuhu sümme yetekaddemu ilâ musallâhu feyusalli. Peygamber Efendimiz cuma günü oldu mu minberden inerdi, önüne birisi çıkıp bir şey sorduğu zaman soru sorardı kişi, ihtiyacını söylerdi, o da cevabını verirdi, sonra geçip namaz kılardı. Yani minberle cuma namazı arasında konuşmasında bir mahsur görmezdi, bir mahsur yoktu, konuşabilir, konuşulabilir, ondan sonra namaz kılabilirdi diye o rivayet edilmiş. Kâne âhiru kelâmihi es-salâte es-selâh ittekullâhe fîmâ meleket eymânüküm. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü nihayete erip ahirete göçmesi yakın gelince vefatı zamanında en son sözü efendim şuydu: es-salâh, es-salâh, aman namaza dikkat, aman namaza dikkat. Efendimizin en son sözleri: namaza dikkat edin efendim, ittekullâhe fîmâ meleket eymânüküm, emriniz altında köleniz olan, mülkiyetinizde bulunan kimseler konusunda da Allah'tan korkun, onlara zulmetmeyin diye esirlerin, kölelerin hukukuna riayeti tavsiye etmiş. En son sözleri böyle vefatından evvel, ahirete teşrifinden evvel efendim sözleri bunlar olmuş. Aziz ve muhterem kardeşlerim, namaz dinin direğidir, İslam'ın şiarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye kadar, namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmak emrolundu bana. Yani namaz çok önemli. Kılmayanla savaşmak emrolunmuş Peygamber Efendimiz'e. Onun için ben de size şunu hatırlatmak isterim vesileyle. Namaz Peygamber Efendimiz'in bize vefatına yakın o telaşlı zamanda en son tavsiyesidir. Namaza riayetkar olun. Aman namazı terk eden dininden çok şey kaybetmiş demektir. Çok büyük tehlikede demektir. Ondan sonra çok daha fena durumlara düşebilir. Namazı kılın. Tamam hocam kılıyoruz diyebilirsiniz. Zaten kıldığınıza da ben kaniyim. Şu beni dinleyen kardeşlerim namazı kılıyorlardır da. Bir de aziz ve muhterem kardeşlerim, çevrenizdeki insanların, akrabanızın, yakınlarınızın, çocuklarınızın, aile fertlerinizin de namaza müdavim olması hususunda şu benim söylediğim rivayetleri hatırınızdan çıkartmayın. Acımayın çocuğunuza namaz kılmıyor diye. Varsın uyusun, zavallıcık çok yoruldu, okula da gidecek, kalkmasın. Olmaz. Orada acımak yapmıyorsun. Senin yaptığın acımak değil. Sen onu ateşe atılmasına razı oluyorsun. Sen onu namaz kılmayan bir insan olarak yetiştirmeye razı oluyorsun. O büyüyünce namazı hiç kılmayacak. Sen şimdi ona engel olmuyorsun. Kalk yavrum. Sabah namazının vaktidir. Bu sabah namazı bu vakitte kılınır diye onun kaldırmıyorsun, uykusunu bölmüyorsun, kıyamıyorsun ama cehenneme atılmasına razı oluyorsun. Onun için aman namazın Peygamber Efendimizin savaş mevzu olduğunu, yani namaz kılmayanla savaştığını ve en son sözü namaz olduğunu hiç unutmayalım. Hanımlarımız namaz kılacak. Kimisi kaytarıyor, kılmıyor. Duyuyorum, biliyorum. İmam Hatip talebesi namaz kılmıyor. Neden? Ruh kazanamamış. İmam Hatip okuluna gitmiş ama İslam'ın inceliklerini öğrenememiş. Yüreğine İslam'ın sevgisi yerleşmemiş.

Birleşmemiş, nefsini yenemiyor, şeytanı yenemiyor, etrafta çok sıkıştırmıyor, bu onu gösterir. Bir taraftan da ikna edeceksin, bak namaz şöyle güzeldir, böyle emretmiştir Allah, Allah'ın emrini tutmayanlar şu cezayı çekecek. Bir namaz kılmayan bir insanın efendim sonra ahirette 80 bin yıl yanarak bunun cezasını çekecek filan diye cezasını öğretmek lazım. Namaza müdavim etmek lazım. Küçükten alıştırmak lazım. Çocuk küçükten uyanmaya alışsın. Küçükten kılmaya alışsın. Ondan sonra ona mükafat verin, para verin, hediye verin. Benim hatırıma gelen şöyle renkli işlemeli güzel takke alıverin. Kızsa güzel başörtü alıverin. Cebine para koyverin. Bak ben sen namazları kılıyorsun diye bu hediyeleri sana aldım diye hediye getiriverin. İşlemeli seccade. Bak bu senin seccaden. Özel seccaden. Hadi bakalım yavrucum diye. Seccade verin filan. Yani onore edin. Gönlünü alacak şeyler söyleyin, namaza alıştırın. Namaz dinin direğidir. Bu namaz insanı ibadetlere bağlıyor, ibadetler insanı Allah'a bağlıyor. Böylece dünya ve ahiretin fitnelerinden, şerlerinden insan kurtulmuş oluyor. Kılmadığı zaman da şeytanın ağına düşmüş oluyor. Şeytan onu avlayacak, yiyecek, parçalayacak, cehenneme gitmesine sebep olacak diye bir tehlike belirmiş oluyor. Onun için namaza dikkat edin. Namaza dikkat edin. Es-salah, es-salah. Aman namaza dikkat, aman namaza dikkat demiş Efendimiz. Ahirete göçerken bize bu tavsiyesi var. Ondan sonra da elinizin altındakilerin hukukuna riayet edin diye tavsiye etmiş. Yani kölelerinizin efendim hukukuna riayet edin. Yani aç bırakmayın, açık bırakmayın. İhtiyaçlarını görün. Dövmeyin, sövmeyin, zulmetmeyin, haksızlık etmeyin. Hani ne zulümler yapmışlar efendim. Köle diye Bilal-i Habeşi radıyallahu anha çölde efendim ateşler yıkıp sırtını bastırmışlar, efendim işkence etmişler, Allah'a inanma, bizim putlarımıza inan diye zorlamışlar. O ehad, ehad, ehad, tektir Allah, tektir diye efendim bütün işkencelere karşı durmuş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kat kat fazla para ödeyip onu kurtarmış kölelikten, Allah rızası için azat etmiş. İşte hani köledir diye, karadır diye, efendim mevki makamı yoktur diye insanlar maalesef elleri altındakilere zulmederler. Zulmetmesin kimse kimseye. Beyler aile fertlerine zulmetmesin. Valiler belde ahalisine zulmetmesin. Devlet başkanları ülke ahalisine zulmetmesin. Kimse kimseye zulmetmesin. Güç sahibi güçsüze zulmetmesin. Çünkü bir gün gelecek, hak sahibi hakkını alacak. Boynuzsuz koyun bile boynuzlu koyundan hakkını alacak diye büyüklerimiz böyle bildirmiş. O günde ana baba birbirinden kaçacak, evlat kardeş, karı koca birbirinden kaçacak. O günü unutmamak lazım. Ati Babel cenneti. Bak nasıl başı sonuna uygun düşüyor. Ati Babel cenneti yevmel kıyameti fe esteftihu fe yekulul kazinu men ente fe ekul Muhammed. فَيَكُولُ بِكَ اُمِرْتُ اَنْ لَا اَفْتَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكَ صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel ve İmam Müslim rahmetullahi aleyhime rivayet etmişler bu hadisi şerifi. Burada da buyuruluyor ki ati Babel cenneti yevmel kıyameti. Kıyamet koptuğu zaman, kıyamet günü ben cennetin kapısına geleceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennetin kapısına geleceğini bildiriyor. Gelecek kapının önünde. Kapısı var. Bekçisi var. Rıdvan. Cennet bekçisi melek var orada. Efendim fe esteftihu. Açılsın şu kapı diye kapının açılmasını talep edeceğim. Cennetin kapısına gelince açılsın şu kapı diye talep edeceğim diyor Peygamber Efendimiz. Fe yekulul hazin. O kapının bekçisi olan melek diyecek ki o zaman men ente, kimsin sen ya mübarek? Aç kapıyı diyorsun ama gelmişsin arkanda böyle bir gayri hesap cennete girecek insanlarla buraya kapıya dayanmışsın. Kimsin sen ya mübarek diye soracak o melek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuracak ki feekul, ben diyeceğim ki Muhammed'in, ben Muhammed'im. Ben Allah'ın efendim has kulu, has peygamberi, ahir zaman peygamberi, seyyidül evvelin vel ahirin, Muhammedül eminim diyecek. Ben Muhammed'im diye ismini tanıtacak. Muhterem kardeşlerim, burada birazcık durup bir şey söylemek istiyorum. Zil çalınıyor. Bir eve gittiniz, zil çaldınız. Efendimizin terbiyesini biliyorsunuz. Ne yapardı? Ya arkası dönük dururdu kapıya,
ya yan dururdu. Yani direkt kapıya bakmazdı. Doğrudan doğruya bakmazdı. Çünkü kapıyı açan bir kimse kadın olabilir. Kendi kocası geldi sanırım, çocuğu geldi sanırım, saçı açık olabilir, göğsü bağrı açık olabilir. Onun için şöyle dururdu Efendimiz, kapı çalındığı zaman bizde edep öyledir yani. Kapıda yan veya arkası dönük duracağız çaldıktan sonra. Buyurun kim o filan deyince, falanca ile görüşmek istiyorum filan denilecek de. Yalnız kim o deniliyor mesela bizim lisanımızda. Kapı çalındığı zaman bir ses geliyor içeriden. Kim o? Ben. Fesubhanım. Herkes ben, yani ben sözü bir şey ifade etmiyor ki. Adını söyleyeceksin. Kim olduğunu söyleyeceksin. Ben ismim Esat, efendim filancayım, falancayım. Böyle ismini söyleyeceksin. Ben sözü doğru değil. Burada da Efendimizin o cevabından onu hatırladım. Sen kimsin ya mübarek? Men ente diye sorunca melek, o da diyor ki Muhammed'im, ben Muhammed'im. Güzelce edep öğreniyoruz yani buradan. İsmini söylüyor. Bakın melekin cevabına. Feyekul, melek onun üzerine diyecek ki bike ümirtu en la efteha li ahadin kableke, senden önce bu kapıyı başka hiçbir kimseye açmamak üzere emrolunmuştum ya Resulallah. Emir böyleydi Allah'tan. Ey meleğim, sen bu kapının bekçisisin, bu kapıdan önce Muhammed-i Mustafa'm geçecek, ondan önce bu kapıyı sakın kimseye açmayasın. İlk önce o geçecek, o giriş, ilk giriş şerefi, ilk geçiş şerefi ona ait olacak diye efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle tavsiye edilmiş olduğu için melek de diyecek ki Allah bana böyle emretmişti, böyle tavsiye etmişti ya Resulallah. Senden önce bu kapıyı zaten kimseye açmayacaktım. Madem ki sensin buyur diyecek ve cennete Peygamber Efendimiz girecek. Cennete Peygamber Efendimiz'e girenlere duhul-i evvelin derler. Duhul burada fuul vezninde ama mastar değildir. Yani girmek manasına gelmiyor. Dahil kelimesinin çoğuludur. Dahale gibi. Yani ismi failin cem'idir burada. Duhul demek sücud gibi, rükka gibi efendim. Yani sacidin cem'i sücud geliyor. Raki'in cem'i rükka geliyor. Onun gibi duhul de ne demek? Dahil olanlar. Duhul-i evvelin ne demek? Yani cennete ilk girecek kimseler. Bunlar nasıl kimseler? Bi gayri hisab girecekler cennete. Hepsinin kalbi aynı kalp, aynı pırlanta gibi kalbe sahip, aynı pırlanta gibi insanlar, tamamen tepeden tırnağa nur insanlar, 70 bin kişi cennete bi gayri hisab girecek. Böyle Allah'ın lütfuyla defter açılmadan, divan kurulmadan, hesaba çekilmeden, zahmet çekmeden, ter dökmeden duhul-i evvelin ile cennete girecekler. 70 bin kişi. Girecek diye Peygamber Efendimiz'e böyle bildirilince Peygamber Efendimiz diyor ki ben arttırılmasını istedim Rabbim'den. Ya Rabbi daha da arttırsan, daha fazla kul girse diye istedim diyor bir başka hadis-i şerifte. O zaman Allahu Teala Hazretleri bu 70 bin mübareğin her birine 70'er bin kişi bağışladı. Yani 70 bin çarpı 70 bin efendim 4 milyon 900 bin kişi ve Rabbimin diyor Peygamber Efendimiz bir de avuçlarından bir avuç kul daha. Hani biz böyle kum filan avuçlarız veya hazineye gelmiş bir insan bir sürü yüzük taşları filan var böyle veya elmaslar şeyler var. Avuçla bakalım bir avuç. Hop bir avuç avuçladım. Yani bir avuçta Rabbimin, Rahman olan Rabbimin avuçlarıyla bir avuç kul daha diyor. Yani 4 milyon 900 bin artı ilave bir de bir avuç kul daha ama kimin avucu? Rahman'ın, Rahman'ın avuçlamasıyla bir avuç kul daha. Yani bir büyük miktar daha girecek. 4 milyon, 70 bin kişi has kul olarak girecek. Her birine 70 bin kişi bağışlamış olarak 4 milyon 900 bin girecekler. Bir de bir miktar daha artık yani her şeyin gene esrarını Allah-u Teala Hazretleri bilir. Öyle bir gayri hesap cennete girecekler. Sıkıntı çekmeden, rahmete uğramadan, efendim eza cefa görmeden, hesabın telaşına düşmeden. Zaten bazı insanlar hesaba çekilirken Allah'ın bazı has kulları nerede olacak? Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde olacak. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde sefa sürecekler. İnsanlar onları aşağıdan bizim yıldızları seyrettiğimiz gibi yukarıya bakıp bakıp seyredecekler. Kim bu mübarekler diye böyle hayran kalacaklar, imrenecekler, gıpta edecekler. Bunlar kimlerdir biliyor musunuz? Bunların hakkında hadis-i şerifler var. Efendim seb'atun yuzillahumullah diye efendim sahih Buhari'de de hadis-i şerif var. Efendim
sayılıyor şunlar şunlar şunlar diye, onlardan bir kısmı birbirlerini Allah rızası için kardeş edinmiş olanlar, ihvan olanlar, az kardeş olanlar. Bizim kardeşliğimiz ondan. Yani biz niye birbirimizin ihvanıyız, kardeşiyiz? Niye ben derse başlarken "Hâlemû eyyühel ihvan" diyorum size hitaben? Bilin ki ey ihvanım diye başlıyorum. Neden? Biz ihvanız. Birbiriyle ihvan oldu mu, kardeş oldu mu insanlar, Allah onları arş-ı âlâ'nın gölgesine gölgelendirecek. Bir başka zümre, tenhalarda Allah'ı zikredip, Allah Allah deyip gözlerinden yaşlar boşanan aşıklar. Öyle bir gayri hesap cennete girecekler, arşın gölgesinde gölgelenecekler. Yani erbab-ı zikir. Neden zikir yapıyoruz? Öyle olalım diye. Neden birbirimizle ihvan olmuşuz, kardeş olmuşuz? Öyle olalım diye. Bir grup mescitlere aklı takılı olup da hep namaz kıldığından tekrar namaz kılıncaya kadar mescide böyle gitmek isteyen insan. Niye mescitleri dolduruyoruz? Öyle olalım diye. Namusunu iyi koruyan insan. Kendisine birisi bir teklifte bulunsa bile ben Allah'tan korkarım diyen bir insan. Yaptığı hayrı sadakayı gösteriş için değil de sağ eli verdiği zaman sol eli duymayacak gibi efendim gizli veren, gösterişsiz veren insan. Küçüklüğünden beri küfre sapmamış, günaha girmemiş, batmamış, bulaşmamış, sakalını bırakmış, namazını kılmış. Elhamdülillah harama kuşak çözmedim, elhamdülillah haram lokma boğazımdan geçmedi diye, elhamdülillah bir namazımı kazaya bırakmadım diye bazı insanlar böyle duyuyoruz. İşte öyle insanlar, adaletli hükümdarlar, efendim gençliğinde böyle şey yapan kimseler, aklı mescide takılı kimseler, efendim birbirini Allah için seven, kardeşlik eden insanlar, efendim böyle bir kadın kendisini kötü bir yola çağırsa namusunu koruyup efendim günaha girmemek hususunda dayatabilen, diretebilenler, gizli sadaka verenler, tenhalarda gözyaşı dökenler, doğru sözlü, doğru özlü tüccarlar, aldatmayan, yalan söylemeyen, efendim emniyetli, güvenilir tüccarlar ve böyle bazı kimseler bir gayri hesap cennete girecek. Allah-u Teala Hazretleri, biz eksikli, kusurlu, aciz, naçiz kullarını da öylece cennete girenlerden, cemalini görenlerden, rızasına erenlerden eylesin. Allah-u Teala Hazretleri bizi zikriyle meşgul olan ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirât diye methettiği efendim yolunda daim, zikrinde kaim, sevdiği, razı olduğu kullar eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra dinliyorsunuz.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Allahümme gfirli ve rahamni ve hedini ve afini ve rızukni.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha reşedi, ve teruddu biha ulfeti, ve ta'asimuni biha min kulli su'u. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki, o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfet beni. Düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْاُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma qasura anhu ra'yi wa lam tablughhu niyyati wa lam tablughhu mas'alati min khayrin wa'adtahu ahadan min khalqik aw khayrin anta mu'tihi ahadan min 'ibadik fa inni arghabu ilayka fihi wa as'alukahu bi rahmatika rabbal 'alamin.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: Allahümme zel hablişşedidi vel emrirreşid. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme ce'alne hâdîne muhtedîn, gayre dâllîne velâ mudillîn, silmen li evliyâik وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
0: اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة وهذا الجهد عليك التكلان.
1: اللهم elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
0: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي.
1: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
0: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
1: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
0: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî la yenbeğit tesbihu illâ leh. Subhanezil fadli ve ni'am. Subhanezil mecdi vel kerem. Subhanezil celali vel ikram.
1: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
1: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
1: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
0: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
0: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda yaşlılarımızla sağlıklı bir iletişime dair önerilerde bulunacağız. Bebeklik, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık olarak seyreden yaşam dönemlerinin her birinde iletişim, insanın yaşadığını hissettiren en temel ihtiyaçlarından biridir. Çünkü iletişim sayesinde insan diğer insanlara duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını aktararak karşı tarafa uygun mesajlar verir ve karşı tarafın iletmek istediği mesajı alır. Yaşamın her döneminde çevremizdekilerle ve kendimizle kurduğumuz iletişimin farklı özellikleri vardır. Özellikle insanın yaşamın bir iz düşümü olan yaşlılıkta, kişinin kendisi ve çevresiyle kurduğu iletişimi etkileyen birçok faktör var. Yaşlıların fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimlerine bağlı olarak yaşadıkları fiziksel zorluklar, unutkanlık ve duygusal sorunlar, iletişim sorunlarını da beraberinde getirir. Yaşlılığın getirdiği zorlukların sebepleri neler? İnatçılık, sinirlilik, unutkanlık ve iletişime girmeme gibi durumların altında psikiyatrik veya nörolojik hastalıklar olabileceği gibi fiziksel hastalıklar, demans, metabolik hastalıklar yani diyabet böbrek yetmezliği gibi işitme kusuru gibi durumlar da olabilir. Yaşlıların düzenli sağlık kontrolü olması ve özellikle ani kişilik ve duygu durum değişikliklerinde sağlık kurumuna başvurulması, yaşlının iletişim sorunlarının kaynağının anlaşılması için oldukça önemli. Konuyla ilgili açıklama yapan psikolog Semra Aydın, yıllarca bize ebeveynlik yapmış kişilerle kurmuş olduğumuz bağlanma ilişkisi de ilişkiyi belirleyen önemli öğelerdendir. Kişi zamanında ebeveyni tarafından ona dikte edilen şeyleri, içindeki ebeveyn sesini dinleyerek aynı şekilde dikte etmeye çalışabilir. Bu durum var olan bağın bozulmasına neden olabilir. Yaşlı bireylerle ilişkimizde iletişim dilini yaşlının gerçekten ne istediğini ve ne hissettiğini anlamak için özenle kullanmalıyız. Krizli bir zamanda yaşlılarla iletişimimizde duygularının, isteklerinin anlaşılması, uygun tavır ve tutumla sınırların belirlenmesi ve gerektiğinde farklı bir davranışa yöneltilmesi sağlıklı bir bağ kurmamıza yardımcı olur diyerek şöyle devam ediyor. Yaşlılarla konuşurken onda gördüğümüz duygunun ya da isteğin aynalama yöntemiyle ifade edilmesine şu şekilde bir örnek verebiliriz. Anne, baba, senin üzgün olduğunu görüyorum. Farklı bir şeyler yapmak istediğini anlıyorum. Canın sıkılıyor, fark ediyorum. Hep aynı şeyleri yemek seni sıkıyor, değil mi? Dediğinizde, karşı tarafa anlaşıldığını hissettirerek bağ kurmaya başlaması sağlanabilir. Bu şekilde gerçek duygusunu ve isteğini anlatabilir ve içe kapanıklılığını atlatabilir. İkinci adım olarak uygun tutumlar ve sınırlar açıklanarak davranış değişikliği sağlanmaya çalışılabilir. Karşı tarafın size dinlemediği, olumsuz duygunun hala yüksek olduğu durumlardaysa rotayı başka bir davranışa çevirebilirsiniz. Aydın yaşlılarla iletişime dair şu önerileri paylaşıyor. Yaşlılarla iletişimde dikkat edilecek bazı incelikler şunlar olabilir. Evvela saygı göstermek. İnsanın temel ihtiyaçlarından biri de çevresinden sevgi ve ilgi görerek kendisine saygın hissetmektir. Yaşlılara saygı göstermek onların yaş ve deneyimlerine değer verdiğinize gösterir. Bir diğer öneri yavaş konuşmak. Beynimizdeki değişimlerle birlikte algılarımızda ve duyduklarımızı anlamlandırmamızda da değişimler yaşarız. Bu nedenle yaşlılarla yavaş ve net bir şekilde konuşmak anlamalarını kolaylaştırabilir. Göz kontağı kurun. Göz teması kurmak, iletişimi daha kişisel ve anlamlı hale getirebilir. Yaşlılarla konuşurken göz teması kurmak onların önemsendiğini hissetmeleri için önemlidir. Sabırlı olun. Yaşlıların fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimlerine bağlı olarak yaşadıkları fiziksel zorluklar, unutkanlık ve duygusal sorunları bakım verinin sabrını yitirmesine ve tahammülsüzlük hissetmesine neden olabilir. Böyle durumlarda yaşlılarla empati kurmak, bakım verinin sabır ve şefkat duymasına yardımcı olabilir. Bir diğer öneri, anılarına saygı gösterin. Yaşlı insanların geçmiş deneyimlerine ve anılarına değer vermek, onlarla daha güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Açık sorular sorun. Açık uçlu sorular sorarak onların daha fazla konuşmasını sağlayabilir ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olabilirsiniz. Yaşlılar hakkında kararlar almadan onlara seçenekler sunmak, soru sormak, onların kendi hayatları üzerinde kontrol sahibi olduklarını ve bağımsızlık duygusunu sürdürmelerine yardımcı olur. Yaşlılarımızla sağlıklı bir iletişime dair bir diğer tavsiye, tecrübelerinden yararlanmak. Yaşlılar hayat hakkında farklı deneyimlere sahiptirler. Bu deneyimleri dinlemek, öğrenmek ve değerlendirmek önemlidir. Aslında size anlattıkları ve anlatacakları kendi yaşamın izdüşümü olacağı için yaşadıklarının birileri tarafından dinlenmesi kendi hayatını daha anlamlı hissetmesine yardımcı olabilir. Günlük konulara değinin. Yaşlılarla konuşurken havadan sudan konuşmak yerine onların günlük konular hakkındaki yorumları sorularak onların toplumla entegre hissetmelerine katkı sağlanabilir. Ve gülümsemek. Nazik bir gülümseme iletişimi olumlu bir şekilde etkileyecektir. Bu incelikler yaşlılarla iletişimi daha etkili ve anlamlı kılabilir. Bitirirken şu ayeti kerimeleri hatırlayalım. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi,

0: senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme, onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de. İsra Suresi 23 ila 24. ayeti kerimeler. Değerli dinleyenlerimiz, bu programımızda yaşlılarla sağlıklı iletişime dair önerileri paylaştık. Ayrıntıları Akrem Medya'da da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Akrem Mercek.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Akra'da kahve molası.
1: Muhterem dinleyenlerimiz, Şehri İstanbul'dan, Akra'dan cümlenize muhabbetler, selamlar. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Beyti dilimizi her zaman nurlandırmada. Yine güzel mevsimlerin içindeyiz. Peygamberimiz Efendimizin dünyamızı teşrifleri, sene devriyesi, yıl dönümü. Biz de bu münasebetle bugün mikrofonlarımızdan İstanbul'dan size çok muhterem Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı hocamızla bir sohbete koyulacağız. Efendimizin hayatı üzerinden bahisler açarak, şefaat umarak, muhabbet dileyerek sohbetimizi başlatmak istiyoruz. Evvela hocamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Afiyettesiniz inşallah.
2: Hamdolsun,
1: hocam.
2: Şükür olsun, sizler de iyisiniz.
1: Elhamdülillah.
2: Tüm dinleyenleri ben de hürmetle, saygıyla selamlıyorum.
1: Eyvallah, eyvallah. Muhterem hocam, hayat kitabımız, Kur'an'ımız üzerine hem okuyuşu hem manası olmak üzere bir bütün olarak büyük hizmetleriniz, gayretleriniz var. Yurt içinde ve yurt dışında ilgiyle, duayla takip ediyoruz. Okuduğunuz ayetleri feyizle, dikkatle dinliyoruz. Eminim dinleyenlerimiz de çok dua ediyorlar. Çünkü ağzı Kur'anlı kimse dediğimiz zaman bütün dualar oraya harıl harıl akar. Bugün de sizinle Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha ona yöneltilen bir sual var. Peygamberin ahlakı nasıldı diye. O da onun ahlakı Kur'an'dı karşılığını veriyor. Yine kelamı kibara dönüşen ibareler var. Yaşayan Kur'an, Hazreti Peygamber gibi. Kur'an-ı Kerim'den başlayarak Hazreti Peygamber'i Mevlid Kandili üzerinden bize anlatmanızı istirham ediyoruz.
2: Estağfurullah. Tabii bir defa Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın insanlığa yol gösterdiği ve kıyamete kadar da insanlığın rehberliğinde yürümesi için vahyettiği bir hitab-ı ilahi. Allah'ın insanlığa hitabı. Cenab-ı Hak niye Kur'an-ı Kerim'i vahyetti? İnsanlara rahmetinden, merhametinden dolayı. Kur'an-ı Kerim'in nüzulu, vahyi Cenab-ı Hakk'ın biz insanlara merhametinin, acımasının bir tecellisidir. Çünkü onun inayeti, desteği, nusreti, rehberliği olmadan bizim sahip olduğumuz melekelerle tek başına hakikati bulma imkanımız söz konusu değil. Tabii bu Allah'ın kelamını bize rehberliğini, kılavuzluğunu ifade eden bu hitabını bir hayata dönüştürecek. O hitaptan, o kelamdan ne kastediliyor, nasıl bir hayat pratiği, yaşam pratiğini talep ediyor o kitap, o hitap. Bunu da gösterecek birine ihtiyaç var.
1: O da model.
2: O da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oluyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'le Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek noktada birleşiyor, örtüşüyor. İlginçtir. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın insanlığa olan merhametinin, rahmetinin bir tecellisi olduğu gibi Peygamber Efendimiz'i göndermesi de, Peygamberimizin bi'seti de, peygamber olarak gönderilmesi de yine Cenab-ı Hakk'ın insanlara olan bir rahmetinin tecellisidir. Enbiya suresinde bir ayet-i kerime var. Hepimizin çok iyi bildiği ayet-i kerime. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aklımıza geldiği zaman, ondan bahsettiğimiz zaman hep sürekli dillendirdiğimiz, okuduğumuz bir ayet. Estağfirullah ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Bizim müfessirler bu ayet-i kerime iki anlam verirler. Bir tanesi o rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olsun cümlesini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı niteleyen bir ifade olarak değerlendirirler. Dolayısıyla anlam, ey Habibim biz seni alemlere rahmet olman için gönderdik. Peygamber Efendimiz cümle aleme bir rahmettir anlamına gelir. Bir ikinci anlam olarak ise rahmeten lil alemin ifadesini o irsal gönderme fiilini ifade eden, onu anlatan, onu vasfeden bir cümle olarak değerlendirirler. O zaman da anlam, ey Habibim biz seni cümle aleme merhametimizden dolayı gönderdik şeklinde bir mana verirler. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderilmesi de hem Peygamber Efendimiz rahmettir insanlığa, hem de Cenab-ı Hak biz insanlığa merhametinden dolayı Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak göndermiştir. Kur'an-ı Kerim için de aynı şey geçerlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmadan 23 yıl içerisinde inmiş olan ayatı ve beyinatı anlamak, nasıl bir amel, nasıl bir pratik, nasıl bir tecrübe talep ettiğini o ayetlerin tayin etmek, tespit etmek, nasıl bir ahlak, nasıl bir dindarlık, nasıl bir Müslümanlık, nasıl ikili ilişkiler talep ettiğini belirlemek imkansız bir şey. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında bizim Kur'an'ın bizden muradını yakalamamız noktasında da olmazsa olmazımız. Ben şimdi bir ayet-i kerimi okuduğum zaman ya da Kur'an-ı Kerim'i okuduğum zaman o ayetlerin benden nasıl bir Müslümanlığı ya da ahlakı talep ettiğini ben gidip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakarak anlıyorum, anlayabiliyorum. 23 yıl içerisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an'ın ne talep ettiğini yaşayarak anlatmış. O yüzden siyersiz ve sünnetsiz Kur'an'ı anlamakta imkansızdır diyebiliriz. Hazreti Ayşe validemizin Peygamber Efendimizin ahlakı nasıldı? Siz Kur'an'ı okumuyor musunuzdur cümlesi de bu anlama geliyor. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, Kur'an-ı Kerim'de her bir ayet-i kerimenin ifade ettiği anlamı görmek isteyen kişi

0: hayat yaşayıp da Allah Teala kendisini peygamber olarak seçtikten sonra ahlakı hamide ile muttasif olan birisi değil. Bidayetten itibaren Cenab-ı Hakk'ın ahlakı hamide ile güzel ahlakla muttasif kıldığı birisi. Bu yönü de örnek. O yüzden hatta bir ayet-i kerime vardır. Müşriklerin itirazları karşısında Peygamber Efendimizin peygamber olmasına itirazları karşısında ki o itirazda Peygamber Efendimizin şahsına değildir, kişiliğine değildir. Yani Mekke ve Taif var. O dönem o coğrafyanın ileri gelen iki beldesi, iki şehri ve o şehrin aristokratları var, ileri gelenleri var. Yani böyle bir şey olacaksa bu aristokrat tabakadan birisi seçilmeli değil miydi şeklinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şahsına dönük bir itiraz değil. O cahiliye mantalitesinin verdiği bir yaklaşımla yapılan bir itiraz. O itiraza Kur'an-ı Kerim'in cevabı şudur. فَقَدْ لَبِثْتُ ف۪يكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ Siz benim bilmiyor musunuz? Ben şimdiye kadar size hiç yalan söyledim mi? Şimdiye kadar hiç hilaf-ı hakikat bir şeyden bahsettim mi? Aranızda bir ömür yaşadım ben. 40 yıl aranızda yaşadım. Benden hiç böyle yanlış bir şeyin sadır olduğunu, yanlış bir değerlendirmenin, gayri ahlaki bir değerlendirmenin sadır olduğunu gördünüz mü diye geçmişine referans yapar Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimizin geleceğine referans yapmaz sadece.
1: Geçmişine
0: referans yapar. Ve o geçmiş doğrulukla, hakkaniyetle, emanetle, dürüstlükle örülü bir geçmiş. Hem nübüvvet öncesi hayatı itibariyle güzel ahlakla muttasıf olan bir peygamber ve bu ahlak içerisinde özellikle as-sadık ve emin vasfı öne çıkar. Özü sözü doğru ve güvenilir bir kişi. Hem de nübüvvet sonrasında ahlak adına ne varsa ve Kur'an-ı Kerim'in insanlıktan talep ettiği ne kadar üst düzey değer varsa hepsinin ete kemiğe büründüğü ve Kur'an-ı Kerim'in taleplerinin neler olduğunun bizatihi üzerinde görülebileceği bir peygamber Aleyhissalatu vesselam. O yüzden hani Kur'an'ı anlama çabaları her zaman eskiden olduğu gibi günümüzde de gündemde. O Kur'an-ı Kerim'i anlama çabasının en merkezini, mihverini Aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatı oluşturur. O yüzden siyersiz ve sünnetsiz bir Kur'an anlama çabası da imkansızdır zaten.
1: Mümkün değildir. Hocam 15. yüzyılın Bursa'da da güzergah eylediniz.
0: Evet.
1: Süleyman Çelebi Hazretleri. Bayılıyorum.
0: Tabii.
1: Okurken, dinlerken ölüyorum. Amine Hatun Muhammed annesi olsa deften doğdu.
0: Ol.
1: Dürdanesi. Hazreti Peygamber'i bütün olarak ele alıyor. Doğumundan, dünyamızdan alemi cemale. Teşrifine kadar. Muhteşem bir şey. Yani bu hazinat, bu insanlar Kur'an'ı bilmiyorlar mıydı? Kur'an'ı anlayamıyorlar mıydı? İlimleri mi yetmiyordu? Bilgi birikimleri eksik miydi ki? Günümüz tartışmalarından ari sadece Hazreti Peygamber üzerine muhabbetle yoğunlaşmışlar. Hep peygamber muhabbetini, peygamber sevgisini vurgulamışlar. Özellikle Anadolu ve civarı, hem Türkistan hem Balkanlarda yüksek bir peygamber sevgisi var, aşkı var. Bu peygamberi sevmeye dönük Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet-i kerimelerde vurgu yapılmakta hocam? Bu cümleden muhabbette
0: tabii
1: giriversek.
0: Ya Kur'an-ı Kerim'in anlatımına baktığımız zaman peygambere muhabbet aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hakk'a muhabbetin bir semeresi.
1: Eyvallah.
0: Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni.
1: Eyvallah.
0: Eğer Allah'ı sevdiğinizi düşünüyorsanız, onu iddianız varsa o zaman bana tabi olun. Ki yuhbibkumullah. Ancak o zaman Allah sizi sever buyuruyor. Ayet-i kerime böyle buyuruyor. Eyvallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadislerinde inşallah hadis-i şerifin metnini, lafzını yanlış okumam. Ahibbullah azze ve celle lima yagzukum bih. Allah'ı size olan lütuflarından dolayı sevin. Ve ahibbuni bi muhabbetillahi azze ve celle buyuruyor. Beni de Allah'a olan muhabbetinizden sevin. Yani Cenab-ı Hakk'a muhabbeti olan bir insanın, birinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet beslememesi mümkün değil. Ya da Efendimiz'e muhabbet beslemeden Cenab-ı Hakk'a muhabbet beslemesi, o muhabbeti yakalaması mümkün değil. Çünkü Cenab-ı Hakk'a giden yolu Efendimiz aydınlatıyor bize. Biz aklımız

0: var, kıyas yapma kabiliyetimiz var, olayları değerlendirme kabiliyetimiz var. Ama hakikati bütün çıplaklığıyla, bütün gerçekliğiyle keşfedebilme kabiliyetine sahip değiliz sıradan insanlar olarak. Orada neye ihtiyacımız var? Nübüvvet nurunun bakışına ihtiyacımız var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayata, olaylara bizde olmayan o nübüvvet nuruyla bakıyor. Nübüvvet nuruyla baktığı zaviyeden baktığı için olayları bizatihi kendi gerçekliği içinde değerlendiriyor. O imkana sahip olmadığımız için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sarılarak, onun eteğinden yapışarak, ona muhabbet besleyerek, ama bu yapışma da böyle şekli bir yapışma değil, gönülden olan bir yapışma, kalpten olan bir yapışma, onun adı muhabbet. O muhabbet üzerinden Cenab-ı Hakk'a bir muhabbet yakalayabiliriz. Müslümanlık da, açık konuşayım, bu iki muhabbet yakalanmadan tadına erilecek bir şey değil. Ya bir insan da, ben şahsım adına söylüyorum bunu, Müslümanlığımın böyle iyi bir noktaya taşıyabildiğim dönemlere bakıyorum, gönlümde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan muhabbet daha üst seviyeye taşınmış. O muhabbet beni, evet, Cenab-ı Hakk'a olan muhabbete ulaştırmış. Bu muhabbet noktasında biraz böyle örselenmeler yaşadığım dönemde ise, o dönemde Müslümanlığın tadını alıyorum. İbadet yaparken ibadetimin tadını alıyorum. Namaz kılarken namazın tadını alıyorum. O muhabbetin eksik olduğu dönemlerde benim dindarlığım şekli bir dindarlığa bürünüyor. Yine namaz kılıyorum ama şekilden ibaret bir namaz niyaza dönüşüyor. O yüzden gerçekten Müslümanlığımızı, tabiri caizse 24 ayar bir Müslümanlık yapmak istiyorsak, evvel emirde Peygamber olan muhabbeti Aleyhisselatü Vesselam, bu muhabbet üzerinden de Cenab-ı Hakk olan muhabbeti, sevgiyi yaşayabilmemiz lazım. Peygamber Efendimiz söz konusu olduğu zaman gönlümüzde bir şeyler harekete geçmeli. Eskiden gönüllerde bir şeyler harekete geçiyormuş. İnsanlar eskiden, o yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anıldığında ellerini göğüslerine, sadırlarına götürüyorlar. İki şeyden dolayı: bir, o muhabbeti ifade ediyor; iki, gönüldeki etkilenmenin etkisiyle doğal olarak elini göğsüne götürüyor. Bu benim anlatmaya çalıştığım şeyi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar: "La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu ve Resuluhu ahabba ileyhi mimma sivahuma." Allah ve Resulü sizin için onların dışındakilerden daha sevgili, daha sevimli olmadıkça sizden hiçbiri gerçek manada iman etmiş olamaz. İmanın tadına varmak, Müslümanlığın tadına varmak bu muhabbet sayesinde.
1: Muhterem hocam, değerli dinleyenlerimiz, mevcut üzerine sohbetimiz Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı hocamızla devam ediyor. Sesimizi Akra'dan almaktasınız. Şu anda kalbim kıpır kıpır. Hocam, sizi dinlerken şöyle bir manzara, resim geldi gözümün önüne. Fakir elliyi devirdiği için camilerde, oturma odalarında, sohbetlerde, mahşerin bulunduğu yerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ismi anılınca hemen böyle eller göğüse gider. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sanki orayı, o meclisi teşrif edecek, ediyor, evet, evet, geliyor, karşılama, mukabele etme gibi, evet, bir haleti ruhiye ve tavır, evet, hep gözümün önünden gidiyor. Evet. Eyvallah. Okuduğumuz, evet, salatü selamların, evet, hikmeti de budur herhalde, değil mi hocam?
0: Tabii orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e biz muhabbetimizi arz ediyoruz. Evet. Salat kelimesi aslında hani şey açısından baktığımız zaman önemsemek, değer vermek anlamlarına gelir. Üzerine titremek anlamına gelir.
1: Üzerine titremek.
0: Evet. Salla ala kelimesinin esas ifade ettiği anlam, salat aleyhi demek, değer vermek, değer atfetmek ve üzerine titremek.
1: Allah
0: ve ey müminler, evet, ey müminler, Peygamber'e değer atfedin, ona dikkat edin, onun üzerine titreyin, ona kol kanat gelin. Çünkü Allah ona değer atfeder, onu önemser, onun üzerine titrer. Ayet-i kerimenin اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ayet-i kerimesinin esas ifade ettiği anlam budur. Biz işte salatü selam getirerek onu önemsediğimizi, Efendimiz'i önemsediğimizi, ona değer atfettiğimizi, onun üzerine titrediğimizi, ona toz kondurmama hassasiyet içerisinde olduğumuzu ifade etmiş oluyoruz aslında. Efendim, o da işin bir başka tarafı. diyeceğim şu, bu

0: Muhabbet meselesi şu açıdan çok önemli. İnsanın bir merkezi var. İnsanın merkezi kalp. Muhabbet de kalbin ameli. Yani insan kalbinin amellerini yaptıkça seviye kazanan bir varlık. Kalbin ameline muhabbet. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet beslemek ya da Cenab-ı Hakk'a muhabbet beslediğimizde biz aslında insanlığımızı yakalamış oluyoruz. Çünkü muhabbetin merkezi kalp, insanın merkezi kalp. Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah ayet-i kerimeler Cenab-ı Hak Kaf suresinde bir takım hakikatleri anlattıktan sonra inne fi zalika lezikra limen kana lehu kalbun buyur. Kalbi olan insana dönük hatırlatmalardır bunlar buyur. Çünkü insanın merkezi kalptir. Muhabbet o yüzden önemli. Eğer ben bir şeye karşı gönlümde, gönül dünyamda bir sevgi oluşturamıyorsam, gönül dünyamda ona bir yer ayıramıyorsam, sabahtan akşama kadar dilimde onu zikredeyim, asla ve asla bu zikir bir tesir icra etmez. Evvel emirde ya konuşurken bile mesela şu an benim konuşmamın tesir icra edebilmesi için bu konuşmanın dilimden değil gönlümden çıkıyor olması lazım. O yüzden bizim büyükler demişler ki el kelam izâ vaka'a minel kalb yaka'u fil kulub demişler. Kelam, söz gönülden çıktığı anda gönüllerde tesir icra eder. Gönüllerde kendisine yer vurur, yer bulur. Gönlümde karşılığı olmayan bir şeyi sırf edebiyat olsun, retorik olsun diye sadece dinimde lafızlara döküyorsam inanın bir tesir icra etmez. O yüzden bu muhabbet son derece önemli. İbadetler için de geçerli. Ben ibadete muhabbet diyor. Namaza bir muhabbetim varsa hem namaz namaz olur, hem namaz benim gönlümde yer almış olur, hem de gönlümde yer alınca ancak benim hayatımda yer almış olur. Gönlümde yer almayan bir şeyin hayatımda varlığından bahsedemem ben. Çünkü benim merkezim kalp, merkezim gönül. Bunu niye söylüyorum? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anıldığı zaman, ondan bahsedildiği anda şöyle gönlümüzü bir yoklayalım. Bu bahis, bu bahsetme sadece dinimizin bir ameli mi? Dinimizde olan, olup biten bir şey mi? Yoksa iç dünyamızda da bir kıpırdanmaya, bir heyecana yol açıyor mu? Sahabe efendilerimizin yol açmış. Bak, yol açmış. O yüzden Efendimiz ne yaptıysa aynısını yapmaya bakmışlar. Sorgulamamışlar. Namazda aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaz kıldırırken birden tabiri caizse bugünün diline aktararak ifadelendireyim ayakkabılarını çıkarmış. Namaz esnasında sahabelerin hepsi ayakkabılarını çıkarmışlar. Nalin, ayakkabı demeyeyim, hani nalinleriyle namaz kılıyorlar.
1: Hayır.
0: Tabii şimdi bugünkü gibi
1: sormamışlar niye yapıyorsun?
0: Yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazdan sonra diyor ki niye yaptınız? Benim yaptığımın aynısını niye yaptınız? Ya Resulallah, zatınız yapınca biz de doğal olarak yaptık. Diyor ki namaz esnasında Cebrail aleyhisselam bana nalinlerimde, o terliklerimde, ayakkabılarımda namaza engel bir necaset bulunduğunu bildirdi. Ben o yüzden çıkardım. Ama burada bakın, sahabe efendilerimizin o doğal hareketine bakın. Bunu sağlayan şey ne? Bunu sağlayan şey teorik bilgi değil ya da hani Efendimiz ne yapıyorsa aynısını yapmam gerekir şeklinde bir şartlanmışlık değil. Doğal olarak gönülden gelen o gönüldeki muhabbet böyle bir doğal sonucu tevlid ediyor, ortaya
1: benzeme ve
0: çıkarıyor.
1: benzemeye çalışma.
0: İşte iktidada da zaten böyle oluyor. Şimdi günümüzdeki sorun biraz burada gibi. Yani günümüzde çok nedenin için, limelinin için acaba öyle midir, böyle midir gibi sorgulamalarla Efendimizle irtibat kuruyoruz. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir davranışı bize iletildiği zaman ya olur mu, öyle mi olur, böyle mi olur, şöyle mi olur gibi sorgulamalar çok yapıyoruz. Bence bu sorgulamaların ana sebebi gönül dünyamızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e karşı muhabbetimizde bir eksikliğin olması.
1: Eyvallah.
0: Yani belki çok böyle aşırı yukarıdan bir değerlendirme gibi olabilir ama bu tespitin de şahsıma ait olmadığını, mesela İmam-ı Gazali'ye ait bir tespit olduğunu burada paylaşayım.
2: Akra.
1: Muhterem hocam, 20. asrın büyük felsefe üstatlarından Türkiye'mizde, ülkemizde ismini vermeyeceğim yanlış anlaşılmaması için rahmet olsun, nur olsun. Kelimeleri de şu an sosyoloji biliminde mühim bir kertede. Hazret son

0: günlerinde ki aklın cenderesinde gitmiş gelmiş mühim bir insan, bilenler az çok bilir, bu ülkeyle başlamış, çok güzel eserler, makaleler vermiş bir kimse, vefat etmeden günler önce dilinde bir kelime, bir cümle: Muhammed sevgilim, Muhammed sevgilim, Muhammed sevgilim. Bunu evladı söylüyor, babacığım böyle diyerek gitti. Yani o zihnin, aklın cenderesinde savrulmuş, yani büyük işkenceler çeken kimsenin son cümlesi, evet, son cümleleri bu. Peygamber Efendimiz'e olan muhabbet, bağlılık farklı. Az evvel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki, Es-Sadık ve
1: El-Emin,
0: El-Emin isimlerinden, sıfatlarından bahis buyurdunuz hocam. Bir de El-Beşir var değil mi hocam?
1: Tabii, müjdeyici, uyarıcı. Yani kendimizi iddiamız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma bir defa şerefine erdiğimizi kabul ediyor ve Cenab-ı Hakk'a bundan dolayı hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hakikaten bu büyük bir lütuf. Ama bir nasipsizliğimiz var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle doğrudan görüşme imkanı bulamadık. Onun sohbetinde bulunamadık. İnanın hani uhrevi hayatta cennete gitmek dendiği zaman ilk aklıma gelen bu olur. Gitmem lazım dedim yani. Çünkü o nimeti orada tamamlamamız lazım. Öyle bir nasipsizliğimiz var. Gerçi burada da bir takdir-i ilahi, belki o dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşasaydık belki kadri kıymetini bilemeyebilirdik. Bir de öyle bir bahtsızlığın içine de düşebilirdik. Ama aramızda 15 asırlık bir mesafe var. O mesafeyi nasıl sıfırlayabiliriz? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahlakıyla ahlaklanarak sıfırlayabiliriz. Peki bu ahlakta öne çıkan unsurlar neler? Efendimizin ahlakını kuşatan bütün ahlaki vasıflarını, ahlaki özelliklerini, güzel huylarını adeta şemsiyesi olan özellikler neler? O işte iki özellik. Sadık, özünü hem Allah'a vermiş olduğu sadık demek, hem Allah'a vermiş olduğu sözün, kulluk sözünün hakkını veren demek, hem de beşeri ilişkilerde özü sözü bir demek. Zaten bir Müslüman sıfatlara hem Allah'la irtibat açısından bakar, hem kullarla irtibatı açısından bakar. Mesela emin sıfatı, bir insanın emin olması, güvenilir olması, Allah'la irtibat açısından baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın kendisine yüklemiş olduğu kulluk emanetine riayet ediyor mu, etmiyor mu, bunu ifade eder. Yani emin olmak, Cenab-ı Hakk'ın bize yüklemiş olduğu o emanete sahip çıkma demektir. Hem de emin olmak, insanlarla ilişkilerde, beşeri ilişkilerde güvenilir bir insan olmak demektir. Hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğunu iddia eden kişiler olarak bizde bu iki vasıf var mı? Sadık mıyız? Hem Allah'a vermiş olduğumuz kulluk sözüne, o erest bezminde vermiş olduğumuz ve bizim özümüzü oluşturan, fıtratımızı oluşturan o kulluk sözüne uyuyor muyuz? Beşeri ilişkilerde insanlar bizi özü, sözü doğru kişiler olarak mı görüyorlar? Hem de emin miyiz? Güvenilir miyiz? Cenab-ı Hakk'ın üzerimize yüklemiş olduğu kulluk emanetine sahip çıkıyor muyuz? Onu koruyor muyuz? Kolluyor muyuz? Ve bu emanetten almış olduğumuz şuurla, bilinçle insanlarla ilişkilerimizde, irtibatlarımızda insanlar bizi emin olarak mı görüyorlar? Bu son derece önemli. Bakın, bu sadakat meselesi o kadar önemli ki, şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, peygamberlerin rüyaları sadık rüyalardır. Niye? Eğer siz gündelik hayatta sadakat ehliyseniz, özünüz sözünüz doğruysa, yalanla, hurdayla işiniz yoksa rüyalarınız sadık olur. Şimdi ben mesela birisi bir rüya gördüm deyince soruyorum ona ya da kendim, gördüğüm rüya ne kadar geçerli olabilir? Gün içindeki tutum ve davranışları çok da ahlaki değerlerle örtüşmeyen bir insanın gördüğü rüyadan ne olur? Rüyanın sadık çıkması için günün sadık amellerle geçmesi lazım.
0: Çok mühim bir tespit.
1: Diyeceğim, özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadıktı, hem de emindi o anlattığım çerçevede. Bu iki vasıf açısından kendi Müslümanlığımızı bir gözden geçirelim. Ve orada meydana gelen örselenmeler varsa, ki var, hepimizde var. Hele modern hayat hakikaten kulluğu, Müslümanlığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği çerçevede o duru bir hayat yaşamayı çoğu zaman

0: geliyor. O örselenmeleri bertaraf etmeye çalışalım. Yoksa hani Mevlid'in bir haftalarında böyle bir iki tane törenin icrasından ibaret görmemek lazım. Şuurlanmaya vesile olması lazım. Bugünümüzün en büyük eksikliği de malumat genişlemesi değil, marifet daralması. Yani malumat noktasında çok bir eksiğimiz yok. Bir şeyler biliyoruz. Ama o malumatımızı marifete dönüştürme, hayata yansıma noktasında eksiklerimiz var. Şuur noktasında eksiklerimiz var. As-sadık ve el-emin sıfatlarına sahip miyim ben? Ancak ona sahip olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma iddiamda samimi olabilirim. Bu açıdan kendimizi de bir gözden geçirelim.
1: Hadiseyi özetleyen iki kelime, iki sıfat, iki isim, Es-Sadık ve El-Emin. Bugün bu elbiseyi de biz giydiğimiz zaman necat
0: İnşallah.
1: Buluruz inşallah. Hocam, tarihten bugüne bakıldığında Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günlerini, sene devriyesini ihtifale dönüştüren genellikle kuzeyde bizler başta evet. olmak üzere, Türkler bizde başta olmak üzere mevlidler, naatler, efendim hilyeler, diğer eserler hepsiyle donatmışız, zenginleştirmişiz. Yine Kur'an-ı Kerim üzerinden bakacak olursak Peygamberimiz Efendimiz'i onun izinden, sünnetinden nasiplenmek, yürümek için Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumalıyız? Nasıl bakmalıyız? Her gün birkaç sayfa mı okumalıyız? Veya Zat-ı Ali'nizin bu noktadaki ilmi, birikimi, lütufları çok önemli. Bu cümleden devam etmenizi istiham edeceğim. Evet,
0: çok zor bir soru bu soru tabii. İşte Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama hakikaten. Ama ben hani az önceki değerlendirmelerimde ifade ettim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i iyi anlamadan, o nüzul dönemini iyi anlamadan Kur'an-ı Kerim'i anlama olmaz. Çünkü orada gerçekten Kur'an vahyi hayatta çok iç içe bir vahiy. 23 yılı ilmek ilmek dokuyan bir vahiy. Hayatın her safhasına dokunmuş. Bunu Kur'an'ın hayatla irtibatını devre dışı bırakıp sadece Kur'an'ı anlamayı bir metni anlamaya dönüştürdüğünüz zaman orada bir ibare var. O ibareyi anlamaya dönüştürdüğünüz anda aslında Kur'an'ı anlamıyorsunuz. Birkaç örnek verebilirim. Mesela şimdi Mücadele suresi var. O surede bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. İnnemen necva mineşşeytani. Necva yani fısıl değil, fısıltıyla konuşmak bir meclis ortamında iki kişinin diğer insanlarından bağımsız olarak birbirleriyle başkalarının duymayacağı şekilde konuşmasının doğru olmadığından bahseden ve bunun olmaması gerektiğinden bahseden bir ayet-i kerime. Öncesinde de bu konuda ayetler var. Bu yasağın özeti. Estağfirullah innemen necva mineşşeytani. Fısıldıyla konuşmak şeytandandır buyuruyor ayet-i kerime. Şimdi nüzul dönemine gittiğiniz zaman o hayatla bu hayatla çok iç içe inmiş bir ayet-i kerime var. Bakıyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece nazik birisi. Meclisinde münafıklar var ama onların münafıklarının yüzlerine vurmuyor. Niye? İstemiyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam öncelikle kendi arkadaşlarını, kendi etrafında olanları dahi şey yapıyor, bertaraf ediyor şeklinde bir algıya yol açmasın. Bir de onların bütün huysuzluklarına rağmen hidayette buluşmalarını ümit ediyor son ana kadar. İnsanların hidayetinden asla ve asla ümit kesmeyen, ümidini yitirmeyen bir peygamber var Aleyhisselatü Vesselam. O münafık ve her türlü vesileyi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aleyhine kullanmaya çalışan o kimselere meclisinde yine yer veriyor. Ama o kimseler sürekli olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminlerle beraber bir meseleyi müzakere ederken müminlerin, Müslümanların ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin moralini, motivasyonunu bozmak amacıyla kulis faaliyetlerinde bulunuyorlar. Şimdi mesela bu ayet-i kerimeyi okurken innemen necva mineşşeytani fısıldaşma, iki insanın fısıltıyla bir mecliste fısıltıyla konuşması şeytani bir şeydir şeklindeki anlamı, nüzul ortamını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun o nezaketini, nezahatini, az önce anlattığım çerçevedeki hassasiyetini, bütün bu hassasiyete rağmen inanmamış olanların her türlü hususu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve müminlerin moralini bozmaya dönük kullanmalarını, o atmosferi dikkate almadan okuduğunuz zaman ağırlığı zayıflıyor. Ne zaman ki o vasatta, o zeminde okuduğunuz anda hem Efendimiz'i daha iyi anlıyorsunuz hem ayet-i kerimeyi daha anlıyorsunuz. Bir başka ayet, yani bu aklıma geldiği için söylüyorum.

Bu ayetin devamındaki ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu ey müminler idâ qîle lekum tefessahû fil mecâlisi. Size meclislerde yer açın dendiği zaman fefsahillâhu fefsahû yer açın yefsahillâhu lekum. Allah da size rahmetiyle yer açsın. Yani ey Müslümanlar bir meclisteyiz, bir toplantıyız, bir camideyiz, kalabalık. Hadi şöyle yer açın, başkaları yayılıp oturmayın. Bu camiye gelen, mescide gelen, meclise gelen insanlar da kendilerine oturacak yer bulsunlar dendiği zaman şöyle bir toparlanın anlamına gelen ayet-i kerimeyi okudum ben şimdi. Bu ayet-i kerimenin ifade ettiği o derin hissiyatı anlamak için bakın şimdi nüzul dönemine gidiyoruz. Bak dedim ya hayatla ilmek ilmek dokunmuş bir vahiy var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'de sohbet ediyor. Bedir Savaşı'na katılmış iki tane büyük sahabi mescide giriyor. Orada genç Müslümanlar var. Bedir sıradan bir olay değil. Bedir İslam tarihinde Müslümanların zayıf olduğu, güçlü olmadığı ve Müslümanlığın gerçek anlamda Müslümanlığın kendini gösterdiği bir zaman dilimi, bir dönem. O yüzden Bedir halkına, Bedir'e katılmış olanlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toz kondurmamıştır. Peygamber Efendimiz'in toz kondurmadığını gördüğünden dolayı da Ömer Efendimiz falan bütçeden Bedir'e katılanlara her zaman ayrıcalık tanımışlardır. Bedir'e katılmış iki tane sahabi mescide giriyor. Orada yeni genç sahabiler var, yayılmışlar oturuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Bedir'e katılmışlara hürmeten oradan iki tane genç sahabi ayağa kaldırıyor. İşte Bedir'e katılmış olmayı anlamak için bu ayet-i kerimeyi o zeminde okumanız gerekiyor. Yoksa ayet-i kerime sizin için sadece ve sadece bizim için sadece ve sadece ey insanlar bir meclise oturuyorsunuz yayılıp oturmayın kardeşim. Şöyle biraz birisi açılın ki gelen insanlar da oturabilsinler şeklinde bir anlam bak. Çok seküler, çok dünyevi bir anlam taşır. Halbuki İslam tarihinde Müslümanların hayatında ve hayata Müslümanca bakışta bambaşka bir yere oturur. Onun üzerine hemen o genç sahabiler kalkarlar. Bedir'e katılmış olan o iki mümtaz şahsiyet sahabi gelir oraya oturur. Az önce ifade ettim ya hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclislerinde bulunan hem de her türlü olayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Müslümanların moralini motivasyonunu kırmak için aleyhte kullanmaya çalışan münafıklar Abdullah bin Übey bin Selül ve etrafındakiler hemen orada bir kulis faaliyetine girerler Müslümanların moralini motivasyonunu bozmak için. Bak görüyor musun? İki tane arkadaşı geldi diye daha önce gelmiş olanları kaldırdı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O birilerine ayrıcalık sağlıyor. Ötekilerini efendime söyleyeyim onlara gereken ilgi alakayı göstermiyor gibi Müslümanların moralini bozmaya çalışırlar. Şimdi diyeceğim İslam tarihinde Bedir ne anlama gelir? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin İslam davasına zor zamanlarda omuz vermiş insanlara davranışı nasıldır? Mesela Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuş olanlarla Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş olanlar arasında her zaman bir ayrıma gitmiştir ki Kur'an-ı Kerim de o ayrımı yapmıştır. Çünkü İslam davasının hakikaten böyle adeta kor ateş olduğu ve ancak baba yiğitlerin elde tutabildiği bir dönemde o davaya omuz vermiş insanlarla artık Mekke'nin fethinden sonra bir güç oluşmuş ve burada artık o güce teslim olmanın ötesinde bir çare kalmamış, kalınmadığı bir dönemde o davaya sahip çıkıyor görüntüsü verme arasında kocaman bir fark var. İşte bütün bunları anlamak için Kur'an-ı Kerim, o ayet-i kerimelerin o nüzul ortamıyla ilişkisinin mutlaka kurulması lazım. Bu ilişki kurulmadığı anda sadece metinden cümleyi okuyup, o ibareyi okuyup ona o kelimelerini Arapça karşı, Türkçe karşılıklarını vererek Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. O yüzden hep söyleriz, müfessirler de bunun çabası içerisinde olmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o 23 yıllık hayat hikayesiyle beraber ve nübüvvet hikayesiyle beraber ve bu süre içerisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o ayet-i kerimeleri hem amel olarak hem söz olarak nasıl izah etti, nasıl tefsir etti, nasıl hayata yansıttı, nasıl amele döktü efendime söyleyeyim. Onu görerek anlamak gerekir. Kur'an-ı Kerim'de infaktan bahseden ayet-i kerimeler var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in dünyasına gittiğiniz zaman infak Müslümanların varlığının, mevcudiyetinin tehlikeye düştüğü durumlarda yapılan seferberliğe sunulan katkının adıdır esas.
bir ay, ay

0: kerime mesela Allah Teala Allah uğrunda yapılan infakın 700 kat hatta daha fazlasıyla ödüllendireceğini ifade buyurur. Ama o infak Tebük seferi bağlamında yapılan infaktır. Yani Müslümanların mevcudiyetinin tehlikeye düştüğü yerde o mevcudiyete destek vermek, İslami varlığa destek vermek ve bunun için sahip olduğumuz her şeyi feda edebilmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük seferi öncesinde bir seferberlik ilan eder. Ebu Bekir Efendimiz sahip olduğu her şeyi getirir koyar. Ömer Efendimiz yarısını getirdim ya Resulallah der. Yarısını evdekilere bıraktım der. Sonra da Ebu Bekir Efendimizin sahip olduğu her şeyi feda ettiğini görünce de ya senin seviyene ulaşmam zaten mümkün değil der. Şimdi mesela o Tebük seferi ve o seferde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadi bu sefere destek verin çağrısını dikkate almadan o ayet-i kerimeleri okumakla o çağrı Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin haykırışı gelin ey Müslümanlar buraya destek verin demesi ve sahabe efendilerimizin bu desteğe sahip oldukları her şeyi feda ederek katkı sunmaları bu bağlamda okunan okuma arasında iki okuma arasında gerçekten çok büyük bir fark vardır herhalde. O yüzden Kur'an-ı Kerim okurken mutlaka ve mutlaka siyeri yanımıza koymamız lazım. Siyeri önce iyi hazmetmemiz lazım. Siyer eşliğinde okumamız lazım. Bir de ben şahsen günümüzde belki bu söylediklerim doğru anlaşılır ümidindeyim. İnşallah ya da yanlış anlaşılmayacak şekilde ifadelendirme imkanı Cenab-ı Hak bana lütfeder, bahşeder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey yapınca sahabe efendilerimiz doğrudan otomatikman o davranış modelini benimsemişlerdir. Bir de ayet-i kerimelerle sahabe efendilerimizin, o sahabe efendilerimizden sonraki tabi'in neslinin, onların sahabenin yapıp ettiğini görüyor. Onların o ayet-i kerimelerle irtibatlarına da bakmak lazım. Mesela ünlü müfessir Taberi bunu yapar tefsirinde. Bir konuda Efendimiz bir ayet-i kerimeyi izah ederken der ki ya ben kimim? Dur bakayım ben tamam benim bu ayet-i kerimeyi üzerine söyleyeceğim bir şeyler olabilir ama onun öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bu ayet nereye karşılık geliyor ona bir bakayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu ayeti izah kabilinden neler ne gibi açıklamalar gelmiş ona bakayım. Efendimizin terbiyesini için sahabe efendilerimiz ve bu ayeti kelimelerin nüzulüne şahitlik eden sahabe efendilerimiz neler söylemiş bu ayetler üzerine ya da ne amel etmişler onlara bir bakayım. Bütün bunları tespit ettikten sonra sahabenin, sahabe efendilerimizin terbiyesine yetişmiş onların talebeleri niteliğindeki tabi'in nesli acaba neler söylemiş, neler yapıp etmişler bu ayet-i kerimeler bağlamında. Önce bunları tespit edeyim. Bunları tespit ettikten sonra benim de söyleyeceğim bir şeyler vardır demiş İmam-ı Taberi. Bütün çabası o Efendimizin aleyhissalatü vesselam sahabe neslinin ve tabi'in neslinin ya da buna bazı durumlarda tebe-i tabi'in neslini de katabiliriz. Söylediklerini o ayet-i kerimeler bağlamında bir yapıp ettiklerini tayin etmek, tespit etmek. Biz bugün ne yapıyoruz? Bir ayet-i kerime okuyoruz. Ondan sonra aklımıza göre kendi kendimize hiç böyle bir anlama çabası içerisine girmeden Efendimiz'i dikkate almadan o nüzül ortamını dikkate almadan sahabe efendilerimizi dikkate almadan kendi kendimize böyle bir tepeden tepeden bir mana takdirlerinde bulunuyoruz. Bunu da ben Kur'an'la çok sağlıklı bir kurulan bir irtibat olmadığı kanaatindeyim. O tespitleri yaptıktan sonra İmam-ı Taberi'nin yaptığı gibi evet bu tespitler üzerine görünen o ki herhalde bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şunu kastediyor. Delilinde işte Efendimizin aleyhissalatü vesselam ve sahabenin ve tabi'in neslinin izahları da bunu teyit ediyor şeklindeki bir yaklaşım. Yani bu çabayı sergilemeden, nüzul dönemine gitmeden, siyere bakmadan, sünnete bakmadan, siyer ve sünneti görmüş sahabe efendilerimizin değerlendirmelerine dikkate almadan sadece kendi kişisel değerlendirmeler üzerine Kur'an hakkında konuşmamak gerekir diye düşünüyorum. Bu çok cüretkar bir yaklaşım olur. Eyvallah. Rabbimizi bu tarz cüretkarlıklardan muhafaza buyursun.
1: Eyvallah.
0: Sözü biraz uzattım sanki.
1: Yok estağfurullah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair, hayatına dair nakiller yaparken Kur'an-ı Kerim üzerinden atıflarla ifadeler yaparken gözleriniz dolu dolu oluyor. Fakire de sirayet ediyor. Cenab-ı Hak bu dünyada sünnetinden, hayır, muhabbetinden amin bizleri ayırmasın.
0: Amin inşallah.
1: Mahşerde eteği altında olmayı nasip eylesin.
0: Amin inşallah.
1: Cennetinde de komşuluk,
2: amin,
1: onu seyretmek,

0: cemaline bakmayı nasip eylesin. Son cümle kabilinden olmak üzere bir ve hıtamuhu misk yapalım. Ne der, söylemek istersiniz?
1: Dediğim gibi hani ben az önce ifade etmeye çalıştım. Gerçekten Cenab-ı Hakk'ın büyük lütfuna mazhar olmuş insanlarız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ümmet olma şerefine bize nail kıldı. Ve iddiamız da var onun ümmetiyiz diye. Bir rivayet var. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam kıyamette artık o toplanma haşir gerçekleşince topraktan tekrar diriliş olmuş, neşir olmuş ve sonra da bir toplanma haşir gerçekleşince kalabalığa bakacak, rivayetler o yönde, ha ulai ümmeti buyuracak Efendimiz, işte benim ümmetim, bir gruba işaret ederek bunlardır buyuracak. Cenab-ı Hak hem bizi hem de muhterem hazırın dinleyici o gruba dahil eylesin, içinde bulunduğumuz bu güzel günler hürmetine gönlümüzden Aleyhissalatü vesselam Efendimizin muhabbetini eksik etmesin. O muhabbet eksildikten sonra hiçbir ilişkimiz kıvam tutmaz, kıvam bulmaz. O muhabbet olduğu sürece de bütün ilişkilerimiz rayında olur, kıvamında olur inşallah.
0: İnşallah.
1: Bu benim değerlendirmem, Kur'an-ı Kerim'in, Cenab-ı Hakk'ın değerlendirmesi. Allah Teala Peygamber Aleyhissalatü vesselam Efendimize itaati kendisine itaat olarak değerlendirmiş. Kendisine olan, Peygamber Efendimiz olan muhabbeti kendisine muhabbet olarak değerlendirmiş ki muhabbetur Resul, muhabbetullah, taatur Resul, taatullah, bunlar da Müslümanın özü zaten. Eyvallah. Tüm Müslümanlık bunun üzerine kurulu. Rabbim bu günler vesilesiyle bizi Peygamber Efendimiz'e muhabbetten ayırmasın. Muhabbetimizi de artırsın inşallah. Muhabbete i̇nşallah. Vesile olacak
0: İnşallah.
1: Ameller sergilemeyi nasip eylesin inşallah.
0: İnşallah. Muhterem dinleyenler, misafirimiz Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı hocamız. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a siyere dair bir sohbet ifaya çalıştık. Dillerimizden salatü selamlar, gönüllerimizden muhabbetleri bitmeye, hep artta çoğala devam ede, yine Süleyman Çelebi Hazretleri'nin bir beytiyle programı bağlamak istiyorum. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Hoşça bakınız, sağlığınız.
1: Allah Allah. Ne güzel bir söz.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

O ümmi peygamber kim öğretti o bilgileri ona? Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Beni Mevlam terbiye eyledi. Terbiyemi ne güzel eyledi buyuruyor hadis-i şerifinde. O Resul-i Edibi Allah tarafından terbiye edilmiş müstesna insan, çölde mektep yok, medrese yok, üniversite yok ama hadis-i şeriflerinin her birisi birer hikmet incisi, pırlantası. Bugün her birimizin başımızın tacı oluyor. Her sözü ciltlerle, 20 cilt, 30 cilt, 100 cilt hadisleri var. Yüz binlerce, milyonlarca hadisi şerifi var. Yani tahsil yapmaya kalksa insan onları nasıl öğrenecek, mümkün değil. Ancak Allah tarafından, o bilgilerin çokluğu ve mükemmelliği de onun Allah tarafından gönderildiğinin bir başka delili. Çünkü ilim

kan nebvet zihak bir vasıta, o ne payet hemçü rengi maşıta. Allah'tan vasıtasız böyle gürül gürül bir hikmet, ilim insana gelmese devam eder mi? İnsan nasıl konuşur o zaman? Nereden bilecek o hakikatleri? Ulumu evvelini, ahirini Mevlamız öğretmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Geçmiş ümmetlerden kıssalar anlatırdı. Ashab-ı kiramı başlarının üstünde kuş konmuş da kıpırdarsa kaçacakmış gibi vecd ve istigrak içinde Resulullah Efendimiz'i dinlerlerdi. Kainat nasıl yaratıldı, nasıl oldu bu işin başlangıcı, sonra nasıl olacak? Hem evveli anlatırdı hem ahiri. Kıyamet gününde şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak diye anlatmış. Ne güzel şeyler anlatmış, ne kadar hikmetli şeyler anlatmış ki okuduğumuz zaman hayretler içinde kalıyoruz.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Şehri İstanbul'dan cümlenize muhabbetler, saygılar, selamlar. Mühim, değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Fotoğraf sanatçısı Sayın Ömer Faruk Aksoy. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
1: Televizyon, sinema ve fotoğraf.
2: Evet.
1: Biz tabii ağırlıkta hep fotoğraf kanadıyla.
2: Evet.
1: Fotoğraf kanadıyla tanıyoruz. Tabii biz Avrupa çalışmalarını, oradaki eğitimi, geçimi vesaireyi bitirdikten sonra geçmek istiyoruz. Türkiye'ye döndünüz mü yoksa direkt oradan mı?
2: 72'den 74'e kadar İsviçre'de kaldım. Avrupa'yı dolaştım. Otostopla, trenle, bisikletle. Almanca öğrenmeye çalıştık. Kurslara gittik. Fotoğrafçılık kursları aldık bu iki sene zarfında. Neticede babamın ısrarına dayanamayarak 74 sonlarında Türkiye'ye döndüm. Ve babam da baktı ki ben vazgeçmeyeceğim bu filmcilik sevdasından. Yücel Çakmaklı abimizle tanıştırdı. Sinema kulübü vardı o zamanlar. Oraya giderdik ve oradaki dostlarımız, arkadaşlarımızdan Mesut Uçakan şu anda hala da sağ olsun bayrağı, evet Allah selamet versin, bayrağı efendim dalgalandıran arkadaşlardan birisi. Yani 7 arkadaşımız vardı. Böyle bir şirket kurduk.
1: Sene kaç?
2: Sene 1974.
1: 1974.
2: Evet. Velhasılı bir senaryo yazıldı. Tabii paramız yoktu. Hepimiz talebeydik. Dediler yardım alalım.
1: Ters iş, film işi yani. O zaman
2: tabii
1: biz evlere televizyonun konulmadığı bir devir, sinemaya uzak durulan bir devir. Tabii.
2: Gerçekten çok tehlikeli bir zamanda. Biz film yapacağız deyince insanlar gayri ihtiyari bize iyi göze bakmıyorlardı. O sebepten de zaten biz para yerine nasihat aldık. Onun üzerine beni Avrupa'ya gönderdiler.
1: Efendim İstanbul'da işte film çekme faaliyetleri, çalışmaları sürüyor. O araları böyle hızlı geçecek olursak, yani Arabistan yolculuğunuz, ondan evvel başka bir yolculuğunuz varsa onu da almak isteriz.
2: Evet. O zaman şöyle yapalım. 74 ile 79 arası ben tekrar Yüksek İslam'a kaydımı yaptırdım ve devam ediyorum talebeliğe. Çeşitli görevlerde bulunduk. Bazen de kamera asistanı, bazen de kameramanlık, ikinci kameramanlık. Tabii fotoğrafçılığı da yaptım.
1: Fotoğrafçılıkta.
2: İşte o tarihler böyle geçti. 80 yılında tekrar bir İngiltere'ye bu sefer giderek orada filmciliği batıdan öğrenelim arzusu ile İngiltere'ye gitmek efendim hevesi içimize düştü. Babamdan bu sefer tekrar bir müsaade istedim. İzni olsun da öyle gideyim diye. Eskisi gibi olmasın diye. Halit Bey kardeşimizin daveti üzerine. Bir gün telefon çaldı. Dedi Halit telefonda Londra'dan. İşte ne zaman geliyorsunuz? Ben dedim babam şu anda burada, kendisinden daha izin isteyemedim. İstersen şey yapayım söyleyeyim. Bir dakika dedim. Telefon açık bıraktık. Babama anlattım durumu. Böyle böyle bizi Londra'ya çağırıyor. Tanışırlar. Babam dedi ki sen Londra yerine Mekke'ye git, senin için daha hayırlı olur dedi.
1: Haydi bakalım.
2: Evet.
1: Londra yerine Mekke'ye git, senin için daha hayırlı olur.
2: Evet.
1: Demek ki dua niyetiyle söylenmiş bir
2: tabii
1: söz.
2: Ve ben hemen babamın sözünü telefonda

0: ilettim Halide. Halide dedi ki sen babana selam hürmetlerimi söyle, ellerinden öp. De ki dedi, eğer Allah isterse senin yolunu Londra'dan Mekke'ye çevirir. Ben bu...
1: O da güzel.
0: Evet, Halid'in, Halid Bey'in sözünü babama iletince babam böyle birkaç saniye durdu, düşündü. Peki dedi, o zaman oğlum Allah yolunuzu açık etsin. Ve biz bu resmi izni aldıktan sonra yola çıkmıştık Mustafa Aksay kardeşimle beraber. Neticede işte o 1980'de Londra'da kaldığımız zamanlar Halit Bey kardeşim beni birkaç da İngiliz Müslüman olmuş İngiliz filmci arkadaşlarla tanıştırdılar ve onlar sayesinde Mekke'ye geldik. Esasında bu iki tane hayır duanın ya öncesinde bir hayırlı dua daha var. O da rahmetli dedemin duasıymış. 1987 yılında ben 5 yaşındayken o 80 yaşında Çemberlitaş'taki köprülü 57 yılında köprülü camiinde müezzinlik yapar iken babam bir gün kaydediyor o ses makinesine dedemin temennisini ve hayır duasını. Okuyun ve Resulullah'a hadim olun diye bana ve kardeşime hitaben.
2: Okuyun, Peygamber Efendimiz'e hizmetçi olun
0: diye böyle bir temenni de hayır duada bulunuyor. Aradan birkaç ay geçiyor ve Köprülü Camii'nde, Çemberlitaş'taki Köprülü Camii'nde cuma namazında secdede teslimi ruh ediyor.
2: Eyvallah. Dedem. Mekanı cennet olsun. Amin.
0: Ve bana hala daha soruluyor. Suudi Arabistan'da, Avrupa'da veya gittiğimiz yerlerde ya diyorlar bu kadar insan var, fotoğrafçı var, çok iyi, çok tanınmış, bilinen. Fakat sen niye herkesten daha fazla Mekke'den, Medine'den fotoğraf, film çekebiliyorsun?
2: Yani ruhsat, izin çok önemli. Şimdi oralara gireceğiz, konuşacağız. Karşı tarafın, bölgenin, ülkenin, idari kadronun işte güvenini almak, iznini almak. Ama dedenin duası var.
0: Ben de onu söylüyorum, evet. Böyle bir zatın, evet.
2: Değil mi? Evet. Büyüklerin himmeti var. Evet. Aynen. Yani şimdi Mekke'ye kalktık, gittik.
0: Evet.
2: Londra'dan mı, İstanbul'dan?
0: Londra'dan, tabii. Londra'dayız. Londra'daki 5 kişilik bir ekiple Taif'te o zamanlar yapılan İslam ülkeleri zirve konferansında film çekip dönecektik biz 2 haftalık böyle bir seyahatte. Ve Mustafa Akat için çekiyorduk biz o filmi. Tabii kendisiyle orada tanışmış olmuştuk. Ama 2 hafta bittikten sonra bize teklif geldi. Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'nin Hac Araştırma bölümünde film çekmek için kalmamızı teklif ettiler.
2: Şu işe bak ya. Nasıl getiriyorlar? Nasıl koyuyorlar? Yani değil mi?
0: Evet.
2: Her şeyde bir hayır var. Buna evet. İnanacaksın.
0: Kesinlikle.
2: Derdi böyle. Yani bir dua bakın nerelere götürüyor. Evet, Abdülaziz Üniversitesi'nde.
0: Evet. Ve o Hac Araştırmaları Merkezi'nde çalışmaya başladık. Yaklaşık 4-5 sene kadar orada görev yaptık. İşte o esnada başladı bizim Mekke, Medine'de filmler çekmemiz, fotoğraflar çekmemiz ki o zamanlar daha kalıntıları vardı eski tarihi eserlerin. Mekke, Medine şu andaki kadar yıkılmamıştı. Ben işte 81 yılında gitmiş oldum ilk defa Suudi Arabistan'a ve Medine'deki gördüğümüz manzara çok güzeldi. Hala daha eski evler, eski tarihi binalar ayakta duruyordu Mescid-i Nebevi'nin etrafında. Mesela bir mahalle vardı ki Mescid-i Nebevi ile Cennetül Baki arasında kalan, ona Agavat mahallesi diyor. Yani harem ağaları mahallesiydi.
2: Agalar.
0: Agalar, harem ağaları.
2: Evet, Agavat.
0: Evet. Oradan aklımda kaldığı kadarıyla bir tane Türk hamamı, 2 tane kütüphane ki birisinin ismi Ömer Faruk Kütüphanesi'ydi. Birkaç tane kervansaray vardı. Ve de Peygamberimizi Medine'de misafir eden Eyyub el-Ensari'nin evi var. Tabii yani onun yerine yapılan, onun evinin yerine yapılan bir ahşap bina vardı. Ve çok böyle enteresan, güzel yapılar, dar sokaklar. Bunlar hepsi maalesef hakile yeksan oldu. Hemen güney cephesinde de yani Yeşil Kubbe'nin

0: Mescid-i güneyinde de Arif Hikmet Kütüphanesi var idi.
1: Arif Hikmet Kütüphanesi.
0: Tabii. Onun da en son müdürü rahmetli Ali Ulvi kurucu. Allah rahmet eylesin. O kütüphanenin içinde kendisiyle sohbet etmek, kendisinin söylediği şiirleri kaydetmek imkanı verdi Allah bizlere kameralarımızla. Kubbe içindeki şiirleri bize okumuştu. 1982 veya 83 yılında olacak. Ve tabii diğer taraflarda da cephelerde de epeyce Osmanlı'dan kalma binalar, evler vardı. Başka bir hamam daha vardı ki adı Medine yanılmıyorsam veya Tayyip'e hamamı olacaktı. Ki o 9 metre alttan çıkan bir tabii suyla ısıtılıyor idi. Yani su kendisi ısıtılmıyor. Kaplıca tarzında evet. Ve bir takım cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyordu bizim zamanımızda. Ama yıkılacağını haber aldık. Yıkılmadan evvel gittik. Ve böyle Türk ekibi olarak o filmleri çektik. Ve zaten birkaç gün sonra da hamam yıkıldı. Bunun gibi başka bir istasyonun biraz daha ilerisinde bir yapı daha vardı. Çok güzel Osmanlı yapısı. İsmi de Takiye Mısriye. Yani Takiye Tekke demek. Mısır tekkesi veya zaviyesi veya kervansarayı da denebilir. Kervansaray tarzında kubbeli, avlulu bir fevkalade bina vardı. O da aynı akıbete uğradı, yıkıldı.
1: Medine'de bunlar
0: evet mevcut idi. Yedi mescitler diye bilinen mescitler vardı. Onların çoğu yanılmıyorsam yıkılmış vaziyette ve yerine yenisi yapıldı şu anda. İki minareli bir mescit var.
2: Ses, söz, sanat.
1: Mekke-i Mükerreme'de?
0: Mekke-i Mükerreme'de genişletme inşaatları vardı. Biz o inşaatların belgeselini yaptık. 1988 sonlarından 94 ortasına kadar. Hem Mekke'deki Harem-i Şerif hem de Mescid-i Nebevi'nin genişletme inşaatlarını biz 6 yıl sinema filmi olarak belgesel çektik. Ve Mekke'de de gene bir Türk hamamı var idi. Fakat bank olarak yanılmıyorsam çalışıyordu. Bu Suk ve Şerşiye denen mevkide. Merve taraflarında bir mevkide.
1: Gidenlerin gittikleri yerleri daha evvelki kaynaklardan tarasınlar, okusunlar. Şu anda orada neler var, neler yok. Baksınlar, gözlesinler, gözlemlesinler diyoruz. Mekke'de, Medine'de belgesel çalışmalarınız var.
0: Evet.
1: Bitti, tamamlandı. Onların acaba böyle Türkçe'ye aktarılması, yani o bölgenin tarihini yakından tanımak açısından
0: aslında,
1: görselleri.
0: Evet, şöyle isterseniz o bölümü özetleyebilirim. Birkaç tane belgesel film yapıldı Mekke ile Hac ile ilgili. Onlardan bir tanesi BBC'ye yaptık. Ondan bir yıl evvel de 1999'da Mustafa Aksay kardeşimle bir Hac filmi yaptık. Hac filmini de çektik. Çok büyük bir ekip, 65 kişilik bir ekibimiz vardı. Diğer bir film yaptık. İki şehir, Mekke Medine isimli bir film oldu bu belgesel. Bu eğitici öğretici değil fakat oraları en son haliyle tanıtan, gösteren bir şey.
1: Eyvallah. Sizin hem o hazırladığınız belgeseller hem de muazzam bir albüm var. İslam'ın Kutsal Şehri Mekke Medine fotoğraf albümü. Böyle eski fotoğraflar, yansımalar, altında dipnotlar, açıklamaları var. Bunların da hem gitmeden hem de geldikten sonra, döndükten sonra okunmasında fayda mülaza eder, edilir kanaatini taşımaktayız. Böyle. Teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayaklarınıza sağlık. Yüreğinize sağlık. Modern Evliya Çelebi desek herhalde yerini bulur. Çünkü bunca seyahat delilimizde programın içinde. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Amin. O güzel çalışmalarınızdan her zaman istifade etmek istiyoruz neslimizde. Değerli dinleyenler, fotoğraf sanatçısı, televizyon ve film alanında çok kıymetli çalışmalara, belgesellere imza atan değerli ilim, gönül ve sanat adamımız Ömer Faruk Aksoy Bey'i bulduk, ağırladık, misafir ettik. Bir sohbet etme imkanı bulduk. İbret ola, hikmet ola diyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinliyoruz.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Akra, akra, akra, akra. Sağduyulu akıl. Hayata sağduyulu bir bakış. Aklı selim olmak. Şöyle bir durup düşünelim. Hiç düşündük mü? Eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Hızla akıp giden hayatta acele kararlar vermek gerekiyor. Kararın ötesinde duygularımızla hareket ettiğimiz

attığımız adımlar bizi istediğimiz sonuca taşıyor mu? Bitirmeye çalıştığımız işlerimiz, hızına yetişemediğimiz zamanın içinde tükenen anlarımız, yapay bir olguya emanet ettiğimiz fikirlerimiz düşünmeye fırsat bırakıyor mu? Nasıl olsa birkaç tuşla erişecek olduğumuz için artık hatırımızda, hafızamızda tutma gereği duymadığımız bilgiye kolay erişim lüksü bize kolaylık mı sağlıyor, yoksa fikirlerimizi, düşünme melekemizi azaltıyor mu? İnsanı insan yapan ulvi bir meleke, düşünmek, akletmek. Kavramlar bize ne anlatıyor? Düşünme, anlama ve kavrama gücü olarak tanımlanan akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağı. İnsan akletme niteliği sayesinde düşünen, karar verebilen, muhakeme edebilen, doğruyu ve yanlışı değerlendirebilen bir konumda yer almakta. Kur'an-ı Kerim'de bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Kur'an terminolojisinde akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güçle elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmekte. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmetse derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Bu konuda Hazreti Peygamber, "Yararlı bilgi isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığının." buyuruyor. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvet. Tefekkürde esas olansa akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu bütünlüğü tanımlayan bir başka kavramsa şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonları ile ilgili bir başka akletme çeşidi olan şuur, bir şeyi hissetmekle bilmek anlamını taşıyor. Sağduyu kelimesi, doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklı selim, hissi selim şeklinde sözlükte yer buluyor. Aklı selim ise kelime kökeni itibarıyla selim, saf, temiz ve akıl, düşünme yetisi, idrak gücü sözcüklerinden oluşuyor. Kavram olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde doğru karar verebilme yetisini ifade ediyor. Aklı selim olmak, aklın en yüksek aşamasına ulaşmak ve nefsin arzulardan arındırılarak hakikati kavrayabilmesi anlamına geliyor. Sağduyu kelimesinin İngilizce karşılığı olarak good sense kelimesi, kesin bir delille veya akıl yürütmeyle çözümü mümkün olmayan durumlarda, pratik hayatta soğukkanlı ve dengeli muhakemede bulunmak anlamıyla bize başka bir boyutu vurgular.

hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim perspektifinde akıl ve sağduyu. Akıl insanı insan yapan, onun her türlü eyleminde ilahi emirlere karşı sorumluluk ve yükümlülük altına girmesini sağlayan önemli bir değer. Kulluk onunla anlam kazanır. Dünya yaşantısından yararlanmak, ahiret yurdunun kazanılması yine ona bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde insan, akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Esasen Kur'an'ın muhatabı doğrudan akıldır. Ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Pek çok ayet, insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp, aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmektedir.

kılavuzumuzun çarpıcı sorusu, akletmez misiniz? Birçok ayette akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz. Akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Ayet-i kerimelerde yöneltilen bu sorular, bizi her daim akletmeye, düşünmeye, hikmeti aramaya davet ediyor. Alimlerin ve filozofların nazarında sağduyu ve akıl. İslam felsefesinde akıl, insanın hakikati kavrama gücü olarak değerlendirilmiştir. Kelam ve fıkıh alimi Seyyid Şerif el-Cürcani'ye göre akıl, kalpte bulunan ve kendisiyle doğruyla yanlışın, hakla batılın ayırt edildiği nur. Ünlü Fakih Maverdi'ye göre varlıkların hakikatini bilme ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme gücü. Muhaddis Tirmizi'ye göre ise aklın anlamları şöyle. İyi ile kötüyü ayırt etme yetisi. Allah'ın hitabına muhatap olmayı sağlayan meleke, tecrübeyle edinilen bilgiler ve nesilden nesile aktarılan miras aklı. Farabi'ye göre faziletli ve iyi olanı tercih eden kişinin düşünme ve akletme. İbn Sina'ya göre aklı selim, insan aklının faal akılla ittisal kurarak en yüksek idrak seviyesine ulaşması anlamına gelir. Gazali'nin yaklaşımına göre saf akıl sınırlıdır ve ancak kalbin arınması ile hakikate ulaşılabilir. Aklı selim, nefsin arınması ve marifetullah'a erişimle mümkün hale gelir. Tüm bu kavramlar ve yaklaşımlar ışığında günümüz sorunlarına yaklaşım olarak kalbi selamette tutmak, istikamet üzere olmak, tüm davranışlarımızın sorumluluğunu taşımak, muhakeme yapmak, akıl ve kalp bütünlüğünü koruyarak hareket etmek gerektiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Sağduyulu bir akılla sıhhatli kararlar verebilir ve yol alabiliriz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyet müttefin. Salatu ve selamu ala sallallahu Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. ويعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إن لم تول أمتي لم يكن لها عدو أبدا غل غنيمتن çalmaktır ama bütün hıyanet değil şamil. Bize düşen Allah'ın rızasını tahsil etmek için yapılacak ibadet amellerdir. Bunların gayrısındaki olan her şey boştur. İnsan bu kadar zayıf, faciz bir mahluktur ki. Bu kainat ne kadar büyüktür görür müsünüz? Aklınız da almaz. Bulman bu dünya değil kainat çünkü. Hüdutsuz bir malum. Bunun içerisinde biz bir zerre bile olmayız bu kainatın içerisinde. Bu bir zerre olmayan bizler. Bakıyorsun ki bir devir geliyor. Benden daha alası, benden daha üstünü, benden daha iyisi var mı diyerekten borumuzu öttürmeye çalışıyoruz. Fakat bir gün geliyor ki borumuz değil sesimiz bile ötmüyor. O toprağın altına gitmiş. Herkes hesabını vermekte meşgul. Onun için şimdi illem tevul. Bu hıyanetlik neden doğuyor? Dünya sevgisinden, saltanatından doluyor. Parayı çok kazanayım, âlimi aldatayım, ben yaşayayım. Hıyanetin doğuş sebebi dünyaya bağlılığın, ahiretten ki korkunun yokluğundan. Ahiret korkusu yok, Allah sevgisi yok, korku da yok. Canım biz düzelelim. Biz düzeldik mi? Hepsi düzelecek. Biz düzelmedikçe ne kadar boğursa dua ediyoruz olmuyor. Düzelmemiz lazım. Hıyaneti ortadan kaldırmak lazım.
3: İn entüm teb'atüm eznâbel bakar. وَتَبَعْيَاتٌ بِالْا۪ينَ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ف۪ي سَب۪ي اللّٰهِ لَيُلْزِمَنَّكُمُ اللّٰهُ مَزَلَّةً ف۪ي اَعْنَاكُمْ ثُمَّ لَا تُنْزِعُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجُوا اِلٰى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ وَتُتُوبُوا اِلَيْهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى.
2: Bu daha bunun başkaları da var, başkaları da var. Yani aynı manaya gelen insanlar اَذْنَابَ الْبَكَرْكِ yani ziraattir. Ziraat yasak değildir ki. Ziraat bizim mabir gıdamız olan ekmeğin usulüne sebeptir. Bu olmazsa insanlarda hayat olmaz. Onu yapmakla mecburuz. Fakat ziraatdaki maksat, ziraate düşmemizdeki maksat o değil. Ziraate kapılıp da ahireti unutmak, refaha. Refahı kastederekten başka şey gözü görmüyor. Bu zaman tabii sanat o kadar ileride değilmiş de. Ziraatçılık var. Ziraatçılıktan böyle bu kadar ziraatçılığa bel bağlar da ve hile ile alışveriş yapmak suretiyle kazanç teminine çalışırsanız Allah-u Teala sizin boynunuza bir zillet verir ki bir mezellet. Ondan kendinizi kurtaramazsınız. Ta dininize dönmedik.
3: اِنْ يُدْخِلْكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ اَنْ تَرْكَبَ فَرَقًا مِنْ يَاكُوتَةٍ حَمْرًا تَطِيرُ بِكَ فِي اَيِّ الْجَنَّةِ شِئْتَ اِلَّا رَكِبْتَ.
2: Cennet çok güzel bir yer. Yani parayla alınmaya kalksa bugün paralarımız yetmez mi alma? Allah bize bedavaya verir. Bana iman et, amel-i salih de işte bu cennet senin için diyor. Gayet ucuz yani.
3: Cehennem pahalı. Cehenneme girmek pahalı. Niçin? Günah işleyecek. Para harcayacak.
2: Hırsızlıkta canın gitmesinin tehlikesi var. Bu da zor bir şey. Ama ibadet öyle değil. İşte Allah güzel güzel bize camiler vermiş. Burada geleceğiz. 5 dakika, 10 dakika. Bir Allah'a kulluk vazifemizi yapacağız. Bu kavlinde de cennet verecek. Şimdi bu cennetteki bir güzellik. Bu cennette bir at verecekler bize, bir binek. Hiç istemeyeceğiz ona binmesini. Ne yapalım diyeceğiz. Ama illa bildirecekler. Öyle ki, min yakutetin hamra, kırmızı yakuttan güzel bir at. Ama görülmemiş renkte. Envaçi renkleri var. Envaçi ziynetleri var. Böyle bir hayvana bineceksin. Tatıyuhu fil cennet. Fi eyyü cennet. Bu en güzel tayyarelerden daha güzel olarsan cennetin her tarafında uçacak. İstediğin yere seni getirip getirecek. Böyle bir cennet. Böyle bir şeye sen binmek istemezsen bile bindirecekler seni. Cennette bu nimetlere mazhar olacak. Onun için cenneti kazanmak için fi eyyü cennet. Hangi cenneti istiyorsan, şimdi 8 tane o cennet, derece derece. Fakat seni o bineceğin hayvan her tarafından gezdirecek. Dünya hayvanlarına tabiatıyla benzemez. Ramisi uzun,
3: Tabarani, Ahmed bin Hanbel, Tirmizi, Ziyai, Mutlisi, Al-Kümetebni, Mersed. Daha birçok verkleriyle.

جوابا هذا صحيح دمش إن كان في شيء مما تداوون به خير فالهجامة إن يك في شيء مما تعالجون الشفاء ففي شرطة حجام أو شربة عسل أو لزعة نار تصيب الداء وما أحب أن أكتويه. Burada da şifa üç şeyde dedi. Birisi hacamette, birisi bal şerbetinde, birisi de dağlamada. Fakat ben onu istemem dedi Resulullah. Yine bir tane daha. اِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ اَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فِي شَرْبَةِ مِحْجَمٍ اَوْ شَرْبَةِ مِنْ عَسَلٍ شَرْبَةِ مِنْ عَسَلٍ اَوْ لَزْغَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ دَعَنْ وَمَا اَحِبَّنْ اَنْ اِكْتَوِيَ Bu da onun Bukhari ile Müslüm de beraber onu davetleri. Aynen. Şimdi burada. اِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَاتَّخِذْ بِالْبَلَاءِ تِجْفَافَا ila ahir hadis. Bu Müslümanların bayramlarının en büyüğüdür. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmiş nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalmak suretiyle ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sabitsin. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyaya iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaat etmiş. Öyle olduğu halde bir gün top kalayım. Sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarru niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür o akıl, tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet verir? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya irtifat etmedi. Dünya ne olacak? İşte demin de arz ettiğim gibi bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hepsi bu yerin altında. Ne olacak? 3 gün, 5 gün bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinde kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasını tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır yine? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük çare odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak? Dünyanın hepsine de hakimiz olsak ne olacak? Yine burasını bırakacağız. Bu ebedi ahiret hayatına döneceğiz. Bu ahiret hayatına döndüğümüz vakitte eğer Allah'ın rızasını kazandıysak ne mutlu o cennet, cennetin çeşit nimetleri bize de verilecek. Yok, bu dünyayı aldanmış da efendim imansız ve ameli salihsiz olarak öte tarafı geçecekse ne yazık ki o artık ebedi husran orada işte başlıyor. İn kunte tuhibbuni, eğer sen beni seviyorsan fettekiz dil belayı şafen ceyiz sabrancı belaya sabret. Ne gelecek? Her şey gelir. Kovallezi nefsi biyedi. Nefsim biri kudretin olan Allah'a kasem ederim ki lel belâ'i esr'u ilâ men yuhibbini beni sevene bela o kadar çabuktur ki beni sevene hakikaten candan sevene bela o kadar çabuktur ki minel mâ'il cari min kulletil cebel ilâ hududil ard dağın üstünden aşağıya doğru su nasıl süratle akıyor bundan daha süratlıdır bela beni sevene sebebini sor Allahümme Allahümme sen de peygamber gibi sabırlı olacaksın yani. Bütün metanetinle peygamber azmi sabrı sayesinde nasıl muvaffak olduysa emeline iman da ancak bu sabırla peygamberini örnek tutar. Allahümme ey benim Allah'ım femen ahabbeni kim beni seviyorsa ferzukul afaf ona iffet haramlardan kaçsın. İffet yalnız namus değil. Bütün haramlardan kaçmak da olur. İffet çok büyük bir şey. Müslümanlıkta iffet

0: Çok büyük mertebedir. Müslüman demek Allah-u Teala'nın emirlerini dinleyen ve ona itaat eden adamın adıdır. Ya Rabbi beni sevenlere sen bu iffeti ver, haramlardan kaçsınlar, haramlardan korunsunlar, haramlara sokulmasınlar. Vel kefaf, kefaf, kanaatkar olsunlar. Elindekine kanaat etsin. Şimdi bak bu kanaat yok mu? Şurada bir toplantımız var mesela. Bir ibadethanede. Burada ister Allah diyelim, ister Kur'an okuyalım, ister nasihat edelim. Hepsi bunun zikrullah'tan ibarettir. Bu zikrullah olan bizler Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Melekleriyle Cenab-ı Hak bizi böyle ihata etmiştir. Bu ihata ta semanın üst katına kadar çıkar. Buradaki melekler zaten haber verirler filan yerdeki camide böyle bir Allah-u Teala'nın zikri oluyor. Habibullah, Resulullah'ın sözleri konuşuyor. Yahut Kur'an'dan konuşuluyor diye birbirlerini şey yaparlar. Bize böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağar. Yine. Nasıl ki insanlar yağmur olmazsa felaketli içerler. Kıtlık olur. Su bulunmaz. Ölürler insanlar. Rahmet olmazsa. Bu rahmet sayesindedir ki biz yaşıyoruz. Bu da manevi rahmettir. İmkâne ehadüküm. Sahab ben sahibim. La mahal. Ve la yüstâli aleyh. Ve la yüstübü valideyh. Ve la yüstübü kaldırı. Ve lakin imkâne ya'lûzü zâlike. Fel yekul inneke le bekîlun. Ev hiyekul inneke le cevânun. Ev hiyekul inneke kezzûbun. Ev hiyekul inneke le ne'ûn. Bu hadiste de insanlar tabii birbirleriyle her zaman bir dostça yaşayamazlar. Birbirleriyle kavga, gürültü yaptıkları vakitte katliyen sahibine sövmeyin. Bak buna dikkat edin. Sövmeyi ağzınıza katliyen almayın. Bu daha çocukluktan alacağım bir söz. Biz de birbirimize kızdık mı de bu gibi çirkin sözlerimizi ağzımızdan kaçırıverirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman da demiş bu adet varmış ki demiş böyle bir şey yapmak istiyorsanız katliyen ha müsaade yok. La mahal. Katliyen müsaade. Fakat iftira da etmez. Bu adama sarı. İftira da etmez. Anasına babasına katliyen dil uzatma. Ve la hizbe kavmi bu. Öyle bir şey de ağzına mı kavmi ne zıksın? Dil çıkarma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Biz de onun için ağzımıza bu gibi çirkin sözleri almamak üzere söz ederiz.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesmeden kullardan zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikrederek.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'du fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ kâl evkemâ kâl. Peygamber Efendimiz birçok değerli ve sağlam hadis kaynağının rivayet ettiğine göre müjdeleyerek bize buyuruyor ki benim şefaatim, şefaati, benim şefaat etmem li ehlil kebairi olacak. Kimlere? Büyük günahları bile işlemiş kullara, min ümmeti, benim ümmetimden. Müminlere şefaati olacak Peygamber Efendimizin. Yani günahkar diye reddetmeyecek kapısından, mahrum bırakmayacak şefaatinden, büyük günahlara bulaşmış olanlara bile şefaat edecek Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi, bunlar benim ümmetimdendir, bunlar Müslümandır, bunlar mümindir, İşte bir hata işlediler, affet, bağışla diye nasıl söyleyecekse böyle şefaati olacaktır. Ahmed İbni Hanbel, büyük alim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Abdülber, İbni Hibban, Taberani, Hakim, Enes radıyallahu anh'ten, Tahavi, İbni Mace, Tirmizi, Taberani, Hakim, Hulvani, İbni Hüzeyve, Cabir radıyallahu anh'ten, Hatibi Bağdadi, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten, Darakutni ve Hatibi Bağdi, Kabe İbni Ucre'den, Taberani, İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet etmiş bir hadis. Kesin gibi. Yani o kadar ravileri çok, o kadar kitaplar yazmışlar. Demek ki Peygamber Efendimizin şefaati olacak. Elhamdülillah ümmetine şefaat edecek ve ümmetinin cehennem azabından kurtulmasını, cennete girmesini sağlayacak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de Peygamber Efendimiz öyle bir şefaatçi ki, şefaatçi, el müşeffa, şefaati makbul olan bir şefaatçi. Nazı geçen, hatırı yüksek, rica ettiği zaman ricası kabul olan Allah'ın sevgili kulu ve Allahu Teala Hazretlerinin yanında mekanı, makamı, mertebesi, rütbesi en yüksek olan kul. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizi, saygımızı, salatü selamımızı çok eğleyelim. Sünnetine sımsıkı sarılalım ki şefaate yüzümüz olsun. Ve çok salatü selam gönderelim ki melekler nurdan tabaklarda salatü selamlarımızı Resulullah'a götürsünler, sunsunlar. Resulullah Efendimiz de bizi bulunduğumuz şehirle, adımızla, sanımızla bilsin salatü selamımızdan dolayı. Hatta geçen gün kitapta geçti ki birisi çok sarhoş geziyormuş. Alışmış cahiliye zamanında içki içmeye, bırakamamış demek ki. İslam'da da yasaklandı içki. O zaman içme denmiş, içmiş galiba. Cezalandırılmamış. Tazir cezası. Bu şeyden vazgeçsin diye. Cezalandırıldığı sırada birisi de Allah'ın laneti üzerine olsun senin. İşte bilmem günahkar herif filan gibi sözler söylemiş, kızmış yani. Niye böyle sarhoşluk yapıyorsun diye. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ona lanet etme. Lanetle konuşma. Lanet dileme. Beddua etme. Çünkü o Allah'ı ve Resulullah'ı sever buyurmuş. Bak Resulullah'ı seviyormuş. Allah'ı seviyormuş da yine demek ki içkiden de belki ondan sonra vazgeçmiştir. O zamana kadar vazgeçememiş de meydan dayağını yemiş yani. Ama Efendimiz söylüyor ki o Allah'ı ve Resulullah'ı sever diyor. Bizim de tabii suçumuz çoktur, kusurumuz büyüktür. Küçük yaştan beri İslam'ı biliyoruz, yasakları, haramları biliyoruz. İbadetleri, taatleri, sevap kazanacak yerleri, yolları biliyoruz. Ama bin bir türlü hatamız var gene de. Ama ümit kesmeyin ki Resulullah'ın şefaati olacak. Resulullah'a bağlılığınız, sevginiz, saygınız tamam olsun. Aman Resulullah'ın şefaatine uğramayacak bir duruma kendinizi düşürmeyin. Bazı kimseler Resulullah Efendimiz'in Havz-ı Kevser'ine doğru gelirken tam Havz-ı Kevser'i görüyorlar, Resulullah Efendimiz'i görüyorlar. Önünü keseceklermiş azap melekleri, zevaniler. Onları Havz-ı Kevser'in yanına bırakmayacaklarmış. Alıp götürürlerken Peygamber Efendimiz de bunlar benim ümmetimden bırakın gelsinler deyince, ya Resulallah senden sonra onlar neler yaptı bir bilsen diyeceklermiş, götüreceklermiş yani. Allah-u Teala Hazretleri bizi Resulullah'ın sevgisinden, şefaatinden, iltifatından mahrum olacak durumlara düşürmesin. Kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Şefaati li ehli zünubi min ümmeti diye de rivayeti var. Yani günah ehli. Ehli kebairi, büyük günah ehli demek. Ehli zünub yani günahkar, günah ehli demek. Sonra şefaati li ümmeti, şefaat benim ümmetime, benim şefaatim olacak. Ama nasıllarına men ehabbe ehli beyti ve hüm şiati. Benim ehli beytimi sevenlere, onlar benim takımımdır. Benim ehli beytimi sevenlere, hanımları, kızları, torunları, damadı, ehli beyti işte, onları sevenlere. Onları sevmezse o zaman yok demek. Diğer hadis-i şerif, şühedâullâhi fil ardı ümenâullâhi alâ halkıhi kutilû evmâtu. Ahmed bin Hanbel rivayet etmiş bu hadisi ki, Allah'ın şehitleri kulları üzerine tayin etmiş olduğu mübarek kişilerdir. Ümmeti kendilerine emanet ettiği mübarek salih kimselerdir. Yani ilmiyle amil olan Evliyaullah'tır. Güvenilir kimselerdir. Ümmeti Allah onlara emanet etmiştir. Onlar da ümmeti korumak için canla başla çalışırlar. Bunlar işte Allah'ın yeryüzünde şehitleridirler. Kutilu ister savaşta şehit olsunlar, ev matü isterse yataklarında ölsünler. Çünkü itimatlı kimseler, mübarek kimseler, alim kimseler, salih kimseler bunlar. Ümmeti de Allah bunlara emanet etmiş. Siz bunların başında bulunun, bunları koruyun. Bunlara çobanlık edin, bu kuzucukları kurtlara kaptırmayın. Bunlar size emanet diye ümmetin emanet edildiği kimseler. Allah yardımcımız olsun. Bu vazifeleri güzelce yapmayı nasip eylesin Allah. Efendimiz Ebu Bekir Sıddık olmalı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Sıddık kelimesi yok ama o olsa gerek. Buyurmuş ki şeyye beni hudun vel vakıatü vel mürselatü ve amme yetesâelûn ve ize şemsü küvüret. Tirmizi, İmam Tirmizi ve Hakim İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan ve Hakim bir de Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den rivayet etmiş bu sohbetimin son hadisini. Diyor ki Peygamber Efendimiz şeyye beni, benim saçımı, sakalımı ağarttı. İnsanın saç sakalı neden ağrır? Bazen duydum ben bunu, tıp kitaplarında da varmış, bir gecede ağrırmış, bir gecede. Bir acı haber alırmış, bir telaş, bir sıkıntı, bir üzüntü, bir gecede sabaha ak oluvermiş saçları, sakalları. Misalleri varmış bunun. İnanmıyor insan, yani inanası gelmiyor ama tıp kitapları yazıyor. Üzüntü, telaş, korku insanın saçını, sakalını ağartır, ihtiyarlatır, belini büker. Hatta sekte-i kalpten götürür. Bizim fakültede bir Almanca hocası vardı, 5 vakit namazdı. Temiz bir insan, ufak tefek, sakin, ağırbaşlı, gözlüklü, efendi, edepli bir insan. Çok iyi. Bir yaz Ege'ye Yazlığa gittiler. Yazı geçirmeye, tatile gittiler Ege'ye. Oradan kızı bir hastalık almış gidilen yerden. Akdeniz humması mıymış? Bir hastalık. 16-17 yaşındaki kız çocuğu ölüverdi. Bir üzüntü, bir keder. Önce hafızası zayıfladı. Almanca bir kelime soruyor mu bilmiyor. Benim de tam o sırada doçentim. Profesörlük imtihanına gireceğim. Almanca beraber çalışalım hocam dedi. Beni seviyor. Yükselişten de tanıyor. Hocam beraber çalış. Olur çalışalım. Kitabı alıyoruz. Şu kelime ne? Vallahi bilmem ki. Hatırlayamıyor. Halbuki bilmemesi mümkün değil. Yani önce hafızasını kaybetti üzüntüden. Ondan sonra durgunlaştı. Ondan sonra da birkaç ay sonra öldü. Allah rahmet eylesin. 5 vakit namazlı bir insandı. Nur içinde yatsın. Efendi bir insandı. Çocuğunun üzüntüsüne dayanamadı. Genç yaşta kızının ölmesine hassas bir insandı.

0: Öldü. Şimdi Peygamber Efendimiz buyurmuş ki şeyye beni, benim saçımı sakalımı ağarttı. Ak düşürdü. Yani üzdü, korkuttu, telaşlandırdı, heyecanlandırdı, meraklandırdı, tasalandırdı demek yani. Ne? Hud suresi. Kur'an-ı Kerim'deki Hud suresi ihtiyarlattı. Neden? Çünkü Hud suresinin içinde emrolunduğun gibi dosdoğru ol ey Resulüm. Nasıl emrolunmuşsan onu öylece güzelce yap, dosdoğru ol diye emir var. Ay nasıl dosdoğru olayım, nasıl Rabbimin rızasını kazanayım diye telaştan Hud suresi bir. Başka? Vel vakıah, İza vakatil vakıah suresi. Bunun içinde de Allah'ın yakın kullarının, evliya kullarının halleri anlatıyor. İyi kulları, orta halli kullarının halleri anlatıyor. Bir de cehennemliklerin halleri anlatılıyor. Nasıl azap görecekler vesaire. O da ihtiyarlatmış Vakıa suresinin içindeki ayetlerden. Oradan telaşlanmış Efendimiz. Vel Murselat, Mürselat suresi ihtiyarlatmış. Amme'den önceki sure. Ve Amme yetesaelun, Amme suresi. Bunda da hangi ayet var en mühim olarak? Ya leyteni küntü türaba ve yekulül kafir ya leyteni küntü türaba. Ahirette hesaba çekilince kafir diyecek ki keşke doğmasaymıştım, anam beni doğurmasaymıştı. Keşke insan olmasaymıştım. Keşke efendim toprak olsaymışım diyecek. O kadar şiddetli. Ondan dolayı bu amme yetesailun ve izeş şemsü küvviret. Bu da kıyametin hallerini anlatıyor. Güneşin nasıl harareti sönecek, nasıl dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak, nasıl o kıyamet sahneleri neler olacak onları anlatıyor. İşte bu sureler ve bunlardaki azapları tasvir eden ayetler, şiddetli emirler beni ihtiyarlattı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Didaktik. Yunanca öğretmeye uygun manasına gelen didaktik, din, ahlak, felsefe ve estetik gibi konularda bilgi vermek, okura yol yordam göstermek amacıyla kaleme alınan eserlerin genel adıdır. Didaktik olan sadece düz yazı değildir. Edebiyat tarihimizde bu görev uzun süre manzumeler aracılığıyla yürütülmüştür. Edebiyatımızın köklerine indiğimizde şairlerin çoğunun aynı zamanda birer toplum eğitimcisi olduğu görülür. Bu yüzden başlangıç dönemindeki eserlerin hemen hepsi didaktik bir mahiyet arz eder. Yusuf Has Hacib'in Kutat Gubili'yi, Edip Ahmet Bin Yükneki'nin Atabetül Hakayı'yı ve Aşık Paşa'nın Garipnamesi bu geleneğin ilk ve en tipik örnekleridir. Bu eserlerde asıl amaç estetik bir haz uyandırmaktan ziyade bireye ve topluma ahlaki bir pusula sunmaktır. Akademik çevrelerde didaktik şiir ifadesi çoğu zaman tartışmalı bir adlandırma olarak görülür. Çünkü has şiir doğası gereği direkt bilgi verme ya da öğüt verme amacı gütmez. Şiir duygu ve estetik bir yoğunluktur. Bu sebeple görünüşte edebi bir yapı taşıyan ancak asıl amacı öğretmek olan bu eserlere didaktik manzume demek çok daha isabetli bir yaklaşım olacaktır. Nitekim zamanla usta şairler şiiri direkt bir öğreti aracı olarak kullanma tavrını terk etmiş, didaktizmi manzumelerin öğretici dünyasına bırakmışlardır. İncelemeler didaktiğin dini ve ahlaki hakikatleri geniş kitlelere ulaştırmada ne kadar işlevsel bir köprü olduğunu vurgular. Has şiir ruhu sarıp sarmalarken didaktik manzume zihni inşa eder.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına

0: Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Haraçtü min nikahin ve lem ahruc min sifahin. Ben daima evlilik sonucu nikahlanmış iki eş arasından onların meşru evladı olarak dünyaya gelmiş insanların devamıyım ve hiç benden ve benden geriye doğru dedelerimin içinde zinadan meydana gelmiş bir kimse yoktur. Yani daima evlilik yoluyla, kanuni meşru yolla gelmiş olan soylu ailelerin evlatları olmuşlardır benim ecdadım. Min ledün Adem'e. Yani Adem Aleyhisselam'dan hatta teheytü ila ebi ve ümmi, anne ve babama iş gelip varıp sonuçlanıncaya kadar, Adem Aleyhisselam'dan ebeveynime kadar hep böyle nikahla evlenerek meşru bir yolla efendim dünyaya gelmiş insanlardır benim ecdadım. Ben böyle soylu bir ailedenim. Fe ene hayrukum nefsen. İşte bu sebeple Allah beni böyle takdir buyurmuş. Çünkü Habibullah, Allah'ın en sevgili kulu, soyunda da bir küçük bir zerre miktarı bir tereddüt ve leke yok. Hayrukum nefsen, yani can olarak, kişi olarak sizin en hayırlınızım. Ve hayrukum eben ve aba, yani ecdat olarak, baba olarak da sizin en hayırlınızım, en soylu ailedenim. Evet, geriye doğru Peygamber Efendimizin soyu İbrahim Aleyhisselam'a giderdi. İsmail Aleyhisselam vasıtasıyla İbrahim Aleyhisselam da tabii Allah'ın halili, Halilullah, Peygamber Efendimiz Habibullah, Halilullah, her şey tabii Peygamber Efendimiz de. Peygamber Efendimizin şöhreti Habibullah, Allah'ın sevgili kulu. Dedesi, çok eski büyük dedesi İbrahim Aleyhisselam da Halilullah, çok samimi arkadaş demek Halil. Allah'ın arkadaşı, samimi, sırdaş efendim, dostu, dost manasına o sıfatı almış bir mübarek insan. Putlara tapmamış, putlara tapmayı reddetmiş, putları kırmış, putlarla mücadele etmiş bir insan.

0: Bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Astagfirullahaladzim.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Bir mucit, bir icat.
2: Cabir bin Hayyan ve Kimya. Modern kimyanın kurucusu, meşhur İslam alemi Tebe-i Tabi'indendi. Bazen El-Harrani ve Es-Sufi olarak adlandırılır. Bir aktarın oğluydu. Batıda Geber adı ile tanınır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle beraber 721 ila 805 tarihleri arasında yaşayan mucit, Horasan'ın başkenti olan Tus'ta doğdu. Küçük yaştayken ailesiyle birlikte Küfe şehrine gelip yerleşti. Emevi veliahtı Halid bin Yezid ve Peygamber Efendimizin torunu İmam Cafer-i Sadık'tan dersler alıp hizmetinde bulundu. Temel din ilimlerini ve tıp dahil bütün fen ilimlerini öğrendi. Kısa zamanda öylesine seçkin bir bilgi ve mevkiye ulaştı ki önce Harran Üniversitesi Fizik Kimya Profesörlüğüne, daha sonra da Reisül Müderrisin, bugünkü ismiyle rektörlük makamına getirildi. Bu arada halifenin özel doktorluğunu da yaptı. Himaye gördüğü Bermekilerin bir savaşta yenilmesi üzerine ömrünün sonlarına doğru Küfe'ye çekildi ve ölümüne kadar orada kaldı. Cabir, kimyasal reaksiyonlarda çeşitli maddelerden belirli miktarlarda bulunduğunu vurgulamış ve sabit oranlar kanununun yolunu açmıştı. Cabir'in başlıca uygulamalı başarısı ilk defa onun imbiğinde hazırlanmış olan mineral ve diğer asitlerin keşfi oldu. Uygulamalı bilimler alanında bir öncü oldu. Bu alandaki başarıları çeşitli metallerin hazırlanması, çeliğin gelişimi, kumaşın boyanması, su geçirmez kumaşın verniklenmesi, cam yapımında magnezyum dioksitin kullanımı, paslanmanın önlenmesini, altınla süsleme ve benzerlerini içermektedir. Damıtma işlemini sistematik ve kolay bir hale getiren imbik onun buluşuydu. Deneyselliğe çok önem veren Cabir, dünyada ilk kimya laboratuvarını kuran bilgin unvanına sahiptir. Deneylerinde buharlaşma, süblimasyon, eritme ve kristallendirme için kullanılan metotlarda düzeltmeler yaparak,

0: bu metotları geliştirdi. Ham sülfürik asit ve nitrik asitlerin nasıl elde edileceğini kesin bir dille bildirdi. Ayrıca fiziğin optik dalıyla ilgili çalışmalar yapmış, optik kanunlarını keşfetmiş, mercekler teorisini ortaya koymuş, içbükey aynalar vasıtasıyla güneş ışınlarını bir yere toplayıp uzak mesafeden ağaç dallarını tutuşturmuş veya bir kaptaki suyu kaynatmıştır.
1: Bir mucit, bir icat.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hem işler birikirken ya da hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar. Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et. Sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz? Yani böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır. Yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat 40 dakika günlük bir yürüyüş yapmak. Mümkünse 10 bin adım, hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10 bin adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz. Kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışmalar şunu gösteriyor. Terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oran aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş ki Taberani'den, İbn Abbas tabi Peygamber Efendimizin akrabası, amcazadesi olmuş oluyor. O kendi akrabalarına hitaben Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatıyor. Ey Abdülmuttalip oğulları, sizin başınıza bir bela, bir hüzün, bir meşakkat veya bir sıkıntı gelince Allah, Allah, Rabbimiz la şerike leh deyin. Allah, Allahu Rabbuna, efendim la şerike leh deyin diye öyle tavsiye eylemiş. Sizin de hatırınızda olsun. Böyle bir başınıza bir sıkıntı, bir üzüntü, bir meşakkat, efendim, bir dert, bir bela geldiği zaman Allah, Allahu Rabbuna la şerike leh diyeceğiz. Bunu yazarsınız defterinize, hatırınızda olur. Bilinen şeyler. Allah, Allah diye Allah'ın ismini iki defa söyledikten sonra Rabbuna, Rabbimiz veyahut Rabbena, ey Rabbimiz manasına gelir o zaman. Efendim, la şerike leh, Allahu Rabbuna la şerike leh, Allah bizim Rabbimizdir, onun şeriki yoktur manasına gelir. Yani şeriki naziri yoktur, her şeyi o işler, her şey onun takdiriyle olur. Tabii bu sıkıntıyı da efendim başımıza takdir edip kader olarak getiren, gönderen odur. Kaldıracak olan da odur gibi bir mana ile söylenmiş oluyor bu söz. İnsan böyle iltica edince Allahu Teala Hazretleri iltica eden kulunu, dua eden kulunu, efendim kendisine bağlanan kulunu dünya ve ahiretin hayırlarına erdirir. Bunu bilelim. Bunu biz şeyde söylüyoruz. Her Fatiha okuduğumuz zaman yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz diye söylüyoruz. Gerçekten bu sözümüze uygun olarak yalnız Allah'tan yardım isteyelim. Başkasına el açmayalım ve ona iltica etmesini bilelim.
0: Dostça bir tavsiye. Akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

0: zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, Yüce Allah'ı tenzih ederim, Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer. Sevgili dinleyenler, zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Bedevi Müslümanların ganimet malını bölüştürmesi için Peygamberimiz Aleyhisselam'ı sıkıştırmaları ve çekiştirmeleri. Bedevilerden bir takım halk Peygamberimiz Aleyhisselam'a, "Ya Resulallah, deveden davardan ganimetimizi bölüştür" diyerek Peygamberimiz Aleyhisselam'ı sıkıştırmaya ve ridasını çekiştirmeye başladılar. O kadar ileri gittiler ki bir semure ağacına yaslanmak, dayanmak zorunda bıraktılar. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ridasını sırtından çekip aldılar. Rida çekiştirilirken yırtıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey insanlar, ridamı bana veriniz. Siz Allah'ın size nasip ettiği ganimeti aranızda bölüştürmeyeceğim diye mi korkuyorsunuz? Vallahi ganimet malları Tihame'nin ağaçları sayısınca bile olsa onları aranızda bölüştürürdüm. Ben ne cimriyim, ne korkağım, ne de yalancıyım. Siz bende böyle bir şey bulamayacak, göremeyeceksiniz" buyurdu. Sonra da eline bir deve tüyü ve onun kadar bir şey aldı. Yahut yanına vardığı devenin hörgücünden bir tüy koparıp onu iki parmağı arasında tutarak kaldırdı ve "Ey insanlar, vallahi sizin ganimetinizden bana beşte bir dışında şu tüy kadar bile geçmiş bir şey yoktur. Beşte bir payda gerektiğinde yine sizlere harcanıyor, iade ediliyor" buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ganimet mallarından elinizde iğneden ipliğe varıncaya kadar büyük ve küçük ne varsa getirip geri veriniz. Ganimet mallarına hıyanet

hıyanet etmeyiniz. İyi biliniz ki ganimet malına hıyanet etmek edenler için kıyamet gününde ayıpların en kötüsü ve cehennem ateşi olacaktır buyurdu. Akil bin Ebu Talip, zevcesi Fatıma binti Şeybe bin Rebiya'nın yanına varmıştı. Zevcesi ona, ''Senin müşriklerle savaştığını biliyorum. Müşriklerin ganimetlerinden ne elde ettin bakayım?'' dedi. Akil, ''Al şu iğneyi, onunla elbiseni dikersin.'' dedi ve o iğneyi ona verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın münadisinin, ''Ganimet malından kim bir şey almışsa, getirip onu geri versin.'' diyerek seslendiğini işitince, Akil zevcesinin yanına döndü ve ''Vallahi sanıyorum ki o iğnen de elden gidecektir.'' dedi. İğneyi ondan alıp ganimet malları arasına attı. Ensardan bir zat da kıldan eğrilmiş bir yumak ip getirdi ve ''Ya Resulallah, bu yumağı devemin sırtına çul yapayım diye almıştım. Bunu bana bıraksanız olmaz mı?'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Eğer bu şey benim hisseme veya Abdülmuttalip oğullarının hisselerine düşecek olursa senin olsun.'' buyurdu. Ensari, ''Madem ki iş buraya vardı, artık bu yumak bana gerekmez.'' dedi ve yumağı elinden ganimet mallarının içine bıraktı. Abdullah bin Zeydülmazini de müşriklere ok atmak için almış olduğu yayı getirip ganimet mallarının içine attı. Başka bir adam da gelip, ''Ya Resulallah, bu ipi düşmanlar bozguna uğradığı zaman bulmuştum. Devemin üzerindeki semeri onunla sıkıyordum. Bu bende kalsa olmaz mı?'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Eğer o benim hisseme düşerse senin olsun. Fakat Müslümanların hisselerine düşerse ne yaparsın?'' buyurdu. Ganimet mallarının sayılıp hesaplanarak bölüştürülüşü. Peygamberimiz Aleyhisselam, Müslümanları ve ganimet mallarını saymasını ve herkesin hissesini hesaplamasını Zeyd bin Sabit'e emretti. Ganimetleri bölüştürmeye ve dağıtmaya da Ebu Cehim Huzeyfetül Adevi'yi memur etti. Herkese hisselerini dağıttırdı. Piyadelerden her birine ya dörder deve ya da bunların karşılığı olarak 40'ar koyun, süvarilere ise ya 12'şer deve ya da bunların karşılığı olarak 120'şer koyun düştü. Yanlarında bir attan fazla at bulunduranlara birden fazla at için hisse verilmedi. Kalpleri İslamiyet'e ısındırılacak, alıştırılacak olanlara yapılan ihsanlar. Peygamberimiz Aleyhisselam, ganimet mallarının Kur'an-ı Kerim'e göre kendisine teslim edilmiş olan beşte birinden müellefe-i kuluba, kalpleri İslamiyet'e ısındırılacak, alıştırılacak olanlara dağıtım yaptı ki bunlar halkın eşrafından olup hem kendilerinin hem kavimlerinin İslamiyet'e ısındırılıp alıştırılmaları, kazandırılmaları gerekiyordu. Zaten bunlar zekat ve sadaka verilecekler arasında bulunuyorlardı. Müellefe-i Kulüp, Ebu Sufyan bin Harp, Safvan bin Ümeyye, Akra bin Havis, Uyeyne bin Hısn, Abbas bin Mirdas, Malik bin Avf, Hakim bin Hizam gibi Kureyşilerin başkanlarından, Arapların ileri gelenlerinden olup kavimleri arasında nüfuzlu, güçlü ve birçok tabileri bulunan kişilerden idiler. Müellefe-i Kulüp'tan bazıları gerçekten Müslüman olmuştu. Bazıları görünüşte Müslüman fakat kalben münafıktılar. Bazıları ise müsaliminden, yani Müslümanlarla barış yapmış müşriklerden idiler. Peygamberimiz Aleyhisselam bütün bunlara sadaka ve ganimetlerden vermek, güzel muamele etmekle bazılarından gelebilecek kötülükleri önleyip Müslümanların gönüllerini rahatlatmayı, içlerinden Müslüman olanların İslamiyet'te sebatlarını ve tebaalarının onlara uyarak Müslüman olmalarını sağlamayı, Müslümanlıkları henüz gelişmemiş, güzelleşmemiş olanların da Müslümanlıklarını geliştirip güzelleştirmeyi gerçekleştirmek istemiştir. Buna göre müellefe-i kulüp 3 gruptu. Kalpleri İslamiyet'e ısındırılmak, alıştırılmak için kullanılanlardı. Safvan bin Ümeyye ve benzerleri gibi. Henüz Müslüman olup İslamiyet'te sebatları sağlanmak üzere kullanılanlardı. Ebu Sufyan, Sahr bin Harp ve benzerleri gibi. Dıştan Müslüman, içten münafık olup şerlerinden selamette kalınmak için kullanılanlardı. Uyeyne bin Hısn, Abbas bin Mirdas, Akra bin Habis ve benzerleri gibi.

0: Tabii ki bu sıralama başlangıçtaki duruma göreydi. Müellefe-i kulüpten sayılanların Uyeyne bin Hısn'dan başka hemen hepsi sonradan Müslümanlıklarını sağlamlaştırmış, güzelleştirmiş, ilim ve faziletleriyle tanınmışlardır. Yüce Allah onlardan razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Niye geldin dünyaya? Boykoz büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer eynema tüvellû fe temme vechullah. Yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve huve ma'aküm eynema küntüm. Sen nerede olursan ol, Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemû ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbihi. Bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazın.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitap severler. Dünkü bölümü dinlediniz. Ne şahaneydi değil mi? Allah Resulü'nün mana güzelliğini aksettiren o muhteşem beden güzelliği. O güzelliği ancak Allah'ın sevgilisi olacak kadar güzel tanımı tarif edebilir. Ayaklarımızı yerden kesen bu bölümü defalarca ve defalarca okumalıyız. Ama şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 19. bölüm. İlkler. İman ve ibadet. Şöyle, tasdik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Allah tarafından gönderilmiş yol gösterici ve hayat kurucusun. İnsanoğlu gayelerini ve yaratılış hikmetini senin vasıtanla öğrenecektir. Senin her emrin haktır ve Allah'tan alınıp getirilmiştir. Sana, Resullük sıfatına ve emrinin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Sen bu zamana kadar gelmiş Allah Resullerinin teker teker müjdelediği ve son peygamber

diye haber verdiği zirve noktasını belirtiyorsun. Rasullerin birbirine teslim ederek getirdikleri mukaddes bayrağın asli ve asil sahibi sensin. Kurtuluş ve ebedi oluş ancak eteklerine yapışmanın neticesidir. İşte iman bundan ibarettir. Ve ona eğilecek başların edasındaki öz budur. Tek cümleyle, sana Allah'ın Resulü olarak getirdiğin ölçülerin hepsiyle birden, bildiğim ve bilmediğim, anladığım ve anlayamadığım her emrini hak bilerek inanıyorum. Böyle düşünen herkes, bu düşüncesini mezara kadar götüren her fert, artık cinsi ve milleti, yaptığı ve ettiği ne olursa olsun Müslümandır, kurtulmuştur. Bunun içinde bir evetcik, yukarıdaki manayı içine almış olarak Allah bir ve Muhammed onun Resulü demek yeter. Allah Resulüne ilk inanan büyük ve temiz Hatice. Ümmet kütüğünde müminlerin bir numaralı kaydı Hatice-tül Kübra, ilklerin ilki. Başta ey örtülere bürülü Nebi, kalk ve etrafını uyandır emrini alan peygamber, memuriyetini zevcesine bildirir bildirmez, Hatice hemen baş kesti ve en taşkın bir şevk, saadet ve heyecanla imana can attı. Adeta sevincinden taştı. İman, Hatice için neşelerin en büyüğü oldu. Cebrail'den şu tebliği almışlardı. Rabbin sana selam ediyor ve diyor ki, sen benim insanlar ve cinler Resulümsün. Onları tevhid kelimesine davet et. Ve Cebrail ayağını yere vurmuş, vurduğu yerden su fışkırmış, Cebrail o sudan abdest almış, Allah'ın Resulüne de aldırmış, peşinden onunla beraber namaza durmuştu. Allah'ın sevgilisi, sevgili zevcesine abdest ve namazı öğretti ve beraberce namaza durdular. En büyük peygamber ve kainat çapındaki ümmetinin ilk ferdi. İlk namaz, iki rekat ve sabah akşam günde iki defa. İlklerin ikincisi ve erkekler arasında ilki Sıddık-ı Ekber sıfatlı Ebu Bekr. Ebu Kuhafe oğlu Ebu Bekr, öteden beri Allah Resulü'nün en aziz dostudur. Daima gelir, onunla konuşur, sohbet eder ve içi nur dolu istikbalin nur müjdecisinden ayrılırdı. O da puta tapmayanlardan ve Kureyş'in zengin ve soylularından olduğu ve ayrıca ilim sahibi bulunduğu için herkesten büyük bir saygı görmekte. Bir gün Ebu Bekr, Hatice'nin yeğeni Nüssam oğlu Hakim'in evinde. İlahi memuriyetin henüz tahakkuk ve Hazreti Hatice'nin iman ettiği günlerdeyiz. Konuşma sırasında Hakim'in azatlılarından bir kadın gelerek yüksek sesle haber verdi. Ya Hakim, duydun mu? Yeğenin Hatice, zevcinin Musa peygamber gibi Allah tarafından gönderildiğini iddia ediyormuş. Hayret büyük. Ebu Bekir hiçbir şey söylemeden kalktı ve aziz arkadaşının evine doğru yürüdü. Eve girdi. Kainatın efendisini buldu, aldığı haberi anlattı ve sordu. Nasıl? Doğru mu? Ve şu tek kelimelik cevabı aldı. Evet, Ebu Bekir derhal ve tek anın getirdiği milyarlarca senelik muhakeme ve tefahustan üstün bir bedahet sezişiyle iman etti. Allah tarafından gönderildiğine iman ediyorum. Bu tek an içine giren fezalar dolusu seziştir ki Ebu Bekir'e Sıddık-ı Ekber lakabını kazandıracak ve onu Resuller ve Nebiler müstesna cihanın en büyük, en sadık insanı derecesine yükseltecektir. Ebu Bekir gelmiş ve geçmiş bütün peygamberlerin bütün ümmetleri içinde baş örnek ve baş köşe mevkiine oturacaktır. O derecede ki bir gün Resuller Resulü onun hakkında Ebu Bekir ve ben nebilik işinde at başı beraberdik. Ben onu geçtim ve o bana tabi oldu. Eğer o beni geçseydi ben ona tabi olurdum buyuracaklardır. Hazreti Ebu Bekir İslam'la hayat ve ebediyet kazandıktan sonra kendi nefsini kurtarmış olmakla iktifa etmedi. Onun mayasında bir insan için başkalarını kurtarmak kendi zatî kurtuluşuna denk bir vazifeydi. Hemen sağa sola koşup müjdeyi haber vermeye ve herkesi onun müjde eteğine bağlamak için çalışmaya koyuldu. İtimat ve sevgisini kazanmış kaç kişi varsa teker teker başvurdu ve dedi, İslam'a geliniz, insanoğlunun gerçek dinine geliniz, sonsuz hayata ve ebedi oluşa geliniz. Ebu Bekir gibi bir şahsiyetin tesiri büyük oldu. Muazzez sahabiler zincirinin en kıymetli halkalarından birçoğu
Ebu

Bekşeli ile Ebedilik dizisini buldular. Sonsuzluk defterinde bir numaralı insan ve kadın mümin Hazreti Hatice, iki numaralı mümin ve bir numaralı erkek mümin de Hazreti Ebu Bekir. Yine birinci. Üçüncü ve çocuklar arasında birinci iman sahibi Hazreti Ali. O Mekke'deki kıtlık zamanından beri amcaoğlunun evinde. Yaşı 10. Birçok fevkaladelik görüyor ama hiçbir şey anlamıyor. Alemlerin fahrini zevcesiyle beraber namaz kılarken gördü. Hayran hayran seyredip namaz bitince sordu. Bu nedir? Allah'a ibadettir. Allah'ın peygamberi vasıtasıyla bildirdiği gerçek dinin ibadetidir. Seni ortağı ve benzeri olmayan Allah'a ibadete ve putları inkara davet ederim. 10 yaşındaki Ali cevap verdi. Benim şimdiye kadar görmediğim, işitmediğim bir şey bu. Babam Ebu Talib'e işi açmadan ve danışmadan bir şey diyemem. Allah'ın Resulü henüz ilahi memuriyetini açığa vurmak mevkiinde olmadıkları için yakınlığına rağmen Ebu Talib'in bilmesini istemediler. Dediler ki, Ali, iman etmiyorsan bari gördüğünü ve duyduğunu kimseye söyleme, hiç kimseye hiçbir şey anlatma. Ali, sırrı muhafaza edeceğine söz verdi ve o geceyi yatağında sabaha kadar dönerek uykusuz geçirdi. Bütün bir gece düşündü. Düşüncesi arasında o minicik ruhuyla nelere ermiş olacak ki sabahleyin yatağından fırlar fırlamaz doğru Allah Resulü'nün yanına koştu ve haykırdı. İman ediyorum. Sen hak peygambersin ve getirdiğin din haktır. Şimdi sıra ilkler arasında 4 ve azatlı köleler arasında yine bir numaralı müminde. Harise oğlu Zeyd. Şu bildiğimiz Zeyd. Allah Resulü'nün zevcelerinin hediye aldığı, azat ettiği ve öz yurduyla Allah'ın sevgilisi arasında tercihe davet olununca hiçbir şey bilmeden onu seçen Zeyd. İşte dördüncü olarak iman ediyorum diyen bu Zeyd. O da köleler arasında birinci. Hepsi teker teker, kendi cinsleri ve sınıfları arasında birinci. İlklerin ilkleri. Hatice, Ebu Bekir, Ali ve Zeyd. Derken İslam'a davetin gizli şekli başladı. Donmuş küfür denizinin buzları altında ince bir sıcak su cereyanı. Bu cereyan tez vakitte bütün ummanı kaynatacaktır. Kainatın vücut sahiki etraflarında ilkler insanları hak yoluna kulaktan kulağa fısıltılarla davet etmekte. Erkek ve kadın üst üste iman edenler. Bunlar ilklerin ilklerinden sonraki ilkler, daima ilkler. Hazreti Hatice'den sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak iman eden kadınlar. Allah Resulü'nün amcaları, Abbas'ın zevcesi Ümmü Fazl Hazretleri. Abbas henüz müşrik. Ebu Bekr Hazretlerinin kızı Esma. İstikbalin büyük Müslümanı Ömer'in kız kardeşi Fatıma binti Hattab. Bu üç büyük insan İslam defteri kebirinin 2, 3 ve 4 numaralı kadın müminleri. Erkekleri gelince, bu daveti hızlandıran peygamber bağlıları arasında dünyanın en büyük insanı Ebu Bekir baştadır. Allah sevgilisine Ebu Bekir hazretleriyle öyle bir arkadaş lütfetmiştir ki evladından ve malından itibaren uzak ve yakın kimi ve nesi varsa hep bu yol için, hep bu yol uğrunda. Ebu Bekir'in kılavuzluğuyla ilklerin ilkleri arasından sıraya giren müminler Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah tam sırasıyla ilklerden olan bu 5 kişi aşereyi mübeşşere, cennetle müjdelenen 10 kişiden. Bunlara eski yollarından dönmemeleri için yakınları tarafından neler yapıldı neler. Fakat bu tazyiklerin hiçbiri kâr etmedi. Ve bu pervaneler önlerine çıkarılmak istenen en çetin engellere rağmen büyük hayat penceresinin kenarındaki nur sızıntısına doğru uçup gittiler. Arkalarından gelenler Said bin Zeyd, Ebu Seleme bin Abdülesed, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Osman bin Maz'un, Kaddame bin Ma'zun, Abdullah bin Ma'zun, Erkam bin Erkam, Ubeyde bin Haris. Bunlardan Sa'd bin Zeyd, Ömer'in kız kardeşi Fatıma'nın kocası. Zevç ve zevce yanak yana,
bir arada Müslüman.

0: İleride Büyük Ömer'i bir hamlede İslam dairesine çeken derin vecd ve aşklarını göreceğiz. Bu arada uzaklardan gelen ve Müslüman olan biri vardır ki hikayesi pek renkli. Son derece hususi mana sahibi büyük sahabilerden Ebu Zer Hazretleri. İslam'a erişini şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulünü gözlerimle görmeden putlara ibadeti bırakmış ve Allah'ın vahdaniyetine sımsıkı yapışmıştım. Yalnız münezzeh olan Allah'a ibadet ediyor ve o beni ne yana döndürürse o tarafa dönüyordum. Bir gündü haberi yayıldı. Mekke'de bir zat zuhur etmiş. Nebilik davasındaymış. Kardeşim Enis'i hemen Mekke'ye gönderdim. Git, bu zatla görüş ve bana haber getir. Kardeşim hemen yola çıktı ve çabucak geri döndü. Mekke'deki zatı yalnız hayrı emir ve şerri nehyeder gördüm. Kendisinin Allah tarafından peygamber gönderildiğini söylüyor ve herkese iman ve ahlak tavsiye ediyor. Kardeşimin anlattıkları beni hayli alakalandırdı. Sordum, halk bu zat hakkında ne düşünüyor? Halk bu zatı şair, kahin, büyücü sanıyor ve böyle isimlendiriyor. Ama bana kalırsa bu zat sadık ve haklıdır. Haksız olan halk.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

haber eylene aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim. Deniz yüzünden su alıp sunu veririm göklere. Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benim. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm süren, yağmur olup yağan benim. Gördüm göğün meleklerin her biri bir işteymiş. Hak çalabın zikrineden İncil benim, Kur'an benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen. Bilen oldur gösteren ol, aşka esir olan benim. Benim canım uyanıktır, dost yüzüne bakan benim. Hem denize karışmaya ırmak olup akan benim.

Irmak gibi ben çağlarım, gah gülerim gah ağlarım. Nefsim ciğerin doğrarım, kibrü kini yakan benim. Ben Hazret'e tuttum yüzüm, ol aşk eri açtı gözüm. Gösterdi bana kend özüm, ayeti kül denen benim. Şah didarın gördüm ayan, hiç gümansız belli beyan. Kafir ola inanmayan, ol didara bakan benim. Bu cümle canda oynayan, damarlarında kaynayan, külli dillerde söyleyen, külli dili diyen benim. Çerh benim hükmümdedir, her kanda ben oturmuşum. Mülk benim elimdedir, yıkan benim, yapan benim. Evvel benim, ahır benim, canlara can olan benim. Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim. Halk içinde dirlik düzen, dört kitabı doğru yazan, ak üstünde kara dizen, ol yazılan Kur'an benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen.

Adımı Yunus taktım, sırrım aleme çaktım. Bundan ileri dahi dilde söylenen

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
1: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatus Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz. 10. paragrafın metni şöyle: Ve semi'tu Abdurrahman'ı yekulu. Kitabın müellifi diyor ki, ben Abdurrahman'dan işittim, şöyle diyordu. Belagani ennehu lemma erade Ebu Hafs'inil hurucu min Bagdad şeyyahu men biha minel meşayih vel fityan. Bana rivayetler geldi, ulaştı ki Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri Bağdat'tan çıkmayı murad ettiği zaman, ayrılmayı istediği zaman şeyyahu men biha minel meşayih vel fityan. Bağdat'ın meşhur tasavvuf fütüvvet erbabı onu uğurlamaya çıktılar. Hayatını okuttuğumuz şahıs, geçen hafta başlamıştık, Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri Nişapurluydu. Onunla ilgili bir şey devam ediyor şimdi. Felemma eradu en yerci'u, bu mübarek zatı Bağdat'tan çıkarken herkes uğurlamaya geliyor. Evliyaullah, şeyhler, efendim tasavvuf fütüvvet erbabı uğurlamaya geliyorlar. Mühim bir zat, çok büyük bir zat. Dönmek istedikleri zaman kâle lehu ba'duhum, onlardan birisi Ebu Hafs-ı Haddad'a dedi ki, ba'duhum demek bazısı demek değildir Arapçada. Efendim marife olan zamire muzaf olduğu için birisi demek. Onlardan birisi demek. Onlardan birisi, hangisi olduğunu söylemiyor ama o uğurlayanlardan bir tanesi dedi ki Ebu Hafs-ı Haddad Hazretlerine, büyük evliya Allah, çok meşhur bir, kıymetli bir zat, büyük bir arif, kamil bir zat. Düllena alel fütüvve. Mahiye. Şu fütüvvet denilen şeyi bize yol gösteriver. Nedir? Anlatıver. Dediler. Fakal, o da buyurdu ki cevabında, el fütüvveti tu'hazu isti'malen ve muameleten la nutkan. Fütüvvet lafla alınmaz. Kullanılarak ve karşılıklı beşeri münasebetlerde ortaya çıkar. Laf değildir. Lafla anlaşılmaz, lafla öğrenilmez. Efendim, tatbikatta olur dedi yani. Yani ben söylesem de kıymeti yok. Halim söylüyorsa kıymeti var. Halden anlaşılır. Tatbikattır yani, uygulamadır demek istedi. فَتَعَجَّبُوا مِنْ كَلَامِهِ. Hepsi de bu cevaba hayran kaldılar. Teaccebe, hayran kalmak demek Arapçada. Yani şaşırdılar ama hayranlıklarından şaşırdılar manasına geliyor. Anlatmıştık, biliyorsunuz fütüvvet diye bir şey var tasavvufta, önemli bir yeri var fütüvvetin. Fütüvvet feta kelimesinden geliyor. Feta yiğit demek, fütüvvet de yiğitlik demek. Feta delikanlılık çağındaki insana derler. Efendim, İşte o çağa da, delikanlılık çağına da fütüvvet derler. Ama tasavvufta fütüvvet demek, yani bir civan, nevcivan.

Ben delikanlı gibi meşakkatlere efendim aldırmayan, hayırlı işleri götüren, efendim düşmandan korkmayan, halka iyilik yapan filan insan manasına geliyor. Tasavvuftaki manası derin ve herkes bu tasavvufta bu fütüvvet sıfatına sahip olmak temenni etmişler. Biz de geçen hafta anlatmış da demiştik ki, bak tasavvufun önemli vasıflarından biri bu. Mutasavvuf yiğit olacak. Bu yiğitliği Allah bizlere de nasip etsin. Madem tasavvufu seviyoruz, tasavvufun içinde yaşamaya gayret ediyoruz, bu sıfata biz de sahip olalım filan demiştik. Ve bazı menkabeler anlatmıştık. Bir seyyahın şeyini tutmuşlar, pala bıyıklı, şalvarlı, efendim silahlı bir adam Denizli'ye geldiği zaman, bu Arap seyyahı, adamın ödü patlamış, eyvah gitti bizim mallar mülkler, belki canım bile gitti diye bir şeyler söylüyor, anlamıyorlar, anlamıyor Araplar, gelen Araplar. Efendim bir adam daha gelmiş, o da bıyıklı, şalvarlı, efendim palalı filan, o da öbür taraftan tutmuş, birbirleriyle de münakaşaya başlamışlar. Araplar korkudan tir tir titriyorlar. 6-7 tane binekleri var, yükleri var. Seyyah bunlar. Denizli'ye gelmişler. Gidecekler başka yere ama meşhur bir seyyah. Korkuyorlar. Eyvah bizi asacaklar mı, soyacaklar mı, malımızı gasp mı edecekler diye. Meğerse ilk tutan diyormuş ki, bu yabancı, bu beldeye yeni gelen bir adam. Bunu ilk ben buldum. Biz doyuralım, biz yatıralım diyormuş. Sonradan gelen şahıs da o mahallenin fütüvvet erbabındanmış o da. O da diyormuş ki, ya ayıp değil mi bizim mahalleden misafir alıp senin mahallene götürme. Yani ağırlamak gerekiyorsa bizim ağırlamamız lazım. Sen niye kendi mahallene götürüyorsun? Madem bizim mahallede, bizim ağırlamamız lazım diyormuş. Yani hayırda yarışıyorlarmış meğerse. Artık ballandıra ballandıra anlatıyor bu fütüvvet erbabının halini, şanını. Demiştim ki Anadolu'da Selçuklular zamanında fütüvvet teşkilatı da bayağı böyle, efendim, bir maddi teşkilat halindeydi ve umumiyetle böyle tasavvufta kendi elinin emeğini yemek, helal lokma yemek esas olduğundan, nitekim bu Ebu Hafs Hazretleri de haddat imiş, yani demirciymiş. Yani demirciliğe muhtaç olduğundan değil de, meşakkatli bir işi ter döke döke yapayım da parayı kazanayım, helal yiyeyim. Hatta yemek bile değil. Kazandığını fukaraya dağıtıyorlar gene. Şeyleri böyle. Helal kazanıp yemek ve yedirmek. Yunus Emre ne diyor? Dürüş kazan ye yedir. Dürüş gayret et demek. Dürüş kazan ye yedir. Gayret et. Çalış kazan ye yedir. Dürüş kazan ye yedir. Bir gönül ele getir. Bir gönül kazan ya. Ye, kendin ye. Ziyafet çek, başkalarına yedir. İyilik yap. Bir gönlü, birisinin bir duasını al, bir gönül kazan ya. Dürüş kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir. Onların prensibi o. Yunus'un yaşadığı çağın, Mevlana Hazretlerinin çağının insanlarında önemli bu. Tasavvuf hayatlarına, iliklerine işlemiş, kazanıyorlar, tekkeye getiriyorlar, fukaraya ikram ediyorlar, misafirleri, misafir arıyorlar. Büyüklerimizden duyduğumuz o. Mesela hocamızın hocası Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi. Alim bir aile. Kardeşi de Tekirdağ müftüsü. Evinde iki kapı varmış misafir odasında. Birisi dışarıdan, hemen doğrudan doğruya içeri girsinler diye. Bir kapı dışarıya açılıyor misafir odasında. Sofrasında misafir yoksa yemek yemezmiş. Kalkarmış evden, han odalarını, bekar odalarını dolaşırmış. Yani bekar olup da bir yerlerde odalarda kalan insanları, hadi gelin bakalım bizim eve yemek yiyelim diye misafir bulur, eve getirir, öyle yerlermiş. Yani hani başkasının sırtından geçinmek değil, beleşçilik değil, kazanıp başkasına faydalı olmak, gönül kazanmak, sevap kazanmak. Onun için bu teşkilat Anadolu'da yaşamış. Tabii aynı zamanda çalışıyorlar, haksızlığın karşısındalar. Adeta belediye zabıtası gibi hizmet görmüşler. Haksızlığı, hırsızlığı, efendim arsızlığı, yüzsüzlüğü engellemişler. Belediye zabıtası gibi, esnaf teşkilatı gibi, ama bunların hiçbirisi değil, mutasavvuf bunlar. Derviş. Derviş ama Allah'ın rızası insanlara hizmetten geçiyor diye
insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır diye bu işleri yapıyorlar, bundan yapıyorlar. Yoksa esas itibariyle gayeleri bu olduğundan değil. Onun için fütüvveti, tasavvufta fütüvvet sıfatına sahip olmak, yiğitlik, yiğit bir insan olmak, bu sıfata sahip olmaya çok önem vermişler ve istiyorlar. Nasıl yiğit olabiliriz? Nasıl tam böyle fütüvvet erbabı olabiliriz diye bu zata da ondan sormuşlar. Nedir şu fütüvvet? Söyleyiver bize, anlatıver. Demiş ki tasavvuf lafla olmaz, uygulamadan anlaşılır, muameleden anlaşılır. Lafla ne anlatılabilir ne anlaşılabilir. Uygulama, yani bir adam gık demez, hiç kimseye söz söylemez, aferin beklemez, sessiz sedasız durur, çalışır, yedirir, iyilik yapar, iyilik yaptığından teşekkür bile beklemez, hatta iyilik yaptığına kendisini göstermez bile. Yiğit işte öyle olur. Hoca efendinin birisi Halep'e gelmiş, talebesini sormuş. Benim Halep'li bir talebem vardı, yıllar önce, asırlar önce. Halep'te benim bir talebem vardı, nerede bu? Falancanın oğlu filanca, şu lakapta falanca şahıs. Efendim demişler, o hapiste. Hapse tıktılar onu. Aha. Niye hapse tıktılar? Borcu vardı birisine, ödeyemedi. Ödeyemedim diye hapse tıktılar. Öyle mi? Ne kadar borcu vardı? 10 bin altın, 20 bin altın, 30 bin altın, neyse. Tamam. Tamam demiş, çıkartın onu, parasını ben vereceğim. Tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır. Borcu ödemiş, kaçmış şehirden. Kalkmış gitmiş. Yani hapisten çıkan şahıs kendisini kimin çıkardığını dahi bilmesin diye, kendisine bu iyiliği kimin yaptığını dahi bilmesin diye şehirde durmamış, kaçmış. Parayı ödemiş, çıkartmış onu, kalkmış gitmiş. Tamam, paran ödendi, hapisten çık hadi bakalım. Kim ödedi? Ben de değil, adamın birisi ödedi, gitti. İşte fütüvvet bu. Teşekkür beklemiyor. Bu işi neden yapıyor? Çünkü Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyor. Dindarlık, miskinlik miymiş? Dindarlık, başkasının sırtından geçirmek miymiş? Başkasını istismar etmek miymiş? Yoksa asıl dindarlık neymiş? Gel gör işte. Bu, bunların hayatları. Ömürleri böyle geçiyor. Adam, büyük adam, sabahtan akşama çalışıyor, kazandığıyla yiyecek alıyor, fukaraya getiriyor, veriyor. Oruç tutuyor kendisi. Veya onlarla beraber oturup yiyor. Neden yapıyor bunu? Allah'ın rızasını kazanmak için. Böyle, yani dinin özü, biz tasavvuf dinin özü derken bunlara dayanarak söylüyoruz. Dindarlık insana bir şeyler öğretiyor, Kur'an-ı Kerim insana nasihat ediyor, Peygamber Efendimiz'in hadisleri insanlara yol gösteriyor, tamam. Onu anlayıp da o yolda yürümek işte tasavvuf o. Böyle, laf değil yani. Onun için sormuşlar, nedir fütüvvet? Fütüvvet, kullanıldığı zaman muamelede belli olur, lafla anlaşılmaz demiş, bu cevabı da çok beğenmiştir. Bu şahısların hali böyle. O devrin iyi böyle sosyal fotoğrafı çekilse de, efendim romanlaştırılsa, anlatılsa herkes hayran olur. Kale ve su'ile Ebu Hafs'ın hel lil feta min alame. Yine Ebu Hafs-ı Haddad'a sormuşlar ki, fetanın, fütüvvet erbabının bir alameti var mı? Kale neam? Neam evet demek Arapçada, neam. Kale neam? Evet, var bir alameti. Men yerel fityane ve la yestahi minhum fi şemailihi ve efalihi fehüve feten. Evet, fetanın, fütüvvet erbabının bir alameti var. Nedir o alamet? Kim o fütüvvet erbabını görüyorsa, gördüğü zaman ve kendisinin halinden, tavrından, onlardan utanmıyorsa ve hareketinde, sıfatlarında, onların karşısında kendisini eksikliği hissetmiyorsa, mahcup olmuyorsa, utanmıyorsa, işte fütüvvet erbabı o. Alameti o. Utanıyorsa, bak, şunlar şunlar, hakiki Müslüman, hakiki mutasavvuf, hakiki fütüvvet erbabı, bak onlar öyle yapıyor, tüh be, bizde hiçbir şey yok, yapamıyoruz. Mahcup oluyorsa, demek ki kendisi feta değil. Tam yiğit değil. Böyle tarif etmiş. Tabi biliyorsunuz bu fütüvvet teşkilatı sonradan şeye dönüştü. Osmanlılara doğru gelince meslek teşkilatlarına dönüştü. Çünkü bunlar hep çalışıyorlardı. Meslek teşkilatlarına dönüştü. Her mesleğin efendim bir şeyde, çarşıda, pazarda mesleğin piri vardı. Sabahleyin piyasayı o açardı.
dualarla

Bundan sonra faaliyete geçerli esnaf, sanatkarlar ve sanatkarların çırak alınması, çıraklıktan ustalığa geçmesi, ustalık kalfalığa geçmesi, kalfalıktan ustalığa çıkması merasimle, usulle olurdu. Kimse kimsenin çırağını alamazdı, ayartamazdı. Ustasına hayır olmayanın kimseye hayır olmaz diye meslekten kovulurdu. Kimse öteki ustanın çırağını ayartamazdı, kalfasını alamazdı. Böyle bir töre vardı, her şey dualıydı, her şey bereketliydi ve adam mesleğini güzel yapmıyorsa meslekten, meslek erbabı tarafından bir atıldı mı bir daha dikiş tutamazdı. Terk-i diyar etmesi lazımdı. Meslek teşkilatı haline gelmişti. Onun için Osmanlılar zamanında da işte şey deniliyor onlara, yiğit başı deniliyor. Feta yiğit demek ya, yiğit başı. Yani ne demek? O beldenin esnaf ve sanatkarlarının başkanı manasına filan geliyor. İnce bir teşkilat, böyle fiilen de meslek teşkilatına dönüşmüş. Şimdiki meslek teşekküllerinin tarihçesi yani bu. Bir bakıma şimdiki meslek teşekkülleri de federasyonlar, konfederasyonlar, dernekler vesaireler, bunları bilseler de işin manevi temellerinden haberleri olsa. Semitu ebi yekulu, semitu ebel abbaset dine veriyye yekulu, kale ebu hafsın مَا دَخَلَ kalbi hakkun وَلَا بَاطِلٌ مُنْزُ عَرَحْتُ اللّٰهِ Celle Celaluhu. Ben babamdan duydum diyor, kitabı yazan meşhur Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri. Ben babamdan işittim. O da Ebu Abbas Ed-Dineveri'den duymuş. O da Ebu Hafs-ı Haddad'dan duymuş ki şöyle demiş. Yani hayatı anlatılan veli, evliyadan o zat. مَا دَخَلَ kalbi hakkun ve la batılın. Benim kalbime, gönlüme, yani kalp demek, gönül demek Arapçada. Benim gönlüme ne hak ne batıl. Hiçbir şey girmedi. Gönlümde hiçbir şey mekan tutmadı. Gönlüme, efendim, kalbime yerleşmedi hiçbir şey. Giremedi. Yol bulup yerleşemedi. Hak veya batıl. Hiçbir şey yerleşmedi. Münzü arahtullah. Allah'ı bildiğim zamandan beri. Yani ne demek istiyor? Allah'ı bildiğim zamandan beri kalbime Allah'tan başka bir şeyi sokmadım demek istiyor. Gelmedi demek istiyor. Gönlüm tamamen Allah Celle Celaluhu ile dolu demek istiyor. Hak veya batıl hiçbir şey. Batıl nedir? Mesela dünya sevgisidir, batıl. Efendim makam hırsıdır, çoluk çocuk meyledir, kadına karşı meyildir, efendim bilmem paraya karşı meyildir. Zevke, keyfe, istirahate karşı meyildir. Bunlar batıl. Hak olan şey nedir? Yani böyle batıl olmayan, gerçek olan başka şeyler ama Allah değil, Allah'tan gayri. Efendim mesela ne bileyim, ilim öğreneyim. Mesela efendim bilmem, gideyim falancaya şöyle hizmet edeyim. Veyahut efendim şunu yapayım, bunu yapayım vesaire gibi. Hani aslında dini bakımdan yanlış olmayan, hak olan bazı şeyler ama gönlüme Allah'ı tanıdıktan sonra Allah'tan başka bir şey girmedi. Hak da batıl da başka hiçbir şey girmedi. Yani gönlünü tamamen Allah'a tahsis etmiş. Bak nasıl bir halse bu. Anlayın ki Allah'tan başka bir şey düşünmez, Allah'tan başka bir şeyi sevmez bir insan olmuş yani. Kalbi tamamen Allah-u Teala Hazretlerinin marifetiyle, muhabbetiyle dolmuş. Bu tabi böyle dediyse, böyle bir zat doğru demiştir onu. Laf olsun diye söylemez. Ve bu zor bir şeydir. Yani hepimiz Müslümanız da ama hepimizin gönlünde bin bir tane arzu vardır. Meşrudur bu arzular. Yani günah değildir, normaldir. Efendim, ah bir evim olsa, ah bir efendim arabam olsa, ah bir yazlığım, kışlığım olsa, ah şu çocuğumu bir evlendirebilsem, ah efendim şöyle olsa, vah böyle olsa. Yani şairin birisi diyor ki, bir tanecik gönlüm var içinde bin bir tane arzu diyor. Yani çarşıdan aldım bir tane, eve geldi bin tane dediği gibi nar için, bilmece söylerler ya, gönlünde insanın bir sürü arzusu oluyor. Bizim de şu anda herkes gönlünü yoklasın, hadi bakalım ne istiyorsun, ne arzu edersin filan diye bir sürü şey söyler insan. Can eriği istiyorum der, efendim kiraz istiyorum der, çilek istiyorum der, baklava der, kaymak der, bilmem ne der, karnım aç der, çok yorgunum der. Vaaz çabuk bitse de eve gitsem biraz uyusam der, bilmem bir şeyler der yani. Herkesin çeşit çeşit arzuları olur. Ama o ne diyor? Hak veya batıl gönlüme hiçbir şey sokmadı. Devamlı Allah'la meşgul olabilmek, Allah'ın marifetiyle ve muhabbetiyle kalbinin dolu olması.
bu

0: Muazzam bir şey. Yani bunu bilmeyen anlamaz da bu sözü de herkes söyleyemez yani. Bu çok muazzam bir söz yani. Ve herkes de bunu yapamaz, Müslüman da olsa. Baba yiğit olmak lazım. Bayağı bir baba yiğit olmak lazım. Yani feta yiğit demek ya, yiğit olmak da yetmez, baba yiğit olmak lazım. Böyle kocaman bayağı bir yiğit olmak lazım ki gönlüne hiçbir şey girmesin. Ne evlat sevgisi, ne mal sevgisi, ne mülk sevgisi, ne şunu ne bunu, hak veya batıl hiçbir şey girmesin. Sırf Allah. Sadece Allah sevgisi, sadece Allah bilgisi, sadece Allah şuuru. Millet tabii herkes Allah diyor da ama Allah'ın sevgisi gönlünde ne kadar? Allah bilgisi kalbinde ne kadar? Ne kadar biliyorsun Allah'tan? Al bakayım eline kağıdı, al eline kalemi. Hadi sana müddet verdim, sabaha kadar başında oturacağım. Yaz bakalım, al sana ışık, al sana masa. Yaz bakalım Allah hakkında ne biliyorsun? Görelim bakalım marifetini. Marifetullah, Allah bilgisi. Ne kadar? Hadi söyle bakalım. Ne biliyorsun? Ne kadar biliyorsun Allah'ı? Nasıl biliyorsun? Yaz bakalım da bir görelim. Bir soralım bakalım. Akaidi iyi bilen insanlara, müftülere, alimlere. Yaz bakalım hele. Şu kafandaki şeyler bir dökülsün bakalım. Hak mı, batıl mı? Kaç kişi imtihanı kazanır bu imtihan? Ne kadar biliyor millet Allah hakkında? Allah'ı ne kadar seviyor? Senin Allah yanında kıymetin ne kadardır merak ediyorsan, senin gönlünde Allah sevgisi ne kadardır ona bak diyor Peygamber Efendimiz. Bak bakalım kalbinde Allah sevgisi ne kadar, Allah için ne kadar fedakarlık yapabiliyorsun, malından ne kadar verebiliyorsun, canından ne kadar, rahatından ne kadar verebiliyorsun. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle müteneim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Müzemmil Suresi. Sevgili dinleyiciler, en güzel rehber olan Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden biri olan Müzemmil Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 20 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetindeki örtüsüne bürünen kimse anlamına gelen Müzemmil kelimesinden alır. Surenin ilk ayetlerinde doğrudan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alınarak onun peygamberlik görevine hazırlanmasını sağlayan ilkeler sıralanır. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Gece ya biraz uyumanın dışında kalk, ibadet et ya da yarısında kalk. İster o yarısından biraz eksilt, ister onu biraz artır. Kur'an'ı da tertil ile oku. Doğrusu biz senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz olan Kur'an'ı vahyedip bırakacağız.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure boyunca gece namazının ve yavaşça Kur'an okumanın önemi, eziyetlere sabır, zalimlerin cezalandırılacağı, namaz, zekat ve borç vermek konuları yer almaktadır. Kur'an okuyup ibadet edilmesi, namaz ve zekat farzlarının yerine getirilmesi, ödünç verme hayrının yaygınlaştırılması ve Allah'tan af dilenmesi gerektiği belirtilir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Bir başka yeni günde, programımızın başka bir yeni bölümünde bizleri birlikte kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyenler. Akre FM frekanslarında sürdüre geldiğimiz programımızın yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Efendim, bugünkü programımızın ilk kısmında İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Sare'den olma oğlu ve İsmail Aleyhisselam'ın baba bir, anne ayrı küçük kardeşi, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden olan İshak Aleyhisselam ve yine İlyas Aleyhisselam'dan sonra gönderilen Elyesa Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya çalışacağız inşallah. Hazreti İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın ikinci oğludur. Annesi Hazreti Sare'dir. Hazreti Hacer'den olma büyük kardeşi İsmail Aleyhisselam'dan kaç yaş küçük olduğu bilinmemektedir. Uzun boylu, kara gözlü, buğday benizliydi. Kendisinin yüzü ve konuşması güzel, saçı sakalı bembeyazdı. Siret ve suretçe babası İbrahim Aleyhisselam'a benzerdi. Onu çokları babasından ayıramazlardı. Yaşlanınca gözleri görmez olmuştu. Kıymetli dinleyenler, İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un ateşinden kurtulduktan sonra Babil'den hicret ederek kendisine inananlar ve hanımı Hazreti Sare ile birlikte Mısır'a gitmişti. Oradan da Firavun'la yaşadıkları olay nedeniyle ayrılmış ve Filistin Şam civarına gelerek yerleşmişti. İlk eşi Hazreti Sare'den evlendiklerinin üzerinden bir hayli süre geçtiği halde çocukları olmamıştı. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın evlat isteğine çare olabilir düşüncesiyle ilk eşi Hazreti Sare'nin teklif ve müsaadesiyle İbrahim Aleyhisselam Mısır'daki Firavun'un cariye olarak Hazreti Sare'ye hediye ettiği Hazreti Hacer'le evlenmiş, ondan bir erkek evlat sahibi olunca da Hazreti Sare'nin kıskançlık göstermesi ve Allah'ın ilhamıyla oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ve annesi Hazreti Hacer'i Mekke'ye bıraktıktan sonra Şam diyarına dönmüştü. İşte bu dönemdeyken ve yaşları hayli ilerlemiş olan Hazreti İbrahim'le Hazreti Sare'nin evlerine bir takım kimseler misafir olarak geldiler. Hazreti İbrahim misafirlerine yemek ikramında bulunduysa da misafirler yemediler. Gelen misafirlerin ikram edilen yemeği yememeleri üzerine Hazreti İbrahim de onlara "Biz sizden korkuyoruz." dedi. Zira o zamanın adetine göre bir eve misafir gelip ikram edilenden bir şey yerse ondan emin olunurdu. Misafir bir şey yemezse ona zarar vermek için geldiğine hükmedilirdi. Gelen misafirler, "Korkma. Allahu Teala size bilgin bir oğul ihsan etti. Gerçekten biz sana Allah'tan bir evlat müjdeliyoruz." diye cevap verdiler. İbrahim Aleyhisselam gelenlerin melek olduklarını anlamıştı. İhtiyar yaşında Hazreti Sare'den İshak isimli oğlunun doğacağını müjdeliyorlardı. Rivayete göre o sırada Hazreti İbrahim 120 ve Hazreti Sare de 99 yaşındaydı. Bir oğul müjdesini vermek üzere gelen melekler gayet güler yüzlü birer genç suretinde İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına çıkmışlardı. Bunların Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam ve İsrafil Aleyhisselam olduğu İbni Abbas'tan rivayet edilmiştir. Meleklerin haberinden bir sene sonra Hazreti İshak doğdu. İshak Aleyhisselam doğunca halk buna şaşıp kaldılar. 100 yaşlarında bir ihtiyar kocanın 90 yaşlarında bir koca karının çocuğu oldu ha dediler. Hazreti İbrahim ve Hazreti Sare'nin bir oğul Hazreti İshak'la müjdelenmeleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. İbrahim'in karısı Sare ayaktayken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler. Ben bir koca karı, şu kocam da bir piri faniyken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dediler ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı,
Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz O övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi hiç sana gelmedi mi? Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selamı alıp bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. Hemen bir bahane ile ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. Bunu onlara sundu. Buyurun yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. Korkma dediler ve onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. Karısı Sare de hayretinden feryatla yönelip ellerini yüzüne vurdu ve nasıl çocuğum olur, ben kısır bir koca karıyım dedi. Onlar Rabbin böyle buyurdu, çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir dediler. Resulüm, onlara İbrahim'in melek olan misafirlerini de haber ver. Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişler de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser ki dedi.

Değerli dinleyenler, Allahü Teala yaşlı hallerinde Hazreti Sare ile İbrahim Aleyhisselam'a bir oğul ihsan edeceğini melekleri vasıtasıyla müjdeledi. Hazreti Sare bu müjdeye hem inanamadı hem de sevindi. Günler günleri kovaladı, aylar sonra meleklerin haber verdiği gibi Hazreti İbrahim'in Hazreti Sare'den bir oğlu dünyaya geldi. Adını İshak koydular. Bu isim bizzat Allah tarafından melekler vasıtasıyla Hazreti İbrahim'e bildirilmişti. Yüce Allah bunu ayeti celilelerinde şöyle bildirmektedir. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Ona İbrahim'e İshak'ı ve fazladan da torunu Yakub'u verdik. Her birini de iyilerden kıldık. İshak kelimesi İbranice'de güler manasına gelmektedir. Hazreti İbrahim bu yaşlı halinde kendilerine bir evlat veren Rabbine şükrederek şöyle dua etti. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Hazreti İshak, Allahü Teala'nın Lut kavmine azgınlıkları sebebiyle helak ettiği sene doğmuş, çocukluğu ve gençliği Şam diyarında geçmişti. Zaman geçip serpilip büyüdükçe Hazreti İbrahim'e daha çok benziyordu. İshak aleyhisselam büyüdükten sonra babası ve annesi Hazreti Sare ile birlikte Mekke'ye giderek hac etmiş, üvey annesi Hazreti Hacer'den olma abisi İsmail aleyhisselamla görüşmüştü. Daha sonra anne ve babasıyla birlikte Filistin'e dönen İshak aleyhisselam burada son demlerine kadar anne ve babasına hizmet etti. Her sene Mekke'ye giderek hac edip abisini de ziyaret ederek geri döndü. Değerli dinleyenler, İbrahim aleyhisselam ecelinin yaklaştığını hissettiği sırada oğlu İshak henüz evlenmemişti. Hazreti İbrahim, oğlu İshak'ın çevrelerinde bulunan ve Allahu Teala'yı tanımayan Kenanilerden bir kızla evlenmesine razı değildi. Bu nedenle Harran'da bulunan kardeşi Nahor'un oğlu Betuel'in kızı Refaka'yı babasından istemiş, böylece Hazreti İshak'ı amcasının torunu Refaka ile evlendirmişti. Hazreti İshak'ın 60 yaşlarındayken bu evlilikten ikiz çocuğu olmuştu. İkizlerden doğumda ilk doğana Ays, sonrakine ise Yakup adını verdiler. Daha sonra onlar da büyüdüklerinde Ays'ı, abisi İsmail aleyhisselamın vefatı sırasındaki vasiyetine uyarak kızı Besime ile evlendirmiştir. Babasının Ays'a duası bereketiyle soyu bereketli olup kısa zamanda çoğaldı. Yakup aleyhisselam, Ays'a göre daha güzel yüzlü, daha düzgün konuşan, zarafet ve güzelliği daha çok olandı. Hazreti Yakup aleyhisselama da daha sonra peygamberlik verildi. Soyundaki oğul ve torunlarından da peygamberler geldi. Bir adı da İsrail olan Yakup aleyhisselamın soyundan gelenlere sonradan İsrail oğulları denildi. Kıymetli dinleyenler, İshak aleyhisselam, babası İbrahim aleyhisselamın vefatından sonra Şam'da peygamberlikle vazifelendirilmiştir. Yüz ve şekil itibarıyla, ahlak ve yaşayışıyla babası Hazreti İbrahim'e çok benzeyen İshak aleyhisselam, Yüce Allah tarafından seçkinlerden ve hayırlı insanlardan kılındığı belirtilmiş, ilim sahibi olarak zikredilerek övülmüş ve bu hususlar Kur'an-ı Kerim'de şu ayetlerde bildirilmiştir. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davut'a da Zebur'u vermiştik. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik.
İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Değerli dinleyenler, bir rivayette babasının sağlığında, başka bir rivayette ise vefatından sonra Yüce Allah Hazreti İshak'ı Şam ve Filistin halkına peygamber yaptı. İshak aleyhisselam tam bir kalp temizliği içinde İbrahim aleyhisselamın dininin hükümlerini yaymaya devam etti. Kavmine nasihat edip Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Yüce Allah tarafından emredilen namaz ve zekat vazifelerinin yerine getirilmesi için insanlara devamlı nasihatler ediyor, onları ahirete hazırlıyordu. Yıllarca kavminin dünya ve ahiret saadeti için durup dinlenmeden çalışan Hazreti İshak, çoğu zaman onların kalplerini yumuşatmak için Allah'ın izniyle onlara çeşitli mucizeler de göstermiştir. Kalbinde Allah sevgisi olanlar Hazreti İshak'a tabi olup onun gittiği yolu izleyip mutlu oldular. Tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Ömrünün sonuna doğru gözlerinin görmesi zayıflayan İshak aleyhisselam, rivayete göre 160 yaşlarında Kenan ilinde, bugünkü Filistin'in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiş, babası İbrahim aleyhisselamın mezradaki kabrinin yanına defnedilmiştir. Kabirleri Beytül Makdis'e 18 mil uzaklıkta Mescid-i İbrahim diye anılan mescidin yanında bulunmaktadır. Allah cümlesinin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de şüphe yok ki Allah katında hak din İslam'dır buyurularak İslam'ın önemi vurgulanmaktadır. İnsanların ilk zamanlardan beri tuttukları, bağlandıkları tek ve umumi dinde İslam dini, tevhid dinidir. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler İslam dininin esaslarını tebliğe çalışmışlar, bu dinde can vermiş, can vermeyi özlemişlerdir. Adem aleyhisselamdan sonra Ebu'l-Beşer olan, başka bir deyişle tufandan sonra ikinci Adem baba diye tanınan Nuh aleyhisselam Müslümandı. Peygamberler atası İbrahim aleyhisselam da onun oğulları ve torunları da Müslümandılar. Yusuf aleyhisselam da Allah'a benim canımı Müslüman olarak al diye dua etmiştir. Musa aleyhisselamın Firavun'u davet ettiği din de İslam diniydi. Bunu hem Musa aleyhisselam hem de Firavun'un iman ve ihtida eden sihirbazları ve hatta Firavun bile ikrar ve ifade etmiştir. Musa aleyhisselamdan sonra İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilenler de Müslümanlık ve tevhid akidesini tebliğ etmiştir. Elbette Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek her insanın üzerine farzdır. Bu her dönemde elçiler vasıtasıyla insanlığa bildirilmiş, hiçbir zaman unutturulmamıştır. İşte bu elçiler Kur'an-ı Kerim'de şöyle övülmektedir. İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı iş ve hareket yapan ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü olan kimdir? Değerli dinleyenler, programımızın bu kısmında işte bu kutlu insanlardan, Allah'ın seçerek insanlara gönderdiği elçilerden, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden olan ve ayeti celile ile alemlere üstün kılındığı bildirilen Elyesa aleyhisselamın hayatını anlatmaya çalışacağız efendim. Hazreti Elyesa aleyhisselam. Hazreti Elyesa, İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerdendir. İlyas aleyhisselamdan sonra gönderilmiştir. Her ikisi de Musa aleyhisselamdan sonra gelmiş ve onun dinini İsrail oğullarına yaymakla vazifelendirilmiş nebiydiler.
elde mevcut bilgilere göre soyu Elyesa bin Ahtub, bin Adi, bin Şütlem, bin Efraim, bin Yusuf, bin Yakup, bin İshak, bin İbrahim aleyhisselamdır. Elyesa aleyhisselamın İlyas aleyhisselamın amcasının olduğu da rivayet edilmektedir. İlyas aleyhisselam İsrail oğullarını Allahu Teala'ya imana ve ibadete çağırdıysa da onu dinlemediler. Hatta karşı gelerek memleketlerinden kovdular ve edinmiş oldukları Baal adındaki puta tapmaya ısrarla devam ettiler. Bu isyanları ve azgınlıkları sebebiyle Allahu Teala onlar üzerine bela ve musibet gönderdi. Çeşitli sıkıntılarla cezalandırıldılar. Memleketlerinden bereket kaldırıldı, yağmur yağmaz oldu, kıtlık baş gösterdi ve mahsul alamadılar. Yiyecek bulamaz oldular. Açlıktan leş yemeye başladılar. Kaldıkları zor durum karşısında kavmin önde gelenleri, başlarına gelenlerin İlyas aleyhisselam

Selam'la irtibatlı olduğunu düşündüler ve onu dertlerine çare olabilir düşüncesiyle aratmaya başladılar. Sonunda İlyas Aleyhisselam'ı bulup onun nasihatini dinlediler ve iman ettiler. Üzerlerinden belalar ve musibetler kaldırıldı, yeniden refah bir hayat sürmeye başladılar. Bir müddet sonra olanları unutup tekrar dinden dönüp puta tapmaya ve çeşitli günahları işlemeye başladılar. Küfürde ısrar edip iman etmeye bir türlü yanaşmadılar. İlyas Aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle Baalbek'te yaşayan bu kabile arasından ayrılıp gitti. Başka beldelerde yaşayanları Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeye davet etti. Bu davetleri sırasında uğradığı bir belde halkı tarafından çok sevilip orada kalması istendi. Bu sırada Baalbek kralı tarafından da arattırılmakta olduğundan İsrail oğullarından çok yaşlı bir kadının evine sığınmış, saklanmıştı. İşte bu kadın Hazreti Elyesa'nın annesiydi. Allah öyle bir ortam hazırlamıştı ki birbirlerinden haberleri olmayan ancak birbirleriyle buluşmaları gerekenleri bir vesileyle bir araya getirmişti. Elyesa Aleyhisselam'ın bir türlü iyileşmeyen şiddetli bir rahatsızlığı vardı. Annesi evine sığınarak misafir olan İlyas Aleyhisselam'dan oğlunun sıhhatine kavuşması için Allah'a dua etmesini istedi. İlyas Aleyhisselam da gence şifa vermesi için Allah'a dua ve niyazda bulundu. Hazreti Elyesa bu dua ve niyazda Allah'ın izniyle sıhhatine kavuşunca İlyas Aleyhisselam'ın gölgesi gibi olup onun yanından hiç ayrılmadı. Öyle ki İlyas Aleyhisselam Baalbek kralından kurtulmak için Kasiyon dağında gizlendiği en tehlikeli zamanında bile Elyesa Aleyhisselam kendisinin yanında bulunuyordu. Bildiği her şey gibi Tevrat-ı Şerif'i de ondan öğrenmişti. İsrail oğullarının arasından ayrılıp giderken de onu yerine bırakmıştı. İlyas Aleyhisselam'dan sonra Elyesa Aleyhisselam Allahu Teala tarafından İsrail oğullarına peygamber olarak görevlendirildi. İlyas Aleyhisselam gibi onu da vahiy ile teyit eyledi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde peygamberlerden Hazreti Nuh ve onun neslinden Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Eyüp, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa ve Harun, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa, Hazreti İlyas, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup aleyhisselamları överek andıktan sonra şöyle buyurmaktadır. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Onların babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bazılarına da üstünlük verdik. Onları seçtik ve onları doğru yola eriştirdik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki o kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar da Allah'ın uluhiyetinde, hüküm ve mutlak hakimiyetinde başkalarını öne çıkararak şirke girmiş olsalardı, yaptıkları her şey boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hüküm, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer bu Kur'an'a muhatap olanlar da nankörlük yapar, inkar ederlerse bilsinler ki biz inkar etmeyecek bir kavmi onların yerlerine getiririz buyurur. İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkif'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır.

Ayet-i Celile'de hatırla diye buyurulması, bu peygamberlerin de Allah'ın dinini yaymak hususunda takdire şayan bir şekilde sarf ettikleri gayret, fedakarlık, sabır ve sebatlarının tefekkür edilmesine yöneliktir. İsrailoğulları Elyas Aleyhisselam'ın peygamberliğinin ilk dönemlerinde iman ettiler, saygı gösterdiler. Emir ve reyine göre hareket ettiler. Elyas Aleyhisselam ömrünün sonuna kadar İsrail oğullarının arasında kalıp İlyas Aleyhisselam'ın yoluna ve şeriatına sarılarak onları Allah'a davete devam etti. Önceleri söz dinleyen İsrail oğulları daha sonraları yoldan saparak söz dinlemez oldular ve Allah'ın emirleri dışına çıkmaya başladılar. Elyas Aleyhisselam ömrü boyunca azgın Beni İsrail kavminin ıslahı için çok uğraştı. Bazen kendisine tabi oldular, bazen de muhalefet ettiler. Oysa bıkmadan, usanmadan tebliğ vazifesini yapmaktadır.

0: yaptıkları kötü amelleri yüzünden rahmetten uzak düştüler. Asurluların hücumuna uğrayarak esir olup zelil ve perişan bir hayat sürmeye başladılar. Elyas aleyhisselam da vefatına yakın Allah'ın emriyle Zülkif aleyhisselamı yanına çağırıp kendinden sonra onu yerine halife tayin ederek tebliğe devam etmesini istedi. Kıymetli dinleyenler, Nişancızade Muhyiddin Mehmet Bey'in Mirat-ı Kainat adlı kitabında Elyas aleyhisselamın mucizelerinden biri olarak şunlar anlatılmaktadır. Eriha şehri ahalisinin içme suları acılaşmıştı. Bu durumu Elyas aleyhisselama bildirip kendilerine yardımcı olmasını istemişlerdi. Bunun üzerine Elyas aleyhisselam acılaşan suyun içine bir parça tuz atıp Allah'ın izniyle tatlı ol deyince Allahu Teala'nın izniyle su öncekinden daha tatlı ve lezzetli olmuştur. Bir başka mucize olarak da rivayet edilmektedir ki borçlu ve dul bir kadın Elyas aleyhisselama gelip fakirliğinden şikayetçi olmuştu. Elyas aleyhisselam kadına git o yağı bir kap içine koy buyurdu. Kadın da evine gidip kendisine söyleneni yaparak yağı bir kabın içine koyduğunda Allah'ın izniyle Elyas aleyhisselamın mucizesiyle o yağ o kadar arttı ki pek çok kap yağ ile doldu. Fakir kadın bundan borçlarını ödediği gibi yine de elindeki yağlar tükenmedi ve zengin oldu. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Sevgili dinleyenler, bir bölümümüzü daha burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte olabilmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Selam ve dualarla. Hoşça kalın.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

benim çok sevdiğim kitaplardan efendim en şeyi böyle kolayca elde edebileceğiniz ve nesli çok olduğu için açıklamaları vesairesi kolayca takip edebileceğiniz Riyaz-ı Salihin var. Diyanet'in bastığı Sahih-i Buhari var. Sahih-i Müslim var. Ebu Davud var. Nesai var. İbn-i Mace var. Bunların hepsi efendim Türkçe'ye tercüme edildi. O kitapları, sahih hadis kitaplarını okuyacaksınız ve her okuduğunuzu da okuduktan sonra efendim uygulayacaksınız. Çünkü ilim sırf bilgi toplama işi değildir. İslam'a göre bildiğini uygulamaktır. Bir, Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğreneceksiniz, uygulayacaksınız. İki, ümmet şuuruna sahip olacaksınız. Yani biz bir Allah'ın sevdiği, efendim Allah'ın rahmetine ermiş, mazhar olmuş yüksek bir ümmetiz. Ümmeti Muhammed ümmeti merhumedir. Yani Allah'ın rahmetine ermiş, efendim methedilmiş bir ümmettir. Efendim ümmetini seveceğiz, ümmet şuuruna sahip olacağız ve ümmeti her türlü tehlikelerden korumak için elimizden geldiğince efendim gayret göstereceğiz ve her türlü yardımı yapacağız.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Oku. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku. İlk emir, ilk söz, ilk kelam, ilk müjde. 40 yıllık hayatına gelmiş gelecek en büyük güzellik. Oku, anla ve anlat. Sen olmasaydın kainat tecelli etmezdi sonsuzluk güzergahında. Sen olmasaydın atan Adem'in eşya bilgisi ummanda yitik bir hazine. Ve sen olmasaydın büyük bir boşluk, karanlık ve debdebe. Heyhat, sen olmasaydın ne öğrenebilirdik ne de yaşayabilir. Ve sen 63 yıllık sonsuzluk, alemlere rahmet, dünyaya rehber, ahirette şefkat. Yaşa, öğret, yaşat. Ey sevgili, en sevgili. Dünya sürgününde alemleri öğreten, yol gösteren eşsiz rehber.
1: Habibi Edibi Zişan Efendimiz. O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Efendim, Hazreti Peygamber bizim için en önemli örnek. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'de bizim için güzel bir örnekliğin bulunduğu ifade edilmiştir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ buyuruluyor ayet-i kerimede. Yani sizin için Allah Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. Numune-i imtisal. Hazreti Peygamber özellikle dini hayatımız, ibadet hayatımız bakımından bizim açımızdan örneklik teşkil ediyor. Çünkü ibadetlerde asıl olan o ibadeti emreden, şari dediğimiz o ibadeti emreden makamın emrinin vuku bulmasıdır. Yani bunu biraz daha farklı bir dille şöyle ifade ederiz. Bize herhangi bir emir gelmediği sürece bir ibadetle mükellef olmamız söz konusu değildir. Yani biz eğer Allah-u Teala emretmeseydi namaz ibadetiyle mükellef olmayacaktık, oruçla mükellef olmayacaktık, zekatla mükellef olmayacaktık. Belki orucu bir tür diyet tarzında uygulama gibi alışkanlıklar elde eden insanlar olacaktı ama ibadet mahiyetinde oruç ibadeti ancak Allah'ın emriyle vuku buldu. Hazreti Peygamber'in örnekliği de bu ibadetlerin bizim hayatımıza yansımasında öne çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Söz gelimi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de namazı emretmiş. Fakat namazın nasıl kılınacağı konusunda ayrıntılı bir hüküm göremiyoruz. Namazın kılınış şekli konusunda. Yine zekatla ilgili emir var. Fakat zekatın ifa ediliş şekliyle ilgili ayrıntılar yok. Hac emri var. Fakat hac ibadetinin nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılara Kur'an-ı Kerim'de rastlayamıyor. Bazı hükümler var ama bir o ibadetin bütün halinde nasıl yapıldığını ancak Allah Resulü'nün uygulamasıyla biz öğreniyoruz. Nitekim Allah Resulü bu durumu kendisi de bizzat ifade etmiş. Mesela buyuruyor ki Allah Resulü sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın. Yani benim yaptığım hareketleri namazda tekrar edin. Namazınızı da bu şekilde kılmış olursunuz. Yoksa aklen biz namazdaki ayakta durma, rükuya gitme, secdeye gitme gibi hareketleri tespit edemeyiz. Bunun bir ibadet olduğu hükmüne biz varamayız. Ancak Allah Resulü'nün örnekliğiyle biz bunu öğreniyoruz. Nitekim hac ibadetinde de buna benzer bir ifadesi var. Hacla ilgili hükümleri benden alınız buyuruyor Allah Resulü. Yani hacda hangi hükümler söz konusu? Şeytan taşlama var, Arafat vakvesi var, tavaf var, say var. Bunları Allah Resulü bizzat kendisi tatbik etmiş ve yanındaki Müslümanlar da ilk dönem sahabiler bunu kendisinden görmüşler ve nesilden nesile aktarılarak bu bir uygulama haline, yani mütevatir sünnet dediğimiz artık bütün Müslümanların her zaman ve zeminde uyguladıkları bir ibadet geleneği haline gelmiş. Bugün artık dünyanın neresinde olursa olsun namaz Allah Resulü'nün kıldığı şekilde. Bazı tabii ayrıntılar söz konusu ama o ayrıntılar Allah Resulü'nün zaman zaman farklı uygulamalarından kaynaklanan mezhepler arasındaki bazı teferruata müteallik konulardır. Ama namazın bütün olarak bir ibadet şekli olarak ifası Allah Resulü'nün zamanından günümüze kadar intikal etmiş. Demek ki bizim ibadetler konusunda örnek alacağımız yegane şahsiyet Allah Resulü'dür. Şu hususa da ben işaret etmek istiyorum. Allah Resulü'nün İbadetler konusundaki emir ve tavsiyelerinin dışında hiçbir makam bir ibadet ihdas edemez. Yani nasıl ki Kur'an-ı Kerim'in vahyi tamamlanmıştır Allah Resulü'nün döneminde ve Hazreti Peygamber'in ahirete göçmesiyle birlikte peygamberlikte son bulmuşsa artık ibadetlerle ilgili de hükümler tamamlanmış demektir. Bugün birileri çıkıp da şu da İslam'da bir ibadet türüdür, şu da bu mevcut ibadetlere eklenmelidir gibi bir yeni teklifle gelemez, gelse bile buna itibar edilmez. Çünkü ibadetlerle ilgili hükümleri ortaya koyan yegane zat, yegane makam Allah-u Teala, bunu uygulayan yegane şahsiyet de Allah Resulü'dür. Şimdi model dedik, bugün günümüzde çok sık kullanılan bir rol modeli veya rol model ifadesi var. Tabiri caizse Allah Resulü ibadetler konusunda her konuda olduğu gibi bizim rol modelimiz. Yani biz onun gibi davranmak durumundayız. Hatta sahabe-i kiram arasında Allah Resulü'ne bağlılığı o dereceye götürenler vardı ki Allah Resulü'nün tabii davranışlarını bile günlük hayatlarında tatbik etmek ve onun gibi yaşamak uğruna

büyük çaba gösterirler. Mesela Abdullah bin Ömer'den rivayet edilir. Allah Resulü bir hac ibadeti sırasında normal bir insani bir hareket olarak bir yerde oturmuş, kalkmış veyahut bir harekette bulunmuş. Abdullah bin Ömer onu dahi taklit etme yönünde tavır sergilemiştir. Aslında normalde hac ibadetinin menasik dediğimiz hükümleri arasında yer almadığı halde. Şimdi sizin bahsettiğiniz o farklı uygulamalar, şimdi söz gelimi hacca giden kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Orada dünyanın her tarafından Müslümanlar geliyor ve orada bir anlamda işte bu Allah Resulü'nden intikal etmiş olan farklı uygulamaları da bir yerde görebiliyoruz. Şimdi diyelim ki kıyam halinde, yani ayakta dururken namazda ellerin bağlanması konusu var. Bu farklı mezheplerden farklı şekillerde intikal etmiş. Bu mezheplerin dayandığı hükümler sonuçta yine Allah Resulü'nün uygulamasıdır. Yani ellerin göbeğin üstünden bağlanması, biraz yukarıdan bağlanması, tekbir alırken ellerin kulaklarının hizasına getirilmesi veya sadece omuz hizasına getirilmesi Allah Resulü'nün farklı zamanlarda farklı şekildeki uygulamasıdır. Yoksa böyle yaptığınız zaman namaz olur, böyle yaptığınız zaman namazınız sahih olmaz, geçerli olmaz gibi bir yaklaşım doğru değil. O rivayet farklılıkları mezhepler arasında değerlendirilerek o mezheplerin o rivayetlere verdiği değer, bazen o ravinin konumu da dikkate alınarak, yani değişik kriterler var burada mezhepler arasında rivayetlerin değerlendirilmesinde, onlar dikkate alınarak o uygulamadan birisi tercih edilmiş ama diğeri de tamamen dışlanmış değil. Hatta belki her birinin de zaman içerisinde belki insanın o anki sağlık durumuna göre de rahatlık açısından getireceği bazı kolaylıklar, bazı ruhsat hükmü dediğimiz bazı böyle izin hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilecek durumları da olabilir. Allah Resulü oturarak da namaz kılmıştır, ayakta da namaz kılmıştır. Yorulduğunda oturduğuna dair rivayetler var. Ya ayağı bir yere takılmış, biraz incinmiş, o ayağının üzerinde basamadığı durumlarda oturarak kıldığı da naklediliyor. Bu rivayetlerin tamamını düşündüğümüz zaman tabii ki sağlam rivayetler açısından burada konuşuyoruz. Her birinin Allah Resulü'ne kadar giden bir dayanağı var. Ve bu sahabe efendilerimiz tarafından da bize intikal ettirilmiş. Dünyanın değişik yerlerindeki değişik Müslüman kardeşlerimiz de Allah Resulü'nün bu uygulamalarını takip ediyorlar sonuçta. Yani ama genel anlamda ibadetin yerine getiriliş tarzı, mesela namaz vakitlerinin tespiti Allah Resulü'nün işaretiyle ortaya çıkmıştır. Oruçta yine benzer hükümler var. İşte hac, bahsettiğim gibi haccın belki de yani bütün hükümleri bizzat tatbiki bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır hac ibadeti. Sahabe-i kiram da onunla beraber hac yapmış ve bu bize kadar intikal etmiş. Bugün günümüzde Müslümanlar bu uygulamaları dikkate alarak ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ve bunun sonucunda tabii ki bir sünnete bağlılık niyeti olduğu için Allah-u Teala her namazda Allah Resulüne tabi olmanın niyetiyle yapılan her ibadetin karşılığında da bize inşallah ecir takdir edecek. Yani bunu biz kuru bir ibadet formalitesi ya da formal anlamda, şekli anlamda bir yerine getirme mantığıyla yaklaşmıyoruz olaya. Yani şunu düşünürsek eğer, ben namaz kılarken Allah Resulü'nü taklit ediyorum. Allah Resulü'nü benimsedim. Allah Resulü'nü model olarak kabul ettim. Onun oturduğu gibi oturmaya, onun ayakta duruşu gibi ayakta durmaya, onun namazdaki kıraati gibi kıraatta bulunmaya dikkat ediyorum. Bu niyetle ben bu ibadetimi yapıyorum diye namaza veyahut oruca veya diğer ibadetlere yaklaştığımızda mutlaka Allah Resulü'ne uymanın da karşılığı olacaktır. Allah Resulü ibadetler konusunda Rabbinden aldığı emirleri aynen ashabına, ümmetine tebliğ etmiş. Yani bu zaten peygamberliğinde en önemli özelliklerden birisi. Tebliğ görevi, her türlü emri aynen ashabına intikal ettirmiş ve az önce bahsettiğimiz gibi ibadetleri de uygulama olarak göstermiştir. Şimdi ibadet kavramını gerçi biraz konuşmanın başında zikretsek daha uygun olur ama şu anda kısaca anlatmaya çalışayım. İbadet bir genel bir de dar anlam olmak üzere iki anlamda açıklanabilir. Genel anlamda ibadet Allah rızasını elde etme amacına yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü davranıştır. Yani siz dışarıda bir kardeşinize selam verirsiniz Allah rızasını elde etme amacıyla, bu bir ibadettir. Veya insanların zarar göreceği bir yoldaki herhangi bir engeli kaldırırsınız, bu bir ibadettir. Birisine yardım edersiniz karşıdan karşıya geçmesi için, bu bir ibadettir. Bu genel anlamda Allah rızasını kazanmaya yönelik bir harekettir. Fakat bir de dar anlamda ibadetin tanımı var. Dar anlamda ibadet, Allah-u Teala'nın
Müslümanlardan istediği ve belli şekillerden oluşan, belli hareketlerden oluşan

emirlere uygun davranma tarzı diyelim. Kur'anlar bütünü ve bunların belli şekilleri vardır. Bu şekiller Allah Resulü tarafından bize öğretilmiştir. İşte namaz ibadeti dediğimiz zaman bunu anlarız. Hac, zekat, oruç dediğimiz zaman bunu anlarız. Bu da dar çerçevedeki ibadetin tanımıdır. Evet. Bunun da hükümlerinin hepsini Allah Resulü bize öğretmiştir. Şimdi Allah Resulü'nün ibadet hayatı dediğimiz zaman öncelikle genel anlamda ikiye ayırabiliriz bunu. Farz ibadetler ve nafile ibadetler şeklinde. Şimdi farz ibadetler mutlaka yapılması kesinlikle istenen, terk edilmesi de kesinlikle arzu edilmeyen ibadetlerdir. Söz gelimi 5 vakit namaz, günlük 5 vakit namaz. Bu farz bir ibadettir. Terki asla istenmez ve mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Cuma namazı haftalık bir ibadettir, farz bir ibadettir. Yine hac mesela farz bir ibadettir. Oruç farz bir ibadettir. Zekat farz bir ibadettir. Bunlar mutlaka yapılması kesin bir emirle istenmiş olan ibadetlerdir. Allah Resulü'nün zaten bu ibadetler konusundaki tavrı da yani mutlaka o ibadetin yerine getirilmesi yönündedir. Terk etmesi asla düşünülemez. Farz ibadetlerin dışında Allah Resulü'nün yapmış olduğu nafile ibadetler var. Şimdi nafile kavramına burada ben kısaca değineyim. Günlük dilde bizde nafile kelimesi daha çok böyle yapılsa da olur, yapılmasa da olur, boş şey gibi anlaşılıyor. Ancak biz İslam hukuk terminolojisinde veya İslam hukuk usulünde nafile kelimesiyle farz ibadetlerin dışında kalan ibadetleri kastediyoruz. Nevafil çoğulu, yani sünnet dediğimiz, sünnet namazlar dediğimiz söz gelimi ibadetler de nafile kavramındadır genel anlamda. Yani öğlen namazının farzı 4 zekattır ama Allah Resulü öğlen namazından önce de sonra da sünnet namaz dediğimiz namazlar kılmıştır. Bunlar genel anlamda nafile namazlar grubunda değerlendirilir. Allah Resulü nafileler konusunda da belli zamana bağlı ya da böyle rekatları, sayıları belli çok yoğun bir ibadet hayatının da ortaya koymadığını görüyoruz. Yani standart kıldıkları var. Namazla ilgili konuşursak söz gibi mesela sabah namazından önce 2 rekatlık sünnet. Öğlen namazının sünnetleri gibi. Akşam namazının farzından sonra kılınan sünnet gibi. Bunlar bizim aynı zamanda sünnet-i müekkede dediğimiz Allah Resulü'nün hemen hemen hiç terk etmediği ve mutlaka kıldığı namazlardır. O kendisi bir anlamda farz namaza hazırlık mahiyetinde, o manevi atmosfere hazırlık amacıyla yapmış olduğu ibadetlerdir. Onun dışında söz gelimi Ramazan orucu farzdır. Fakat Allah Resulü Ramazan orucunun dışında da nafile oruçlar tutmuştur. Yani o nafile oruçlar mutlaka Ramazan orucuna da bir anlamda hazırlık. Diyelim ki 3 aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan'dan önceki 2 ay Recep ve Şaban aylarında tuttuğu oruçlar bir anlamda o manevi havanın getireceği güzellikleri kazanmaya matuftur. Nafile ibadetlerde Allah Resulü'nün dikkate aldığı en önemli prensip güç yetirebilme ve takat getirebilme prensibidir. Yani konuyu biraz açarsak, bir insan sadece ibadet yapma niyetiyle gününün tamamını veya gecesinin tamamını ibadete ayırma, namaz kılmaya ayırma, oruç tutmaya ayırma gibi veya Kur'an okumaya ayırma gibi bir uygulamaya kendisini kaptırmamalı. Bunu bizzat Allah Resulü'nün hayatındaki örneklerden görüyoruz. Allah Resulü günahları bağışlanmış olduğu halde kendisi Rabbine gecede gündüzde ibadet ettiği halde bunu belli aralıklarla ve insan gücünün yerine getirebileceği tarzda ifa etmiştir. Ve kendisini bu şekilde örnek almayan kişilere de ikazda bulunmuş. Kendisini örnek almalarını, hatta kendisinden daha fazla da ileriye gitmemelerini öğütlemiştir. Kaynaklarda değişik rivayetler var. Söz gelimi Hazreti Zeynep'in, bazı rivayetlerde Hazreti Zeynep, bazı rivayetlerde başka bir isimle naklediliyor bir sahabeyle ilgili. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescide giriyor. Bakıyor ki iki direk arasında bir ip girilmiş. Soruyor, bu ip neden gerildi buraya? Diyorlar ki ya Resulallah, bu işte Zeynep'in ipidir. Kendisi devamlı namaz kılıyor. Yorulduğu zaman da bu ipe tutunuyor. Allah Resulü buyuruyor ki bu ipi çözün, ona da söyleyin. Kendisini böyle harap edecek, yorgunluğa düşürecek kadar, bitkin bırakacak kadar uzun süre namaz kılmasın. Yine bir başka sahabiyle ilgili Abdullah bin Amr'la ilgili nakledilir. Yeni evlenmiş ve bir süre sonra eşi vasıtasıyla Allah Resulü'ne bazı ibadetler konusunda bazı şikayetler intikal etmiş. Allah Resulü kendisini çağırıyor. Diyor ki ne kadar

0: sıklıkla oruç tutuyorsun? Her gün oruç tutuyorum diyor. Allah Resulü buyuruyor ki her gün oruç tutma. Her ay 3 gün oruç tut. Peki ne kadar sıklıkla Kur'an-ı Kerim'i hatmediyorsun? Diyor ki ben her gün hatmediyorum. Hayır, Kur'an'ı her gün hatmetme. Ayda bir defa hatmet. Fakat kendisi bu cevaptan pek tatmin olmuyor. Abdullah bin Amr diyor ki ya Resulallah ben bundan daha fazlasına güç yetirebilirim. Allah Resulü biraz daha bu cevabı verince biraz daha konuyu esnetebiliyor onun şahsıyla ilgili. Hatta oruçla ilgili daha fazlasını yaparım, daha fazlasını yaparım diye teklif getirince Allah Resulü diyor ki yani Savm-ı Davud dediğimiz bir gün oruçlu olma, bir gün oruçsuz olma şeklindeki oruç şeklini de ifade ediyor. Fakat Abdullah bin Amr'ın yaşının ilerlediği dönemlerde nakledilen bir sözü var. Keşke Allah Resulü'nün o zaman bana söylemiş olduğu o izni, o ruhsatı yerine getirseydim şu anda bu takatsizliğe düşmezdim dediği de naklediliyor. Yine bir başka sahabiyle ilgili bir gün Allah Resulü Cuma hutbesinde hutbe okurken bakıyor ki bir kimse ayakta güneşin altında dikilmiş vaziyette öylece duruyor. Ve soruyor daha sonra bu kimdir, niye böyle duruyor? Diyorlar ki bu kişi şu konuda adakta bulundu. Devamlı güneşin altında duracak, devamlı ayakta duracak, günün tamamını oruçlu geçirecek ve kimseyle de konuşmayacak. Yine Allah Resulü bunu kabul etmeyerek diyor ki ona söyleyin, otursun dinlensin, güneşin altında da devamlı kalmasın, orucunu tamamlasın. Çünkü o madem bir oruca başlamış ibadettir, o günkü orucunu tamamlasın. Fakat diğer adakla ilgili diğer hususları da yapmasın. Yani burada şunu görüyoruz. Dinde aşırılıktan uzaklaştırma gayreti, Allah Resulü'nün bütün gayreti budur. Yine mesela bazı ibadetler, nafile ibadetler vardır ki Allah Resulü farz olur endişesiyle onlardan vazgeçmiştir. Mesela teravih namazında Allah Resulü kendi döneminde birkaç gün mescide gelmiş, cemaatle kılmış, sonra ertesi gün gelmemiş. Acaba ne oldu? Namaz kılınacak mı, kılınmayacak mı? Endişeler ortaya çıkmış. Allah Resulü farz olur endişesiyle bu namazın her gün bu şekilde cemaatle kılınmayacağını da bir anlamda göstermiş oluyor. Yine mesela bir gün Hazreti Ömer elinde bir su kabıyla bekliyor. Allah Resulü ihtiyacını giderdikten sonra Hazreti Ömer hemen su kabını kendisine uzatıyor. Diyor ki ya Ömer hayırdır? Ya Resulallah abdest alırsınız diye uzattım. Ben diyor her ihtiyaç giderdikten sonra abdest almakla emrolunmadım. Yani bazen alırım, bazen almam. Buradan şunu anlıyoruz. Burada eğer o uygulamayı yapmış olsaydı belki bu konu bize nakledilirken Allah Resulü her defasında abdest aldığı gibi bir farziyet ya da aşırı bir gereklilik anlayışı ortaya çıkacaktı. Bu tabii İslam'ın evrenselliğine de aykırı bir durumdur. Yani dünyanın değişik coğrafyalarında bir yaşayan her insana siz her durumda bu şekilde abdest alacaksın derseniz sıkıntıya. Yani burada şunu anlıyoruz. İbadet kesinlikle ve kesinlikle insanı sıkıntıya düşüren, insana yük getiren bir uygulama değildir. Tam aksine ibadet insanı Allah'a yaklaştıran, insana huzur veren ve Allah'la diyalog içerisine girmesine vesile olan bir uygulama. Yani Allah bize bu anlamda bir emirde bulunuyor. Allah Resulü böyle bir tavsiyede bulunuyor. Fakat biz onu kendi sırtımıza bir tür yük gibi algılıyoruz. Yani insan zaten tabiat itibariyle usanır. Yani hani bal yiyen baldan usanır derler. İbadette de sürekli mesela gece namazını uzun vakitler efendim uyumaksızın uykuya yer ayırmadan kılan bir insan düşünün. Belli bir süre sonra vücudun kapasitesi zaten bunu kaldırmayacaktır. O bakımdan her şeyi denge ölçüsünde tutmamız lazım. İtidal dediğimiz aşırılık. Yani ne Allah Resulü'nün örnekliğini böyle aşırı derecede. Yani bir anlamda biz şunu unutmayacağız. Biz Allah Resulü'nden daha fazla Müslüman olamayız.
1: Sen sevgililerin en sevgilisi. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Sen Muhammed'sin. En çok methedilensin. Sen öğretensin. Dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
0: Allah Resulü'nün ferdi hayatında Rabbi ile bir anlamda baş başa kaldığı ferdi hayatında hakikaten bize imkansız gibi gelebilecek bazı uygulamalar var. Söz gelimi ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. İşte ferdi olarak tek başına namaz kılarken çok uzun sureler okurdu gibi. Fakat bunu biz tamamen Allah Resulü'nün kendi özelliği içerisinde değerlendirmeliyiz. Yani hatta Hazreti Ayşe onunla ilgili kendisine soruyor. Yani Allah Resulü'nün ibadet hayatı nasıldı diye Hazreti Ayşe'ye soruluyor. Hazreti Ayşe diyor ki onun ibadetleri devamlılık arz ederdi. Yani buradaki devamlılığı da böyle sindire sindire, hazmede hazmede bir anlamda yani vücudumuzun her zerresine o ibadetin neşvesini, o ibadetten alacağımız zevki bir anlamda hissettirmek. Böyle bakmak lazım. Allah Resulü tabii ki takat anlamında bizden ibadette de daha farklıydı. Yani o söz gelimi hiç iftar etmeden 3 gün peş peşe oruç tuttuğu da naklediliyor kaynaklarda. Fakat ümmetine bunu asla tavsiye etmemiştir. Ve beni Rabbim yedirir ve içirir buyurmuştur. Yani Allah Resulü'nün kişiliğinin ümmetinden farklı bir kişilik olduğunu burada dikkate almamız lazım. İşin mucizevi boyutları da zaten burada öne çıkıyor. O bakımdan Allah Resulü'nün o kişisel, bireysel uygulamasıdır. Ancak ümmetin geneline hitap eden ve ümmetin her zamanda ve her zeminde bütün Müslümanları bağlayacak şekilde bu ibadetleri yerine getirme tarzındaki modelliği ise farklıdır. Şimdi az önce dedik ki Allah Resulü namaz kılarken uzun sureler okurdu. Tek başına kılarken. Fakat cemaatle kılarken ne yapardı? Bir de böyle bakalım. Cemaatle namaz kılarken Allah Resulü sureleri mümkün oldukça kısa tutardı. Hatta bir defasında birinci rekatta uzun bir sure okumuş. İkinci rekata geçmeden cemaatteki bayanlardan birinin çocuğu o sırada yanındaymış. Çocuk ağlamaya başlamış. Ve ikinci rekatta iki ayetle kıraatı tamamlamış. Bakın birinci rekatta uzun okuyor. Fakat o sırada çocuğun ağlamasını işitince yani çünkü şöyle düşünün. Şimdi çocuk ağladı. Annesi yanında. Annesinin zihni devamlı çocukta olacak. Acaba şimdi bu susacak mı susmayacak mı? Namazdaki diğer insanları da bir anlamda huzursuz edebilecek bir ortam oluşacak. Yani ne çocuğa zarar gelsin, ne annesine zarar gelsin, ne cemaate zarar gelsin. Bir anlamda bu örnekliği veriyor. Yine başka bir hatıra var. Bu konuda bir rivayet var. Yanlış hatırlamıyorsam Musab bin Ümeyr olmalı. Kendisi Allah Resulü'nün öğrettiği şekilde namaz kılmışını öğrendikten sonra kendi kabilesine de imamlık yaparak namazları kıldırıyor, yatsı namazlarını. Bir gün bir kişiyle ilgili Allah Resulü'ne bir olay anlatılıyor. Deniyor ki filanca cemaatten ayrılıp tek başına namaz kıldı. Konu araştırılıyor. Sonra o kişi diyor ki ya Resulallah biz tarımla uğraşan, bağda bahçede uğraşan veya işte hayvancılıkla uğraşan insanlarız. Bizim yeteri kadar zaten günlük meşgalemiz var. Yatsı namazında bu musabın arkasında cemaatle namaz kılmaya başladığımızda Bakara suresini okuyor. Çok uzun okuyor. Ve bir defasında bunu anlatan kişi uzun okuyunca namazdan ayrılmış, cemaatten tek başına kendisi namazını kılmış. Hatta bu tabii çok dikkat çekici bir şey. Yani bir insan cemaatten ayrılıp tek başına namaz kılınca acaba bunun sebebi nedir diye soruluyor ve sen münafık mı oldun diye kendisine böyle bir soru yöneltiliyor. O da bu durumu böyle anlatınca Allah Resulü buyuruyor ki cemaatle namaz kıldığınızda cemaatin durumunu düşüneceksiniz. Yaşlısı var, ihtiyarı var, rahatsız olanı var. O sırada belki acele bir işi olan vardır. Burada aynı zamanda bir ibadet eğitimi veriyor Allah Resulü. Yani imamlık çünkü sadece kıraat şartını yerine getirip güzel Kur'an-ı Kerim okuyup da insanları namaz kıldırmakla bitmiyor. İmamlık aynı zamanda o cemaate bir eğitim vermek, onları o ibadetle bütünleştirmek demektir. Allah Resulü burada bir ibadet eğitimi, yani burada din eğitiminin de belli başlı ilkelerini Allah Resulü uygulamış oluyor. Bu bakımdan hem aşırılıktan kaçınma hem de mümkün oldukça kolaylığa teşvik Allah Resulü'nün bu uygulamasına dikkatimizi çekiyor. Oruçta mesela oruç Allah Resulü kendisi az önce bahsettiğim bir üç gün peş peşe tutmuş. İstese belki bir ayın tamamını da oruçla geçirebilirdi. Hiçbir rivayette bize intikal eden rivayetlerde bir ayın tamamını oruçla geçirdiği belirtilmiyor. Ancak mesela Şaban ayında orucunu artırdığı var. Bu arada bir örnek daha aktarmak istiyorum. Allah Resulü'nün ibadet hayatını öğrenmek üzere üç sahabi geliyorlar Hazreti Ayşe'ye. Bilgi alıyorlar. Allah Resulü nasıl namaz kılıyor ferdi olarak? İşte orucu nasıl? İbadetleri nasıl? Öğreniyorlar ve bir tanesi diyor ki ben bundan sonra her gün oruç tutacağım. Yani benim ibadetim nerede, Allah Resulü'nünki nerede? Ben ancak böyle her gün oruç tutarsam yetişebilirim. Diğeri ve söz veriyor. Diğeri diyor ki ben geceleri uyumaksızın devamlı namaz kılacağım. Diğeri diyor ki ben

0: işte hanımımla beraber olmayacağım. Fakat Allah Resulü'ne bu konu intikal ettiği zaman buyuruyor ki, siz ibadetlerde aşırılığa gitmeyin. Bana bakın diyor kendisi bizzat, çünkü kendisi örnek. Bana bakın, ben geceleri namaz kıldığımda oluyor, uyuduğumda oluyor. Gündüzleri oruç tuttuğumda oluyor, tutmadığım günler de var. Hanımlarımla beraber olduğum günde var, olmadığım günde var. Yani beni örnek alırsanız demek istiyor Allah Resulü. Hem maddi hayatınızı, dünya hayatınızı, hem de ibadet hayatınızı en güzel şekilde yerine getirirsiniz. Yani burada şu var, ibadetler ancak emirle belirlenir diye. Yani bu da bir fıkıh kaidesidir. İbadetlerde asıl olan hazırdır, yani yasaklamadır. Yani insan emir gelmediği sürece ibadetle mükellef değildir. Ancak emir geldiği zaman o ibadetle siz mükellef olursunuz. Diğer ibadetlerin dışında kalan konularda ise asıl olan ibahadır. Yani serbestliktir, mubahlıktır. Emir geldiği zaman size bir şey yasaklanır. Yani şunu şunu yemeyin, şunu şunu içmeyin denmediği sürece, yasak konusunda herhangi bir size emir gelmediği sürece o şey size helaldir. Bu ilkeyi biz belirlediğimiz zaman zihnimizde, kendi kendimize de ibadet üretmenin ne kadar sakıncalı olduğunu ve bu insanı serbest bıraktığınız zaman, bugün bakın sadece İslam diniyle ilgili değil, bütün dinlerde, bütün dini yaklaşımlarda, anlayışlarda insanların aşırılığa doğru kaçma eğilimi vardır. İnsan sevdiğine karşı aşırılı bağlanır. Gözü görmez hiçbir şey, onun hatalarını da örter yeri geldiği zaman. Veya dini anlamda birisini yüceltir, fakat artık bunun sonu gelmediği zaman, bir yerde sınır koymadığınızda o kişiye karşı da olumsuz anlamda tesir eder. O bakımdan bizim tek modelimiz, tek örneğimiz Allah Resulü'dür ve onun öğrettiği, onun gösterdiği modelliğin dışında da başka bir modelle bizim ihtiyacımız yok. Zaten o bize, Allah Resulü'nden bize en çok intikal eden rivayetler, ibadetlerdir. Çünkü bizzat hayatın içinde, yani 5 vakit namazı kılıyor. Namazda cemaat devamlı arkasında, her türlü hareketini görüyor. Oruç tutuyor. Haçta uygulama görülmüş. Yani bütün ibadetlerindeki bütün ayrıntılar neredeyse tek tek tespit edilmiş, nesilden nesile intikal etmiş, elimizde var. Allah Resulü de zekatı nasıl verileceği konusunda da en güzel örnekliği teşkil etmiş. Hatta Allah Resulü'nden nakledilen o rivayetlerde, mesela konumuzda girerken bahsetmiştik, ibadetler Kur'an-ı Kerim'de genel olarak ifade edilir ama ayrıntıları Allah Resulü'nden gelmiştir. Zekatta da bu örneği görüyoruz. Yani Allah Resulü'nün hadisleriyle, sünnetiyle bize o oranlar intikal etmiştir. Bu arada şunu da ben ifade etmek istiyorum. Allah Resulü zekatın dışında da mali ibadetlere yönlendirmiştir sahabe-i kiramı. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de de zikredilir. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ buyuruyorlar ayet-i kerimede. Yani bazı yorumlarda bu ayetin zekat ibadetini yerine getirmiş olsa dahi, eğer ihtiyaç sahibi varsa kişilerin bulunduğu çevrede, sorumlulukların devam ettiği yönünde olduğu da naklediliyor. Allah Resulü özellikle nafile dediğimiz, yani farz ibadetin dışındaki nafile sadakalara yönlendirmiş. Kendisi bizzat elinden ne varsa, zaten Allah Resulü'nün de hayatına baktığımız zaman öyle bir ihtişam içerisinde olmadığını da görüyoruz. İsteyene veriyor. Zekatın dışında da kesinlikle ihtiyaç sahibi bir kimseyi görmüşse, onu da bir anlamda toplumun içerisinde rencide etmemek üzere, yani bir istifade edilmesi anlamında yönlendiriyor. Bu konuda bu mali ibadetlerde de yoğun bir tavsiye olduğunu görüyoruz. O bakımdan biz bir örnek Müslüman olarak Allah Resulü'nün modelliği ışığında bu ibadetleri yerine getirmek durumundayız.
1: O son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

sake.

zahit bizi tan eyleme. Hak ismin okur dilimiz. Efendim böyle zahit bizi tan eyleme. Hak ismin okur dilimiz, sakın efsane söyleme, Hazrete varır yolumuz. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile, taşramızdan sormak ile kimse bilmez ahvalimiz. Erenlerin çoktur yolu, cümlesine dedik beli, görenler bizi sanır deli, usludan yeydir delimiz. Muhyi sana ola himmet, aşık ise cana minnet, cümle alemlere rahmet, saçar şu yoksul elimiz. Efendim böyle söylemişler, güzel de namesi var. Nameyi de kim yaptıysa pek bir hoş yapmış. Seviliyor da, değişik icralar var. Efendim değişik yerlerde okunmuş, okuna gelen bir eser. Tabii burada hak erenlerini, dervişleri tan eylememek, onları kınamamak, bu çok önemli bir mevzu. Bazı insanların işi gücü yoktur, kahvanede, evde, orada burada oturur, habire kimilerinin sakalına, kimilerinin saçına, kimilerinin kisvesine, kimilerinin haline sayar sayar sayar, döker döker döker, kendisinin denildi bir tesbah, böyle garantide görür gibi kendisini. Bunlara hitap, aman diyor, kimse kendisini garantide görmesin. Hele hak ismin okuyan derviş kimselere sakın dil uzatmayın, laf etmeyin. Onların varlıkları, bulundukları muhite, beldeye, şehre büyük bir nimettir. Gerçek şu ki her yerde anlatılan bir güzel isim vardır. Yani böyle herkese aykırı gelen hayat sürer ama herkes onu sever, onu tutar, onu beldeye, mahalleye rahmet olarak görür, nimet olarak görür, külfet olarak görmezler. Kimse onu incitmez, kırmaz. Aman bak, ona bir söz söylemeyin. Mazlumun ahı gökten indirir şahı yahut da şahini. Böyle sözlerimizde çoktur. Efendim, bir hali anlatan güzel güzel sözlere sahip bu namemiz. Namesi de hoş. Gençlerimiz de seviyorlar değil mi? Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile, taşlarımızdan sormak ile kimse bilmez ahvalimiz. Kimse kimsenin içini bilmez. Arif olanlar, o hikmet, o derin bilgilere sahip olanlar baktığı zaman sezerler, anlarlar. Bu ne halde, ne yapıyor, ne ediyor? İçine, iç sayfelerini okurlar. Böyle bir şey, Muhyi'ye ait sözler. Name de güzel. Tekrar dinleyerek Engin Ol'da sizleri baş başa bırakalım. Hoşça bakınız, rahatınıza.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami. Akra. Sağduyunun sesi.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıktan nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı? Oturup konuşarak mı? Birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı? Bir çay kahve içerken mi? Yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor. Bir. İkincisi çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranış yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişimi koparmamak gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

0: cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişi güzelce abdest alır, sonra hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Eğer insanlar ezanın ve cemaatle kılınan namazda birinci safın sevabını bilseler ve kura çekmeden bunu elde etmeleri mümkün olmasa mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namazlara erken gelmenin sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Eğer yatsıyla sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi, bu namazlara emekleyerek dahi olsa gelirlerdi. Sevgili dinleyenler, cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında bir

0: birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş ki Taberani'den, İbn Abbas tabi Peygamber Efendimizin akrabası, amcazadesi olmuş oluyor. O kendi akrabalarına hitaben Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatıyor. Ey Abdülmuttalip oğulları, sizin başınıza bir bela, bir hüzün, bir meşakkat veya bir sıkıntı gelince Allah, Allah Rabbimiz la şerike leh deyin. Allah, Allahu Rabbuna efendim la şerike leh deyin diye öyle tavsiye eylemiş. Sizin de hatırınızda olsun, böyle bir başınıza bir sıkıntı, bir üzüntü, bir meşakkat efendim, bir dert, bir bela geldiği zaman Allah, Allahu Rabbuna la şerike leh diyeceğiz. Bunu yazarsınız defterinize, hatırınızda olur. Bilinen şeyler. Allah, Allah diye Allah'ın ismini iki defa söyledikten sonra Rabbuna, Rabbimiz veyahut Rabbena, ey Rabbimiz manasına gelir o zaman. Efendim la şerike leh, Allahu Rabbuna la şerike leh, Allah bizim Rabbimizdir, onun şeriki yoktur manasına gelir. Yani şeriki naziri yoktur, her şeyi o işler, her şey onun takdiriyle olur. Tabi bu sıkıntıyı da efendim başımıza takdir edip kader olarak getiren, gönderen odur. Kaldıracak olan da odur gibi bir mana ile söylenmiş oluyor bu söz. İnsan böyle iltica edince Allahu Teala Hazretleri iltica eden kulunu, dua eden kulunu, efendim kendisine bağlanan kulunu dünya ve ahiretin hayırlarına erdirir. Bunu bilelim. Bunu biz şeyde söylüyoruz. Her Fatiha okuduğumuz zaman yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz diye söylüyoruz. Gerçekten bu sözümüze uygun olarak yalnız Allah'tan yardım isteyelim. Başkasına el açmayalım ve ona iltica etmesini bilelim.
1: Dostça bir tavsiye.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Akre FM'de Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz kıraat icazetnamelerinden ve icazetnameler için düzenlenen törenlerden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bilhassa medrese eğitiminde hocanın talebesine belli bir kitap veya dersin okutulduğunu göstermek üzere vermiş olduğu yazılı belgeye icazetname denir. İcazetname ancak icazet vermeye yetkili olan bir hoca tarafından verilebilir. Kıraat ilminde ise icazetname, Kur'an lafızlarının usulüne uygun bir üslupla okunduğuna dair, okuyucuda bulunması gereken niteliklerin varlığını gösteren yazılı yeterlilik belgesi anlamındadır. Kıraat ilminin icazetnameleri sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü icazetlerin tarihi Hazreti Peygamber dönemine kadar uzanır. Yazılı icazetler de senet ve isnadın kitaplarda kaydedilmeye başlandığı döneme dayanır. Aynı zamanda icazetnameler Kur'an'ın titizlikle korunarak günümüze kadar silsile yoluyla eğitiminin yapıldığını gösterir. Hazreti Peygamber döneminden beri olabildiğince titizlik gösterilerek günümüze kadar taşınan kıraat ilminin, kıraat tarihi yönünden de önemli olan icazetnameleri üzerinde yeterince durulmamıştır. Halbuki günümüzde de devam eden icazetname törenleri, tarihi süreç içerisinde oluşmuş bir kültürün ifadesidir. Bu törenler bir diploma töreni değil, aynı zamanda kıraat ilmini nesilden nesile taşıyan cemiyetlerdir. Genel olarak bir icazette şu unsurlara yer verilir efendim. Besmele, icazetin baş tarafında yer alır. İslami literatürde kaleme alınan bütün metinlerin ilk satırının besmele ile başlaması geleneği, Hazreti Peygamber'in şu mealdeki hadisine dayandırılmaktadır. Besmele ile başlamayan her önemli iş, bereketsiz ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Kur'an'da ilk cümle olarak besmelenin yer alması da bu geleneğin oluşmasında etkili olmuştur. Hamdele, Kur'an-ı Kerim'in tertibinde ilk sure olan Fatiha suresinin Elhamdülillahi diye başlayan ilk cümlesi örnek alınmış, besmeleden sonra başlangıç cümlesi Allah'a hamd etmeyi ifade eden kelimelerden oluşmuştur. Zira Allah'a hamd ile başlamayan her önemli iş sonuçsuz kalmaya, başarısız olmaya mahkumdur. Salvele ise Hazreti Peygamber'e salat ve selam demektir. Bu üç unsurun yer almadığı yazılı bir icazetname yoktur. Ayrıca Hazreti Peygamber'le birlikte diğer bütün peygamberlere, onun ashabına, ehli beytine salatu selam ve icazet verilen konuda o ilim dalının gelişmesinde emeği geçen en önde gelen imam ve önderlere de dua cümlesi yer alır. Besmele, hamdele ve salvelede övgü ifade eden ara cümleler, metnin amacına uygun olarak seçilir. İcazetnamelerde ayrıca kelime-i şehadet cümlesine de yer verilir. Bunun yanı sıra, icazet verilen ilmin önemi vurgulanır. Bu ilmi öğrenme ve öğretmenin ciddiyeti hatırlatılarak, konuyla ilgili ayetlere, hadislere ve büyük İslam bilginlerinin sözlerine yer verilir. İcazette senedin önemine dikkat çekilerek, icazetin en önemli unsuru olan ilim silsilesinin icazet için ne kadar önemli olduğu hatırlatılır. İcazet isteyen öğrencinin, hocası tarafından ismi, baba adı, künyesi, ailesi veya aile lakabı, memleketi varsa kabilesi gibi bilgiler zikredilir ve özellikle onun icazet aldığı ilminde ne kadar ehliyetli olduğu vurgulanır.

Sevgili dinleyiciler, burada dikkat çeken husus şudur. İcazet veren üstad, öğrencinin icazet almak için talepte bulunduğu, bu talebi düşünüp taşındıktan sonra öğrencisini icazet almaya yeterli vehil görerek icazet vermeye karar verdiğini zikreder. Daha sonra kendisini tanıtarak öğrencisine hangi kitaplar okuttuğunu ve kendisinin söz konusu kitapları kimlerden hangi yolla okuduğunu zikretmek suretiyle kendi ilim silsilesini ortaya koyar ve öğrencisinin kazandığı ilmi yeterlilikle bu mesleği sürdürmeye kendisi tarafından icazetli kılındığını vurgular. Akabinde

Ve icazet silsilesi ve bu silsilede yer alan eser sahiplerinin eserleri zikredilir. Tören sırasında üstad öğrencisine üzerine aldığı bu sorumluluğu nasıl yerine getireceğine dair yol gösterici mahiyetteki öğütlerini sıralar. Kendisine dua etmesini ister. Kendisi de ayrıca başarılı olması için özel anlamda öğrencisine, genel anlamda ise bütün Müslümanlara duada bulunur. Baş tarafta olduğu gibi icazetnamenin sonunda yine bir hamd ve salatu selam cümlesi yer alır. Ve son olarak icazetin en alt kısmına icazet veren hoca ismini, nesebini, künyesini, memleketini, lakabını yazıp tarih düşmek suretiyle belgeyi mühürler.

Belgelerin yazılmasında kullanılan dil genellikle Arapçadır. Bazılarında Osmanlıca dil kullanılmışsa da bu durumun söz konusu genel kuralı bozacak yaygınlıkta ve şöhrette olmadığını söyleyebiliriz. Efendim, kıraatte üstad, kıraatleri bilen ve onları üstadlarının ağzından talim yoluyla öğrenerek aktaran kimsedir. Böyle bir kimse kıraat ilmine dair bir kitabı ezberlemiş olsa da, eğer o kitabı silsile yoluyla okuyan bir kimseden bizzat okumamışsa, bu kitabı bir başkasına okutması için kendisine izin verilmez. Çünkü kıraat ilmine dair bir takım bilgiler vardır ki, onlar bizzat üstattan işitilmek veya ağızdan talim yoluyla öğrenilerek alınmak suretiyle kazanılabilir. Kur'an kıraatinde esas olan, kıraati Hazreti Peygamber'e kadar ulaşan imamlardan bir imamın okuyuşunu, güvenilir bir kimseden eğitim yoluyla öğrenip almaktır. Bu, bizzat Hazreti Peygamber tarafından okunmuş ve okutulmuş bir metin olan Kur'an'ın, lafzi ve anlam bütünlüğünü korumak için gösterilen titizliğin bir ifadesidir. Bundan dolayı okuyuşun, Hazreti Peygamber'e kadar ulaşması, sahih bir kıraatte aranan şartlardan birisi olarak kabul edilmiştir. Günümüze kadar bu faaliyetin nasıl yapıldığına dair en çarpıcı bilgileri bize kadar ulaştıran tarihi vesikalardan birisi de, hiç şüphesiz kıraat ilmi tahsilinin sonunda takdim edilen icazetnamelerdir.

Zira kıraat ilminde icazet, kıraat imamlarından birinin kıraatinde yahut birden fazla imamın kıraatini okumada yeterli seviyeye gelmekle elde edilir. Bu niteliğe sahip olmayı İbnül Cezeri'nin Allah Teala Kur'an'ın muhafazasını Kur'an ehlinden dilediği kimselere tahsis edince güvenilir imamlar onun en doğrusuna vakıf olmak için bütün gayretleriyle o işe eğildiler. Hazreti Peygamber'den onu harf harf almak suretiyle ne bir harekeyi ne bir sükunu ne de bir harfi ihmal ettiler. Sözündeki gibi anlamak gerekir. Yani kıraatte icazet alabilecek konuma gelmek, ona eksiksiz olarak okuyacak ve okutacak duruma gelecek bir seviyeye ulaşmak demektir. İmam Suyuti de icazetnamelerle ilgili şöyle bir ayrıntı nakletmektedir. İbn Bathan kendisinden kıraat okuyan talebenin hatasını bir kenara yazar, talebe hatmini tamamlayıp icazet talebinde bulunduğunda kaydettiği hatalarını ona sorar. Eğer talebe o hataları düzeltmiş ve doğrusunu öğrenmişse icazetini verir, aksi halde ona yeniden hatim yaptırırdı. Hazreti Peygamber'in Kur'an öğretmek üzere görevlendirdiği her bir sahabe, bir anlamda ondan sözlü icazet alan birisi olarak kabul edilecek olursa, kıraat ilminde ilk icazet uygulamasının başlangıcı asr-ı saadettir denilebilir. Ayrıca Hazreti Osman'ın Musaf'ı çoğaltmak için kurduğu komisyonda Musaf'ları istinsah eden üyelerin daha sonra bu nüshalarla ilgili merkezlere gönderilmeleri ve orada Kur'an eğitimiyle meşgul olmak üzere görevlendirmeleri de kanaatimizce yine resmi birer icazet olarak algılanabilecek ilk uygulamalardır. Çünkü bu komisyon üyelerinin Kur'an kıraati konusunda maharet sahibi oldukları hakkında bir tereddüt söz konusu olmadığı gibi, onların bu konudaki ehliyetleriyle ilgili hiçbir ihtilaf da nakledilmemiştir.

Değerli dinleyenlerimiz, dilerseniz şimdi programımıza kısa bir ara verelim, ardından kıraat icazeti için tertip edilen törenler hakkında detaylı bilgiler verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, kıraat öğrenen talebeler için üstadları tarafından hazırlanan icazetnameler, camilerde düzenlenen geleneksel bir törenle verilirdi. Bu törenler özellikle Osmanlılar zamanında gelişerek belli bir şekle bürünmüş, bu şekliyle günümüze kadar da devam ettirilmiştir. İcazetname törenleri cemaat huzurunda öğleden önce o şehrin en meşhur karilerinin ve Reisül Kurra'nın katılımıyla şu şekilde yapılırdı. Reisül Kurra mihrabın önüne konulan kürsüye otururdu. En yaşlı kıraat üstadlarından başlanarak Reisül Kurra'nın sağında ve solunda hilal şeklinde bir oturma düzeni oluşturulurdu. Hilal uçlarındaki genç okuyuculardan başlanarak sağlı sollu Kur'an tilavet edilir, Reisül Kurra'nın bitirilmesini istediği ayetin sonunda eliyle kürsüye vurması üzerine ayetin son cümlesi birlikte okunarak diğer okuyucuya geçilirdi. Sağdan ve soldan birer veya ikişer yaşlı üstad da birkaç ayet kıraat ettikten sonra sıra icazet verilecek kişiye gelirdi. Huzura gelip Reisül Kurra'nın elini öperek yüzü ona dönük bir şekilde oturan talip, İhlas suresinden başlayıp Nas suresine kadar kıraat-ı aşereye göre tilavet ederdi. Önceden hazırlanan icazetname metni, icazet veren veya onun uygun göreceği bir kişi tarafından yüksek sesle okunduktan sonra yapılan bir duayla merasim son bulurdu.

Yeri gelmişken yakın dönemde yazılmış bir icazet metnini de sizlerle paylaşmak isteriz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, üstün irşat yeteneğine sahip insanlar arasında yayılmasını kolaylaştırmak, ezberlenmesi ve yazıyla kayıt altına alınmasını gerçekleştirmek ve yaratılmışların en hayırlılarının seçimlerini yapmalarını sağlamak için Kur'an'ı 7 harf üzere indiren Allah'a mahsustur. Kurtuluş için ondan başka bir çarenin olmadığına inanarak öyle bir şehadet ederim ki, tek ve ortağı olmayan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine öyle şehadet ederim ki, Kur'an okumada maharet sahibi olanların mukarreb meleklerle beraber olacağını söyleyen Hazreti Muhammed, onun kulu, sevgilisi ve elçisidir. Allah'ın rahmeti onun, ailesinin ve Kur'an'ı eksiksiz bir şekilde ezberlerinde ve tertemiz sahifelerde toplayan ashabının üzerine olsun. Allah kıraatte maharet sahibi olan kıraat imamlarından da razı olsun ki, onlardan her biri Allah'ın kitabını tecvidiyle okudu, yazısını hareke ve noktalamalarla geliştirerek yazdı. Kelimelerini en güzel şekilde telaffuz etti. Doğuştan olan en tabii sesleriyle onu süsledi. İmdi bu besmele, hamdele ve salvele'den sonra bilmiş ol ki, muhakkak Kur'an ehli olanlar, işte onlar Allah'ın ehlidirler ve özellikle onun yarattıklarının özüdürler.

Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlardan Allah'ın ehli olanlar vardır. Denildi ki, ey Allah'ın elçisi, onlar kimlerdir diye sordular. Buyurdular ki, Kur'an ehli olanlardır. Onlar Allah'ın ehli ve onun has kullarıdır. Yine buyurdu ki, sizin en hayırlı

El-Cezeri'nin mukaddimedeki şu beytinde dediği gibi, Kur'an'ı tecvidle okumak kesin bir farzdır. Kim ki tecvidsiz Kur'an okursa günahkar olur. Çünkü Allah onu onunla tecvidle indirdi ve aynı şekilde bize kadar da tecvidle ulaştı. Allah hak yola ve doğruya rehberlik edendir. Değerli dinleyicilerimiz, bu bölümden sonra icazetnamede kıraat silsilesi sayılır ve Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan ve okutan imamlarımızdan da Allah razı olsun denilerek dua bölümüne geçilir. Ey Allah'ım! İşimizi, ömrümüzü hayırla sona erdir. Bize hayır kapılarını aç ve işlerimizin sonunu hayırlı eyle. Allah'ım! Bağışlanmamış hiçbir günahımızı, giderilmeyen hiçbir tasamızı, ödenmeyen hiçbir borcumuzu, dünya ve ahirette karşılanmayan hiçbir ihtiyacımızı bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey mülkün sahibi! Gökteki cisimleri yüksekte tutan, senin kusursuzluğuna akıl erdirmek, aklın kemalidir. Yerde ve gökte senin dışında ibadet edilecek hiçbir Rab yoktur. Ey biricik olan, yalnızca sen varsın. Ey tasayı gideren, üzüntü ve kederi kaldıran, zayıflara acıyan. Ey peygamberler gönderen ve peygamberliği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sona erdiren. İşte senden yüce Kur'an'ı, kalplerimizin baharı, üzüntülerimizin cilası, kederlerimizin gidericisi, naim cennetlerini alıp götüren bir rehber kılmanı, rahmetine ermeye hak kazanan muhtaç kullarının yazılı olduğu sayfalara bizleri de yazmanı istiyoruz. Ey Allah'ım! Bu meclisimizi icazet töreninin yapıldığı merasimi, kendisi için icazet merasimi yapılan kardeşimize hayırlı halef olmasının sebebi kıl. Onu alim, bilgisini yaşantısına aktaran, bilmediklerini soruşturup araştıran, olgun kişilerden eyle. Allah'ım, ömrünü uzat, faziletlerini artır. Ey Rabbimiz! Bizi hayatta olsun, ölü olsun, anne babamızı, inanan erkek ve kadınları, Müslüman erkek ve kadınları, hepsini bağışla. Rahmetin hürmetine ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Allah'ın kuşatan rahmeti, Efendimiz Hazreti Muhammed'in, onun ailesinden olanların ve arkadaşlarının üzerine olsun. İlahi, onların hepsine tam bir esenlik ver. Senin ululuk, izzet sahibi Rabbin, onların nitelendirdiği şeylerden yücedir. Gönderilen bütün elçilere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus.

Efendim, günümüzde de ilimleri icazet törenleriyle taçlanan nice kıraat alimlerinin yetişmesini diliyor. Bu temennilerle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki mühim vasfı var. Pek çok olan isimleri, vasıfları arasında iki tanesi bu yönden zikredilmeye değer, önemli. Birisi Beşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeci, müjdeleyici bir peygamber. Neyi müjdeliyor? Allah'a itaat edenleri, iman edenleri, ameli salih işleyenleri, Allah'ın emrine uygun yaşayıp şu dar dünyada hayat imtihanını başarılı geçirenleri, kazananları cennetle müjdeleyecek. Cennete gireceklerini bildiriyor. Onlar cennete girecekler, ebedi saadete erecekler, sonsuz nimetlere sahip olacaklar, sonsuz bahtiyarlıklara gark olacaklar diye bir müjde. Muazzam bir müjde, çok büyük bir haber bu. Çok önemli bir haber. Bir de bunun karşı tarafı var. Nezir, yani inzar edici, ihtar edici, ihbar edici, ikaz edici peygamber. Yani ey kullar, eğer Allah'ın emrini tutmazsanız, Allah'ın emirlerini dinlemezseniz iki cihanda mahvolursunuz, perişan olursunuz. Hem dünyanız kaos içinde, zulüm içinde, fitne fesat içinde, anarşi içinde huzursuz geçer. Hem dünyanız mahvolur, hem ahiretiniz mahvolur. Aman Allah'ın yolundan ayrılmayın, iyi ve faziletli, kamil insanlar olun manasına tabii ikaz edici, uyarıcı, ihtar edici, korkutucu vasfı. Bu iki vasıf da tabii insanlara faydalı, insanları kötü akıbetten kurtaran, iyi sonuçlara ulaştıran.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da. Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 14.
1: Hicr Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. Yalnız 87, 90 ila 91. ayetleri Medine döneminde nazil olmuştur. Surenin adı olan Hicr, Medine ile Şam arasında Tebük'e yakın bir yerdir. 80 ila 84. ayetlerde bundan söz edilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar kitabın ve her şeyi açıklayan ve açık olan Kur'an'ın ayetleridir. Kâfirler kıyamette zaman zaman temenni ederler ki keşke vaktiyle kendileri de Müslüman olsalardı da bu azabı görmeselerdi. Bırak onları şimdilik yesinler, faydalanıp eğlensinler. Bitmez arzu onları oyalaya dursun. Sonra onlar başlarına gelecek halleri anlayıp bilecekler. Biz hiçbir memleketi onun levh-i mahfuzda bilinen bir yazısı olmaksızın azapla yok etmedik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Kafirler, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen Muhammed, şüphesiz sen mecnunsun, eğer doğru söyleyenlerdensen ne diye bize melekleri getirmiyorsun, dediler. Biz melekleri ancak hak ve bir hikmet gereği indiririz. Gerekmedikçe göndermeyiz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik biz, şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Böylece biz onu, o alayı günahkarların kalplerine sokarız. Fakat evvelkilerin inkar ve alay etmeleri yüzünden Allah'ın kendilerini mahvetme adeti ve kanunu ibretli bir sahne olarak gelip geçmişken onlar yine de Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsaydık da oradan çıkacak olsalardı ve bazı hakikatleri görselerdi, herhalde gözlerimiz döndü, iyi görmüyor, belki de biz büyülenmiş bir topluluğuz derlerdi. Andolsun ki biz gökte burçlar, yıldız kümeleri meydana getirdik ve onları ibretle bakanlar için süsledik. Biz onları taşlanmış, kovulmuş her şeytandan koruduk. Oraya yaklaşamazlar. Ancak dinleme hırsızlığı yapan şeytan olursa onu da akıp yakan parlak bir alev takip eder. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden belirli ölçüler dahilinde bitirdik. Orada hem sizin için hem de beslediğinizi sandığınız fakat Allah vermedikçe kendisine rızıklarını veremedikleriniz için geçimlikler meydana getirdik. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat her şeyi ancak bilinen bir miktar dahilinde indiririz. Her şeyi bir ölçü halinde veririz. Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Yoksa onu hazinelerde, depolarda bütünüyle saklayan siz değilsiniz. Muhakkak ki biz, ancak biz hem yaşatır hem öldürürüz. Biz, herkesin bıraktığı mülke varis olanlarız. Andolsun ki biz, içinizden önden gidenleri de bilmişizdir, geride kalanları da bilmişizdir. Şüphe yok ki senin Rabbin ancak O onları mahşerde toplayacaktır. Gerçekten O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan yarattık. Cin taifesinden olan şeytana gelince, onu da insandan daha önce dumansız, çok yakıcı, alevli bir ateşten yarattık. bir zaman Rabbin meleklerine, "Muhakkak ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım," demişti. Onu insan şeklinde tasarlayıp da ruhumdan üflediğim ve o da dirildiği zaman, "Kudretim için siz hemen ona secde ederek yere kapanın," buyurmuştu. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etti. Ancak iblis secde edenlerle beraber olmayı reddetti. Allah, "Ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmuyorsun?" dedi. İblis, "Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın insana secde etmek için var olmadım," dedi. Cenab-ı Hak, "Öyleyse çık oradan. Çünkü artık sen rahmetimden kovuldun. Muhakkak ki hesap gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır," buyurdu. İblis, "Ey Rabbim, öyleyse insanların dirilecekleri güne kadar bana mühlet ve fırsat ver," dedi. Allah, "Hadi, sen o bilinen günün vaktine, birinci sura üflenene kadar mühlet verilenlerdensin," buyurdu. İblis, "Ey Rabbim, beni rahmet ve cennetinden kovup azgın bırakmandan dolayı, andolsun ki ben de onlara yeryüzünde günahları süsleyeceğim, hoş göstereceğim ve onların hepsini muhakkak azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların hariç onları azdıramam." Allah buyurdu ki, "İşte bu ihlas bana ulaşan dosdoğru bir yoldur. Kuşkusuz benim kullarıma karşı senin hiçbir tesir gücün yoktur. Ancak azıp da benim yolumdan sapanlardan sana uyacak olanlara vardır. Şüphesiz cehennem, o sana uyanların hepsinin vaad olunan yeridir. Katlarına giden 7 kapısı vardır ki, her bir kapıya o şeytana uyanlardan bir grup ayrılmıştır. Takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp, şeytana ve şeytanlaşanlara uymaktan sakınanlarsa, cennetlerde ve pınar başlarındadır. Onlara, "Ey takva sahipleri, oraya selametle, emin olarak girin," denilir. Onların göğüslerindeki her türlü kini söküp attık. Hepsi kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde oturmaktadırlar. Orada onlara hiçbir yorgunluk, bıkkınlık gelmez ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Resulüm, kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabımsa o çok acıklı bir azaptır. Resulüm, onlara İbrahim'in melek olan misafirlerini de haber ver. Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişler de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce, "Doğrusu biz sizden korkuyoruz," demişti. Onlar, "Korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz," dediler. İbrahim, "İhtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma," dediler. İbrahim de, "Hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki?" dedi. İbrahim, onların melek olduğunu anlayınca, "Ey gönderilen elçiler, bundan sonra işiniz nedir?" dedi. Onlar, "Biz Lut ailesi hariç günahkar bir topluma, onları helak için gönderildik. Çünkü biz Rabbinin emriyle Lut'un inanmayan karısı dışında bu aile ve inananlardan herkesi kurtaracağız," dediler. "Ey Resulüm, onun geride kalan ve helak olanlardan olmasını ve her şeyi biz takdir etmiştik." Elçi melekler Lut ailesine geldiği zaman Lut onlara, "Doğrusu siz bizce tanınmayan kimselersiniz," dedi. Onlar da, "Hayır, biz sana kavminin hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi, o azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Elbette biz doğru söyleyenleriz. Hemen gecenin son bir kısmına doğru aileni buradan götür. Sen de arkalarından git. Sizden hiçbir kimse arkaya dönüp bakmasın. O belayı görmesin. Kendisine de azap isabet etmesin. Emredildiğiniz yere Şam'a geçip gidin, dediler. Böylece Lut'a sabaha girerlerken muhakkak onların arkası, soyu kesilmiş, tükenmiş olacaktır diye hükmümüzü bildirdik. Sodom şehrinin ahlaksız homoseksüel halkı, onlara kötülük yapmak için sevine sevine misafirlerin yanına geldiler. Lut onlara dedi ki, ''Hakikaten bunlar benim misafirlerimdir. Onlara kötülük ederek beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin.'' Kavmi de, ''Biz seni el alemin işine karışmandan ve misafir kabul etmenden yasaklamadık mı?'' dediler. Lut, ''Eğer dediğinizi yapanlarsanız, işte kızlarım, sizi onlarla evlendireyim.'' dedi. ''Resulüm, hayatın hakkı için doğrusu onlar, Lut kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı.'' Derken, güneş doğarken onları korkunç bir ses yakaladı. Bir anda şehirlerin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de pişirilmiş çamurdan taş yağdırdık. Elbette bunda ince anlayışlı, kavrama kabiliyeti olanlar için nice ibretler vardır. Ve o şehrin harabeleri, Kureyş'in ve herkesin geçerken görebileceği işlek bir yol üzerinde hala durmaktadır. Bunlardan ibret alsalar ya, elbette bunda inananlar için bir ibret vardır. Gerçekten Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da zalim kimselerdiler. Biz de onlardan intikam aldık ve Sodom ve Eyke yerlerinin ikisi de apaçık önünüzde yol üzerindedir. Andolsun ki Salih'in gönderildiği Semud kavmi olan Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar. Biz onlara ayetlerimizi verdik de onlar bunlardan yüz çevirdiler. Onlar tehlikelere karşı dağlardan emniyetli evler oyup yontuyorlardı. Sabaha girerlerken o korkunç ses onları yakaladı. Kazandıkları ve yaptıkları şeyler kendilerine fayda sağlamadı. Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri ancak gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Beklenen o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik sen o inkarcıların verdikleri sıkıntılara aldırış etmeyip hoşgörülü davran. Şüphesiz ki Rabbin hakkıyla yaratan her şeyi pek iyi bilendir. Andolsun ki biz sana her rekatta ve daima tekrarlanan 7 ayet olan Sure-i Fatiha'yı ve bu büyük Kur'an'ı verdik. Onlardan birkaç çifti, bir takımlarını faydalandırdığımız servet ve benzeri şeylere asla gözünü dikme, imrenme, onlardan dolayı üzülme. Müminlere de şefkat kanadını yay, onlara kol kanat ger. Ve Resulüm de ki, şüphesiz ben, eğer inanmadan göçerseniz size gelecek azaba karşı açıkça uyarıcıyım. Biz bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak veya yürürlükten kaldırmak için kitaplarını bölük bölük yapan Yahudi ve Hristiyanlara uyarıcı azap indirdiğimiz gibi yine indiririz. Onlar Kur'an'ın hükümlerini kendilerine ve çıkarlarına, ilkelerine uymayan yerleri almamak için çeşitli bahanelerle kabul edilecek

edilecek ve edilmeyecek olanlar diye bölük bölük ettiler. Rabbin hakkı için onların hepsine yapmakta oldukları şeyin hesabını mutlaka soracağız. Artık sana emredilen şeyi yılmadan açıkça söyle ve müşriklere aldırma, onlara itibar etme. Seninle ve Kur'an'la alay edenlere ve Allah ile beraber put ve tağut gibi başka bir tanrı tanıyanlara karşı biz sana yeteriz. Onlar yakında başlarına gelecek felaketleri bilecekler. Andolsun ki onların söyledikleri şeylerle göğsünün cidden daraldığını biz biliyoruz. Hemen Rabbine hamd ile tesbih et. Subhanallahi ve bihamdi de ve secde edenlerden ol. Sana gelmesi kesin olan ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet ve bütün emirlerine itaat et. Nahl Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 128 ayettir. Nahl, bal arısı demektir. 68. ayette Rabbin bal arısına olan ilhamı anlatılmış ve bu kelime sureye ad olarak verilmiştir. 95 ila 97, 110, 126 ila 128. ayetleri medenidir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın kıyamet ve azapla ilgili emri geldi. Artık onu çabuklaştırmak istemeyin. O, müşriklerin eş tuttukları şeylerden münezzeh, tamamen uzak ve yücedir. Allah, kullarından dilediğine melekleri, emri demek olan vahiy ile indirir. İnsanlara uyarın, şüphesiz benden başka ilah yoktur. Emirlerime uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının diye. Gökleri ve yeri hak bir nizamla O yarattı. O, onların ortak koştuklarından yücedir. O, insanı menideki spermadan yarattı. Böyleyken bir de görürsün ki O, büyüyüp yetişince Allah hakkında apaçık tartışan bir düşmandır. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Onları akşamleyin getirdiğiniz, sabahleyin meraya, otlamaya saldığınız zaman onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır. O hayvanlardan bazısı ağırlıklarınızı yüklenip sizin ancak binbir türlü zahmetle veya yarı canınızı tüketerek varacağınız bir memlekete taşırlar. Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Yolun doğrusu Allah'ın gösterdiğidir. Ondan sapanlar da vardır. O dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçilecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Yeryüzünde yarattığı rengarenk şeyleri de sizin istifadenize vermiştir. Bunda öğüt alan kimseler için elbette bir ibret, alacağı dersler vardır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci, mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da odur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah
yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Hiç yaratan Allah, yaratmayan gibi midir? Hala aklınızı kullanıp ibret almayacak mısınız? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışsanız, onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah, gizlediğiniz şeyleri de, açıkladığınız şeyleri de bilir. O müşriklerin, Allah'tan başka yalvarıp taptıklarıysa, hiçbir şeyi yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Onlar diri değil, ölüdürler. Bundan dolayı bu heykel putlar, gerek kendilerinin, gerek kendilerine seremoni yapan tapınanların ne zaman dirileceklerini de bilmezler. İlahınız tek bir ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bu gerçeği inkar eder. Onlar büyüklük taslayanlardır. Şüphe yok ki Allah, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir ve görür. O, büyüklük taslayanları asla sevmez. Onlara, Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman, evvelkilerin masallarını derler. Böyle söylemeleri ve günahlara rehberlik etmeleri, kıyamet gününde hem kendi günahlarını tam olarak, hem de bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenip taşımaları içindir. Bir bakın hele, yüklendikleri şey ne kötüdür. Onlardan, yani müşriklerden öncekiler de peygamberlerine hile ve tuzak kurmuşlardı da, Allah'ın azabı onların binalarını temellerinden yıkmak için gelmiş, rüzgar ve zelzeleyle üstlerindeki tavan başlarına çökmüştü. Bu azap onlara fark etmedikleri yerden gelmişti. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve hani benim yerime kendisine bağlanıp da onlar namına İslam'ın emirlerine göre yaşamak isteyen müminlere düşman olduğunuz ortaklarım nerede diye soracak. Kendilerine ilim verilen müminler de elbette bugün rezillik ve kötülük küfre, inkara sapanlar üzerinedir diyecekler. Ama Allah'ın emirlerini hiçe sayıp küfür ve şirk yoluna saparak kendilerine zulmedenlerin canlarını meleklerin aldığı kimseler ölüm anında biz hiç fenalık yapmazdık, küfre ve şirke sapmazdık diyerek teslim olur, merhamet umarlar. Hayır, şüphesiz ki Allah yapmakta olduğunuz şeyleri hakkıyla bilendir. O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İman ve İslam'a karşı büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayanlara Rabbiniz ne indirdi denildi. Onlar da hayır, iyilik indirdi dediler. Bu dünyada güzel davrananlara güzellik, çok iyi mükafatlar vardır. Onlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Günahlardan sakınan, Allah'ın emrine uygun yaşayanların yurdu hakikaten ne güzeldir. O güzel yurt Adn cennetleridir ki o kimseler oraya girecekler. Onun alt tarafından ırmaklar akar. Onlar için orada istedikleri her şey vardır. Allah takvaya eren ihlasla emrine uygun yaşayanları böyle mükafatlandırır. Bunlar meleklerin iyi ve hoş olarak canlarını alacakları kimselerdir. Melekler onlara size selam olsun, yaptıklarınızdan dolayı girin cennete derler. O inkarcılar kendilerine ancak meleklerin gelmesini veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yaptı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat inkarlarıyla onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Nihayet yaptıkları kötülükleri ve Allah'a emirlerine baş kaldırıları onları çarptı ve kendisiyle alay edip durdukları şeyin azabı kendilerini kuşattı. Müşrik olan, Allah yerine başka şeylere bağlanan tapanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler. Kendilerinden öncekiler de böyle yaptı.
kendi suçlarını Allah'a yüklemek istediler. Peygamberlerin üzerine apaçık bir tebliğden başka bir şey düşer mi? Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılık taslayan tağuttan kaçının diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik. Onlardan kimine Allah niyet ve gayretine göre hidayet etti, kiminin hakkında da kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı kesinlik kazandı. İşte gezin, dolaşın yeryüzünde de peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu bakın. Ey Muhammed! Sen onların doğru yolda olmaları için ne kadar çırpınsan da şüphe yok ki Allah kötü niyet ve amellerinden dolayı sapıklıkta bırakacağı kimseleri doğru yola iletmez. Onların bir yardımcıları da yoktur. Onlar ölen kimseyi Allah diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, ahiret için diriltecektir. Bu onun kendisinin üzerine aldığı gerçek, kesin bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah dirilme hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamak ve inkar edenlerin de kendilerinin hakikaten yalancı olduklarını bilmeleri için diriltecektir. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ol demektir ve o da derhal oluverir. Kendilerine zulmedildikten sonra Allah'ın dini uğrunda göç edenler var ya, dünyada onları elbette bir yere güzelce yerleştireceğiz. Ahiret mükafatı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Onlar eziyetlere sabredenler ve Rablerine güvenip dayananlardır. Ey Resulüm! Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Bunu bilmiyorsanız zikir ehline, Allah'tan korkan, bilgisi ve yaşantısıyla güvenilir kimselere sorun. O peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da bu zikri, Kur'an'ı indirdik ki kendileri için insanlara indirilen şeyi bildirip açıklayasın. Olur ki iyice düşünürler. Kötü işler için hile düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yere batırması veya düşünemedikleri bir yerden kendilerine azabın gelmesi hususunda emin mi oldular? Yahut dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamasına karşı emin mi oldular? Onlar buna engel olup Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut Allah'ın azar azar eksiltmek suretiyle kendilerini almayacağından da emin mi oldular? Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığından herhangi bir şeyi görmediler mi ki onun gölgeleri bile ilahi kanuna boyun eğerek Allah'a secde halinde sağda ve solda yer değiştirirler. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler yalnız Allah'a secde ederler ve onlar asla büyüklenmezler. Onlar kendilerinden sonsuz üstün olan Rablerinden ve azabından korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. Allah, iki ilah edinmeyin, o ancak bir tek ilahtır, yalnız benden korkun, bana kulluk edin buyurdu. Göklerde ve yerde olan şeyler ancak O'nundur. Din de daima ancak O'nun olup itaat de ancak O'nadır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyor da O'nun emirlerine uygun yaşamıyorsunuz? Üstelik sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O'na sığınırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı açıp kaldırdığı zaman İçinizden bir kısmı Rablerine ortak koşarlar, putlara, tağutlara bağlılık gösterirler. Böyle yapmaları kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmelerinden dolayıdır. Öyleyse dünyada şimdilik eğlene durun. Yakında başınıza ne geleceğini bileceksiniz. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden veya bütçelerinden hiçbir şey bilmeyen, tapınıp bağlandıkları put, heykeller için pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki uydurup durduğunuz şeylerden dolayı
kesinlikle hesaba çekileceksin.

ve bu durum karşısında ne yapacağını düşünür. Aşağılanma ve utanç içinde onu sağ mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bakın hele, verdikleri hüküm ne kötüdür. Ahirete inanmayanlar için işte böyle ve daha nice kötü mesel, sıfat ve örnekler vardır. En yüksek mesel, sıfat ve örneklerse Allah'ındır. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, insanları zulümlerinden dolayı hemen cezalandırsaydı, yer üstünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat O, onların cezasını takdir edilmiş, belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Onların eceli gelince ne bir saat geri kalırlar ne de ileri geçerler. İstemedikleri şeyleri Allah'a ait kılarlar. Üstelik dilleri de en güzel sonucun şüphesiz kendilerinin olduğuna dair yalan söyleyip durur. Hakikatte ise onlar için ateş vardır ve onlar cehenneme önde gitmiş, gidecek olanlardır. Ey Muhammed! Allah'a yemin olsun, senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini süsleyip hoş gösterdi. İşte o, bugün onların, yani inkarcıların dostudur. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bu kitabı sana ancak, hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklaman için, bir de inanan bir kavme doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye gönderdik. Allah, gökten yağmur indirdi. Onunla yere kuruyup ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda can kulağıyla dinleyen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine bir işaret vardır. Sizin için sağılan hayvanlarda da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalarla kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel olan rızık ediniyorsunuz. Aklını kullanan bir toplum için bunda bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edinin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğrettiği yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecektir. İçinizden kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken, sonra küçük çocuk gibi bir şey bilmemesi için ömrünün en kötü, düşkün devresine götürülür. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah size kendilerinizden eşler verdi. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi ve size güzel ve temiz şeylerden rızık verdi. Böyleyken onlar yine batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine karşı hala nankörlük mü ediyorlar? O nankörler Allah'ı bırakıp onlar için göklerden ve yerden hiçbir rızka, hiçbir şeye sahip olmayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Allah'a karşı bir takım benzerler icat etmeyin, bir takım varlıkları yüceltip ona denk hale getirmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir, sizse bilmezsiniz. Allah şöyle bir temsil getirdi: hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle tarafımızdan kendisini güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, o da bundan gizli ve

şeker harcayan hür bir kimse hiç eşit olur mu? Bütün hamd Allah'ındır. Ama onların çoğu bilmezler. Allah şu iki adamı da temsil getirdi. Biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisinin üzerine yüktür. Onu nereye gönderse bir hayırlı netice getirmez. Şimdi bu zavallı, kendisi doğru bir yol üzerinde olan, adaleti söyleyip uygulayan, çalışkan kimseyle denk olur mu? Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet işi başka değil, ancak bir göz kırpma gibidir veya daha yakın, daha hızlıdır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah sizi hiçbir şey bilmezken annelerinizin karnından çıkarmıştır. Şükredesiniz diye size işitme duyusu, gözler ve gönüller vermiştir. Onlar göğün boşluğunda ilahi emir dahilinde uçan kuşları görmediler mi? Onları havada tutan ancak Allah'tır. Doğrusu bunda inanan bir toplum için nice ibretler, Allah'ın kudretine işaretler vardır. Allah size evlerinizi oturulacak ve dinlenecek bir yer yaptı. Yine sizin için hayvanların derilerinden gerek göç ve yolculuk gününüzde, gerek ikamet gününüzde hafif görüp taşıyacağınız çadır gibi evler, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir zamana kadar kullanacağınız hem giyimlik ve döşemelik hem de geçimlik için satılık kumaşlar verdi. Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda sığınılacak barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşınızda koruyacak elbiseler, zırhlar verdi. Böylece Allah size nimetini tamamlıyor ki siz Müslüman olup selamet bulasınız. Eğer bu hakikatlere ve bunca nimetlere rağmen yine de yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak açıkça bildirmektir. Onlar hem Allah'ın nimetini bilirler, kabul ederler, hem de ondan başkasına tapınmak suretiyle bunu inkar ederler. Zaten onların çoğu kafir, nankör kimselerdir. O gün kıyamette her ümmetten bir peygamberi kendilerine şahit göndereceğiz. Sonra o kafirlere ne itiraz için izin verilir ne de özür dilemeleri istenir. O küfre sapan zalimler azabı görünce yalvarsalar bile artık onlara ne azap hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir. Allah'a eş tanıyanlar dünyada yüceltip taptıkları ortaklarını görünce, "Ey Rabbimiz, işte bunlar senden başka önüne varıp şikayet ve dileklerimizi bildirerek yalvarıp tapmış olduğumuz ortaklarımızdır," diyecekler. Onlar da bunlara, "Siz elbette yalancılarsınız. Siz Allah'ı bırakıp bize değil, aslında kendi arzularınıza taptınız," diye söz atacaklar. O gün hepsi Allah'a teslimiyet arz ederler. Nihayet uydurup durdukları put, tağut ve benzerleri de onlardan uzaklaşıp gitmiş olurlar. Küfre sapıp da insanları Allah yolundan alıkoyanlara böyle bozgunculuk yapmalarından dolayı azap üstüne azap artırırız. O gün kıyamette her ümmet içinden kendilerine bir peygamberi şahit göndereceğiz. Resulüm, seni de onların hepsinin üzerine şahit getireceğiz. Biz sana bu kitabı her şey için bir açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlığı olana, özellikle akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Ahlaksızlığı, hayasızlığı, fenalığı, zulmü, azgınlığı yasaklar. İyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın huzurunda verdiğiniz ahdinizi yerine getirin. Yeminleri Allah'ı kendinize kefil yaparak sağlamlaştırdıktan sonra bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. Sizse bir topluluğun diğer bir topluluktan sayı ve malca daha çok olmasından dolayı haksızlık yapmak için yeminlerinizi, aranızda bir hile vasıtası edinerek iyi amellerinizi bozmayın.

0: Böyle yaparak ipliğini sağlamca eğirip büktükten sonra onu çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri Allah kıyamet gününde elbette size açıklayacaktır. Allah dileseydi sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini kötü niyet ve amelleri gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. Ve siz yaptığınız Allah'ın razı olmadığı bütün işlerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat için vasıta edinmeyin. Çünkü İslam'da sağlam yerleşmişken bir ayak sizin yüzünüzden kayar da böylece insanları Allah'ın yolundan alıkoymuş olacağınızdan dolayı hak ettiğiniz kötülüğü tadarsınız. Ahirette de size büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir değere yani dünyalığa satmayın. Eğer bilirseniz ancak Allah'ın katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki dünyalıklar tükenir, Allah'ın katındakiler bakidir, tükenmez. Sabredenlere mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeline göre vereceğiz. Erkek ve kadından kim mümin olarak salih, sevaplı amel işlerse elbette onu dünyada güzel bir hayatla yaşatırız ve ahirette onlara mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Kur'an'ı okumak istediğin zaman o kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığın. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm de. Gerçek şu ki inananlara ve Rablerine güvenip dayananlara onun tesir gücü yoktur. O şeytanın tesir gücü ancak Allah yerine onu dost edinenlere ve onunla Allah'a ortak koşanlaradır. Biz bir ayetin yerini, hükmünü başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman Allah neyi indireceğini çok iyi bilirken onlar peygambere "Bunları uyduran ancak sensin." dediler. Hayır, öyle değil. Onların çoğu gerçeği ve nesihteki hikmeti bilmezler. De ki, onu, Kur'an'ı, Ruhul Kuds, Cebrail, inananları imanlarında sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara müjde vermek üzere hak olarak Rabbinin katından indirdi. Andolsun ki biz, onların peygamber hakkında ona mutlaka yabancı bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Halbuki sapıp kendisine yöneldikleri o Hristiyan kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'ansa apaçık Arapça bir dildir. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah asla doğru yola iletmez. Üstelik onlara acıklı bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte asıl yalancılar onlardır. Kalbi imanla tevhidle huzur bulmuşken dinden dönmeye zorlananın dışında kim imanından sonra Allah'ı inkar eder veya emirlerini kabul etmeyip gönlünü küfre, kafirliğe açarsa Allah'tan onların üzerine büyük bir gazap vardır. En büyük azap da onlar içindir. Bu da gerçekte onların ahirete karşı dünya hayatını tercih edip sevmeleri yüzündendir. Gerçekten Allah kafirler toplumunu doğru yola eriştirmez. İşte onlar Allah'ın bu sebeple kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra bil ki Rabbin dinlerinden dönmeleri için fitneye, eziyete uğratıldıktan sonra yurtlarından göç eden, sonra da Allah yolunda savaşan ve dayanıp direnip sabredenlerden yanadır. Onlardan bazılarını diliyle dinlerinden döndüren fitneden sonra imanlarını tazeleyip bu fiilleri yapanlara Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. O gün kıyamette herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. O ülke halkı güven ve huzur içindeydi. Rızkı da her yerden bol bol kendisine geliyordu. Fakat o halk Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Allah da yaptıkları asilik yüzünden onlara açlık ve korku elbisesini giydirip acıyı tattırdı. Andolsun ki onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmedip dururlarken azap da Bedir hezimetiyle onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği şeylerden yiyin. Eğer ona kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanları haram kıldı. Ancak kim de çaresiz kalırsa saldırmaksızın, ihtiyaç olan sınırı aşmaksızın isteksiz yiyebilir. Çünkü Allah hakkıyla bağışlayan, merhamet edendir. Dillerinizin birçok şeyi yalan yanlış nitelendirmesiyle kendi kafanıza göre bu helaldir, bu haramdır demeyin. Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa şüphesiz iflah olmazlar. Bu uydurdukları yalanla menfaat sağlayanların kazandıkları az bir faydalanmadır. Onlar için ahirette acıklı bir azap vardır. Sana anlattığımız şeyleri daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra bil ki Rabbin, bilmeyerek kötülük işleyip de sonra tevbe eden ve bunun ardından kendisini düzelten kimseler için bağışlayıcıdır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önderdi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. Ey Muhammed! Sonra sana Allah'ı birleyerek ve ona yönelerek İbrahim'in dinine uy. O hiç müşriklerden olmadı diye vahyettik. Cumartesi tatili ancak daha önce ibadetle emrolundukları Cuma'ya itiraz edip hakkında ayrılığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında elbette hükmedecektir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine, hikmetle, hakkı açıklayan kesin delillerle, güzel, veciz sözle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ey müminler! Eğer birini cezalandıracaksanız size yapılan ezanın benzeriyle cezalandırın. Şayet sabrederseniz elbette O sabredenler için daha iyidir. Resulüm, sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Yüz çevirmelerinden dolayı onlara üzülme. Kurdukları tuzak dolayısıyla da endişelenip sıkıntıya düşme. Çünkü Allah saygıyla emirlerine uygun yaşayan, günahlardan sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 14'ü dinlediniz.

Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Şeyh Şami.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 14'ü dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnfak Allah'ın vermek lütfünde bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır. Evet. Demek ki bir kelimenin yahut bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet, asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahirette bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.